Dostluğun sana merkezinde, en merkezinde sevgi vardır. Ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi dostluğun gıdasıdır. Öyleyse Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek, başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz, biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de, o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam, sevgili kardeşlerim, desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara. Beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle, bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut. Aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabildiyseniz sık sık tekrardan çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu.
çok güzel bir şeydir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır, ölçüsüdür. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, o Allah'ı çok sevdiğinizi söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını, 12 saatini Allah için, Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa, onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için. Daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses. İç dünyanızda demin yaptığımız tevrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz, eğer yatmadan evvel abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız, yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışını da sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. 5 duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri. Baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler. Yalnız başlarındaki kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi. Siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar çok sever. Ama
Onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman Allah belki sizi 1000 ünite sever. 2 ünite sevdiğiniz zaman Allah Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar ama onun boyutlarında. Öyleyse Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücelirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. Kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Geri kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (gülüyor) 700 katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok severseniz o kadar çok zikredeceksiniz. O kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları

negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insan-ı kamil kılar sonunda. Daha önceliklerin sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki bileşik kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder. Seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaat

0: vahdeti oluşturanlar, Allah'ın, Hanif dininin, İslam dininin müntesipleri. Cemaat halinde yaşadığınız dergâh hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah. Sizlerden istediği şey sadece Allah'ı ve etrafınızdaki insanları sevmenizdir. Allah sizin sevginizin yüzlerce katını, binlerce katını size iade etmek için her zaman hazırdır. Sonsuz bir cömertlikle sizi sever. Etrafınızdaki insanlarla olan hayatınız, özellikle dergâh hayatınız, dergâhta geçirdiğiniz zaman parçası, orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken. Herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli. Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha ötede başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın devreden. Onlarla her zaman en yakın ilişkinin içinde zaten olacaksınız. Ötekilerle hemhal olmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, onların bir hatırını sorsanız, onlarla ilgilenseniz, sizden duyacakları bir güzel söz, sizden görecekleri bir güler yüz, sizden hissedecekleri bir güzel davranış, onlara Allah için yaptıkları çalışmalarda bir yardım, onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor. Ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde, merkezi noktasında başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki o gün hissetmelisiniz. Siz kendisini başkalarına adamış bir insansınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda. Allah'ın dizaynı kainatın en muhteşem dizaynıdır. Sizi sevgiyle yarattı Allah Teala, severek yarattı. Hep sevmeye devam edecek. Öyleyse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini arttıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre, her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise, o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının negatif cephesini hiç düşünmez. Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey, başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır. Onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Ve davranışlarını kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç. Herkes sevgiye susamış ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören, kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak negatif hisler besleyecektir. Kendisine yapılan haksızlıkları o da başkalarına inkâs ettirecektir. Reflekte ettirecektir, aksettirecektir. Yanlışlığın başka bir taraftan başlayan kesimini elinizin tersiyle durdurun. Devam etmeyin. Yanlışlıkları en güzele ulaştırmalısınız. Başkası size yanlış davranışlarda bulunabilir. Başkaları sizin nefretinize sebebiyet verebilir. Ama sizden çıkacak olan şey bir iç dünya çarpışmasından sonra nefret olmamalı. Size ulaşan nefret dalgalarını iç dünyanızda değiştirin. Sevgi dalgaları halinde geriye döndürün. Hele tasavvuf hayatında bu konu zannettiğinizden çok daha önemli bir boyut kazanır. Sevgili kardeşlerim, her dergâhta mutsuz insanların da varlığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse toplum, dergâh toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa bunu sadece işte onlar huzursuz bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan sizler eğer üzerinize düşeni yapabilirseniz, o zaman o dergahta kendisinden çevresine negatif dalga boyları ulaşan insanlar kalmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz bir sevgi güneşi olmalısınız. Etrafınıza bütün sıcaklığıyla sevgiyi ulaştırmalısınız. Her yönden herkese. Sizi bir sevgi pınarı olarak görmeli başka insanlar. O pınardan su içmek istemediler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşıyan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşıyan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu eden, etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir. Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse sevgi anahtarıyla her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi. İş dünyanızda tam bir huzurla, tamam ben onların hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz. Sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyle perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla, onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size sevginin dönmesi söz konusu, öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerim bu söylediklerimizi anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. Yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla berabersiniz, size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz, mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekinlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var. Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa, o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğiniz mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görünen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye, şefkate ihtiyacı var? Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu, bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa, onun en az iki katı size Allah-u Teala tarafından mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler gezer. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar Allah'ın ülkesinde yaşarlar. Ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size ışık olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun. Başlangıçta bazı kardeşleriniz sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele günün gününe Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek yapmışsınız zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikrederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık olup herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu, kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah-u Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler malzemesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilip bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ve tesis nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüddamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğiniz dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez, şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı onlar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçete

Daha çok dünya mutluluğu yaşayacaklar. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın da reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor. Yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz.
19 afet

Her nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbindeki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestûre var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız, hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa yaka satarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk mi imiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Ama sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz.
Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister, kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle
onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi, bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdu ki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır.
öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi Hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece Hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında
hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl,
ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki
7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine giriyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah Teala'dan niyazımızla
sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinize olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Siz ona sarıldığınız takdirde.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için, Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey, etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre bunun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah-u Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar.

kötü davranışta bulunduysam ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen ama ben hem senden hem de Allah-u Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah-u Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah-u Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Ya sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor.
Sümbül Efendi Hazretleri.

Yani bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış saymış saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa, o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman
başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada iki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam. Ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekte mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sürf ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki,
Onlara bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır. Öfkelenmemesi lazımdır. Küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onlara da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor.
her olayda Allah-u Teala'dan Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışını. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam olur falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek sefer de siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle başka bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim. Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız ondan gidip abd dilemekle noktalanıyorsa ve
bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız, sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi, sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizin de bizim aramızdaki sevgi, sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Allah-u Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah-u Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse
neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah-u Teala'nın bunun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye, Allah Teala biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse, biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz
kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman, gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratellezine en'amte aleyhim ve gayril mağdubi aleyhim ve lad-dallin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel 3 tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. 4 sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler, madde 1, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, ikisi endirekt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, 3 tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila Rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah-u Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil, kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah-u Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime, selam kelimesi olmasına rağmen, aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Rad 22'de. Diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakimizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki: biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki: elestü bir rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki: bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki: evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki: ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor: ey fizik vücutlar, size ahd, sizden ahd istiyorum. Şeytanlardan size sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum. Nefse, tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor: sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz: semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor: İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah-u Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah-u Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah-u Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala ile aramızda gördünüz ki tam 9 defa Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah-u Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibarıyla.

etmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala, sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala, inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amir olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabrettikâe ve çerabehüm. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah.

yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Ber'asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala?

İnsanlar hüsrandadırlar. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa,
O zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren Hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda? Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım, verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda. Biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar 2 tane Kur'an-ı Kerim 2 sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu 2 Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elif bağdayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir.
Bu 14 evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp apur tapur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek, hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları, şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin. Kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıtası getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz, bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz. Siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız siz karşımızda değil aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz. Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnız kemküm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç.
Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor, yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor, %10'u falan değil, bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki, kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim, Allah Teala diyor ki, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz, dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki 4 tane temel şartta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. 1- Allah Teala emrini verir. 2- Emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. 3- Emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. 3'ünü söyledik. Ve 4. şartı dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emer Allahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde, verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbret-i alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz. Getiririz Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum.
Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım hangi Kur'an-ı Kerim mealinde 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hamazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendim Sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünya onların dostu olsa gene biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil. 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı. İkincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimsenin nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esasdan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor.
Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki o ümmetlere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Bekçilerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesör titrine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin.
Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip bitirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkten renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları, cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليه وعلى الطاهرين.
1: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الصلوات. اللهم صل على محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın da insanlar en kıymetli mahluklar. Her şey insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün yarattığı insanların kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, Kur'an-ı Kerim'ini ve bütün mukaddes kitaplarını buna göre dizayn etmiş. Sadece insanların mutluluğunu istiyor. İşte bu mutluluk müessesesi şeytanın en çok sinir olduğu müessese. Ve bütün gücüyle insanları mutsuzluğa itmek konusunda gayretlerini gösteriyor. Ve ne yazık ki tuzağına insanların çoğunu düşürmüş olacak. Gelmiş geçmiş zaman parçalarının hepsinde cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gidecek insanlardan çok çok ötede. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis nasıl oluyor da insanları böylesine açık bir şekilde aldatabiliyor? Allah-u Teala kör kör parmağım gözüne der gibi o kadar net ve açık ifadelerde bulunuyor ki kurtuluşu o kadar basit bir sebebe dayıyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi. Buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerine hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Bu bir tuzak, korkunç bir tuzak ve çok başarıyla uygulanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların tabiatan yozlaşmaya müsait yaratılmaları şeytanın bir istikamette başarı kazanmasının temelinde var. Birçok insan şeytanın sözlerini kendi düşünceleri zannediyor. İç dünyalarında daima bir çarpışma var bütün insanların. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şeytan daima bizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya davet eder. İçimizdeki sese benzer bir ifade kullanır. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmamızı ister. Bunu sağlamaya çalışır. Her ikisi de bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ama sonuçlara baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki insanlar iblisin sesini kendi düşünce platformlarında oluşan meyveler zannetmişler. Ve inanmışlar ona. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın kurtulabilmesi sadece bir tek dileğe dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kurtulmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bırakınız bu kişinin amel sahibi olmasını, bırakınız bu kişinin mürşidine ulaşmasını, bırakınız bu kişinin ruhunu Allah'laştırmasını. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir ve bilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki bu yeterlidir o kişinin kurtulması için. Bu kişi ertesi gün öldü. Sıfır ibadetle. Hiç ibadet edemeden öldü. onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Böylesine kolay, böylesine erişilebilir bir sebebe dayalı olarak Allah Teala bütün insanları kurtuluşa davet ediyor. Bütün mukaddes kitaplarında ve değişmeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın talebini itiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine tabi oluyorlar. Böyle bir dizaynı bütün insanlar için geçerli kılmak söz konusu. Öyleyse işte bunu nasıl yapabiliriz? Bunca yıldır didinmemiz, bunca yıldır gayret etmemiz hep aynı sebebe yönelik. İnsanlara onların kurtuluşunu temin etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok düşmanımız oldu. Bu yola girdik gireli. Arkasında ne var? Sadece şeytan, sadece iblis. Bütün insanların mutsuzluğa gitmesini, mutsuz olmasını, cehenneme ulaşmasını isteyen iblis, başka insanları bu istikamette inandırabilmek için sevgili izleyenler ve dinleyenler gene insanları kullanıyor. Allah'ın dininden haberdar olmayan ama profesör titrini elde etmiş, doçent titrini elde etmiş din adamlarını vasıta olarak kullanıyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece bizim zamanımıza ait bir plan değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Adem Aleyhisselam'ın öğretisine karşı şeytanın davranışı onların hepsini unutturabilmekte. Adem Aleyhisselam hayatta olduğu sürece de onun birçok oğlunu yoldan çıkarmayı, oğlunu kızını yoldan çıkarmayı iblis başarabilmişti. O hayattayken bile. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları insanlara getirdiği halde zaman içerisinde onun söyledikleri de unutuluyor. Kur'an hükümleri unutulduğu gibi Kur'an'daki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzlar unutulduğu gibi. Bu nasıl bir kandırmaca ki insanlar inanıyorlar, şeytana inanıyorlar. Şeytanın dünya üzerindeki uşaklarına inanıyorlar. Onların adına tağut diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İnsan ve cin şeytanlar, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu tağut denilen müessese dünyanın her devrinde faaliyette olmuştur. Dünyanın her devrinde bu tağut insanları Allah'ın yolundan koparıp almış, şeytanın yoluna ulaştırmıştır. Hoş, zaten Allah-u Teala'nın yolunda olmayan bir kişi, onun için bir izaha muhtaç tarafı yok konunun. O kişi Allah'ın yolunda değilse, o kişi şeytanın yolundadır. Başka bir alternatif yok zaten. Bir insan sadece iki konumda olabilir. Allah'ın yolunda olabilir veya olmaz. Olmayan için de olay son derece açık. Ya akil ve bali olan bir insan, aklı başında ve biliyor ermiş olan herkes, ya Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Bu Allah'ın yolunda olmanın başlangıç noktasıdır. Bundan evvel hiç kimse Allah'ın yolunda değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yolunda değildir. Bu dilek kişinin ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştırır. Bu dilek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer Allah Teala o kişiye bunun için yeterli hayatı bağışlamışsa, kişinin kaderinde yaşamak varsa, ama ya yaşamak yoksa, o zaman bu insan yaşamın dizaynı içerisinde kendi standartlarını yaşamaya mahkumdur. Öyleyse o kişi mahkumdur ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, hayatı devam etmemişse bu mahkumiyet onu cennete götürecek bir mahkumiyettir. Ama Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Neden faaliyet gösteriyorlar? Büyük kısmı bunu bilmeden yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Büyük kısmı bilmeden şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Böyle olmasının arkasında 14 asırdır bir birikim oluşturan emani bilgiler, yani Kur'an'da emaniye olarak geçen insanların yazdığı kitaplar mevcut. İşte bu kitaplar Allah'ın dinini insanlardan saklayan, ona insanların ulaşmasına mani olan kitaplar. Bu kitaplar insanları bir hedefe götürüyor. Bu hedef sevgili izleyenler ve dinleyenler bir muhteva kazanıyor. Şeytani bir muhteva. İblis öyle bir muhteşem plan yapmış ki, öyle alçakça bir plan yapmış ki, bütün insanları cehenneme götürmek için kesin bir uğraşının içinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu iblisin kaybettiği bir insandır. Onlarla uğraşmaya başlar. Asla bundan vazgeçmez. Ve uğraşmasının sonunda da birçok noktaları da başarılı olur. Çünkü yola girdikten sonra fıska düşen birçok insanın mevcudiyetini biliyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıskadır. Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaştığı an onu fıskan kurtaracak, mümin seviyesine ulaştıracaktır. Kalbine iman yazılacağı için. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın önünde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın telkinlerine sırt çevirebilmek. Ama bu ilmi gerektirir. En basit Kur'an bilgilerinin bilinmesini gerektirir. Ve kaç on seneden beri biz bunları anlatırız da insanlar hep ellerinin tersiyle Allah'ın kurtuluş reçetesini terler. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete ulaşamaz. Dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer sadece cehennemdir. Ve gözümüzün önünde milyonlarca insan akın akın cehenneme doğru gidiyorlar. Bir cadı kazanı kaynıyor. İnsanlar Allah'ın söylediklerini dinlemiyorlar. Şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Şeytanın din adamları eliyle ve din adamları ağzıyla söylediklerini dinliyorlar. Ve bu insanlar ne Allah'a ulaşmayı dilemekten, ne mürşide ulaşmaktan, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılıp teslim edilmesinden, ne fizik vücudun Allah'a teslim edilmesinden, ne nefsin Allah'a teslim edilmesinden hiç bahsetmiyorlar. Böyle olunca da ilmi onlardan alan insanlardan hiçbirinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, düşünebiliyor musunuz meselenin vahametini? Allah'ın bu hakikatlerini bilen bir Allah'ın dostu olarak, gözümüzün önünde milyonlarca insan sizlerden cehenneme doğru sürükleniyor. Ve biz buna seyirci olarak bakmak ve bu büyük katliama, bu büyük cinayetler serisine katlanmak durumundayız. Hiç kimse yapmak istediği şeyin dışında bir şeye zorlanamaz. Allah-u Teala bu istikamette biz de dahiliz. Kimseye yetki vermemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş olan o Allah'ın son peygamberi bu hitaba muhatap. Neden acaba? Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin cennete gireceğini söylüyor. A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesinde hepsinin hidayete ermiş olmaları dolayısıyla cennete gireceği ifade edilmiş. Öyleyse onların hepsini kitle halinde Allah'ın cennetine ulaştırmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oluyor da Allah-u Teala'nın bu hitabına maruz kalıyor? İşte bizim hazretlerin, bugünkü din kültürünün şeytani temsilcilerinin bilemedikleri, kabul edemedikleri şey bundan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyordu. Çok seviyordu. Ama onu kurtaramadı. Hidayete erdiremedi. Çünkü o amcası Allah'a ulaşmayı bilemiyordu. Ve Allah'ın kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte iki ayet-i kerime bunu kesinleştirmiş, kanun haline getirmiş. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنْ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki, ülâike mevâhimün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onların gideceği yer ateştir. İktisab ettikleri kazandıkları dereceler itibariyle. Bu Allah'ın kanunu. Yalnız iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri cehennemle Kur'an-ı Kerim tabiriyle müjdeliyor. Aslında cehennemde tehdit ediyor, korkutuyor. Ama burada hep her açıdan Allah-u Teala haber verme istikametinde müjde kelimesini kullanmış. O insanlar Allah-u Teala'nın o cehenneminde kavrulmayı bunun farkına bile varmadan kabul etmiş oluyorlar. Sırf din adamları onlara Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek diye bir kavramdan bahsetmedikleri için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, öyle korkunç bir hata bunların bu tarzı düşünmesine sebebiyet vermiş ki, ancak Kur'an tefsirlerinde çok iyi incelemelerden sonra ortaya çıkıyor. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki, ruh insana hayat verir. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki, bu ruh alındığı zaman ölürüz. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki, bir insanın ruhu ölmeden evvel asla Allah'a ulaşmaz. Çünkü

dahiyane bir şekilde engel oluyor. Din adamlarını kullanarak. Allah'a ulaşmayı bilemeyen kişinin cehenneme gireceği kesin. Ama Allah'a ulaşmayı bilmeyen kişinin de cennete gireceği kesin. Bir bardak suya iki kişinin bakış açısı. Birisi diyor ki çölteler bunlar. Hamdolsun diyor. Hala yarım bardak suyumuz var. Öteki diyor ki eyvah bittik mahvolduk. Sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Aynı bardağa bakıp iki ayrı kişi konuşuyor. Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum size. Bu kadar açık ve kesin bir çizgi var. Cenneti cehennemden ayıran son derece basit bir çizgi. Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında insanı mutlaka sonuca götüren bir hedef tayini. Bunca din adamının hiçbirisinin bundan haberi bile yok. İslam'ın beş tane şartı bir hadisteki ifade olarak bunlara hayati bir unsur olmuş. Onu sadece biliyor ve söylüyorlar. İslam'ın beş tane şartı vardır. Kim onları yaparsa mutlaka kurtulur. Ama İslam'ın o beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok sevgili izleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebepten sen en sevdiğine bile hidayete erdiremezsin ifadesine muhatap oluyor. Neden? Çünkü hidayete ermek istediği kişi hidayete ermeyi istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı istemiyorsa onu hidayete erdirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Bu konu ve bütün kurtuluş konuları kişisel iradeye, cüz'i iradeye bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Kişisel irade dokunulmazdır. Allah-u Teala kimsenin iradesine müdahale etmez. Kişi kendisini cehennemin en dibine götürecek olan faaliyetlerde de bulunabilir. Kişi kendisini cennetin en üst seviyesine götürecek olan seçimleri de yapabilir. Kendi dilediği istikametinde hareket etmek yetkisi ona verilmiştir. Tabiatı ve cezası veya mükafatı onun davranışlarına bağlıdır. Öyleyse meselemize yakın bir objektifle baktığımız zaman odak noktasında Allah'ın unutulmuş olan farzlarını görüyoruz. Şeytan mı? O bütün insanlara bunları unutturmayı başarmış. Korkunç bir zeka sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zeka şunu düşünüyor. İnsanlar ibadet etmelidir. Bir. İnsanlar bu ibadetlerinin kendilerini kurtaracağını zannetmelidir. İki. Ama hiçbirisi bizim önereceğimiz, bizim yapılmasına müsaade edeceğimiz o ibadetleri yaptığı halde kurtulamamalı. Ne yapmış iblis? Kurtuluşu oluşturan ibadet hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte farzların arasında bile mevcut olmayan zikir. Vücuda ulaşmak. Hiç kimse zikir yapmaksızın nefsini tezkiye edemez. Allah'a verdiği nefsinin tezkiyesi konusundaki yeminini gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe yedi kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye ruhunu yedi kat yükseltip Allah'a ulaştıramaz. Ruhunun Allah'a özelde verdiği misaki gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe, ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça, fizik vücudunu, şu vücudunu

0: şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez, Allah'a ezelde verdiği ahdini gerçekleştiremez. Bunların hepsi zikir adı verilen bir ibadetle ve mutlaka mürşide ulaşmakla kesin olarak bağlı. İblis namazı bırakmış, orucu bırakmış, zekatı bırakmış, hacı bırakmış. İnsanları da mürşidine ulaşmaktan men etmek istikametinde kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim dedirtmeye götürmüş. Kelime-i şehadeti 5 tane şartın içinde onlara söyleyerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonuç mu? Sonuç cehennem. Öyleyse ne kadar kurnaz diye bir tuzağa düşürdüğümüzü düşünün. Namaz kılınsın diyor İblis. Oruç tutulsun diyor. Zekat verilsin diyor. Hacca gidilsin diyor. İnsanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da desinler. İslam'ın 5 tane şartını yaptıklarına göre de hepsi kendisinin cennete gideceğini düşünsünler. Ama hiç kimse kurtulamasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başarmış mı? Şu ibret verici tabloya dikkatle bakın. Bu ibret verici tabloda görüntü son derece açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Kimler tarafından? Tağuta tabi olanlar tarafından. Ve o yolda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayan insanlar. Giderek azalan bir seyir takip ederek insanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak sahneye çıkıyor. Ağacın gövdesi. Sonra bu Allah'a ulaşmaya dileyenlerin bir kısmı mürşitlerine ulaşmadan hemen ölüyorlar. Bir kısmı belki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçiyor. O zaman kurtuluşları söz konusu değil. Öyleyse her zaman mürşitlerine Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanların sayısı Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısından fazladır. Öyleyse burada ağacın bir en büyük dalı oluşuyor. Sayı giderek azalıyor bir piramit gibi. Sonra mürşide ulaşanlardan bir kısmı aslında hidayete ermek üzere yola çıkmadığı için zaten daha başlangıçta mürşidine ulaşmamış durumda oluyor. Başların üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuyor. Ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar eğer mürşitlerine ulaşmak için sağ kalabilirlerse olabilirler. Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kadar zaman içerisinde sağ kalabilirlerse bu hedeflere ulaşabilirler. Yoksa bir kısmı bu hedeflere ulaşmadan yolda ölüyorlar. Bir insan mürşidine ulaşmayı diledikten sonra kavlini bozmadıkça hedefi Allah'a ulaşmaksa o kişi Allah'a ulaşamasa da kurtulur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamasa da kurtulur. Ömrü vefa etmezse adam Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Ama önemli olan olaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah-u Teala üç işlemi birden tavsiye ettirir. Bir, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. İki, işitir. üç dinir. Böyle olması Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Derhal o kişinin kalbindeki ekinliği alır, yerine ifat koyar. Derhal o kişinin kulağındaki vakayı alır ve kişi Üşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Allah Teala derhal o kişiyle Üşat makamı arasında bulunan, bütün insanların mürşitleriyle arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı, hicab perde demek, Mestur'a da gizli örtülü demek, gizli perdeyi alır. Allah Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştıracağını garanti etmiş. Şartlı, o kişi yaşarsa, Allah Teala ona o hayat hakkını verirse, vermezse sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Birinci sözü Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah mutlaka sözünü tutar. Öyleyse Allah-u Teala sözünü tutacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak. İkinci sözü, kimi kendimize ulaştırırsak onu mutlaka cennetimize alırız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hayatla kaim olan bir olay. Eğer yaşama hakkınız varsa, Allah Teala size ömür biçmişse bunları gerçekleştirecek kadar, bunları siz diledikçe mutlaka gerçekleştirirsiniz. Sizin iradenize Allah-u Teala'nın vermiş olduğu değer bu. Bu değeri biçmiş. Siz kutsal bir iradeye sahipsiniz. Bütün iradeler Allah'ın katında mukaddestir, dokunulmazdır. Hiç kimsenin iradesine Allah-u Teala müdahale etmez. Salah makamının dördüncü kademesinden sonrası köleliktir. Ancak serbest iradenin Allah'a köle olması kararından sonra gerçekleşir. Allah onun iradesini evvela bağlar, sonra da kaldırır, ref eder. Allah istediği için değil, kul Allah-u Teala'ya müracaat etmiştir. Öyle bir gün gelir ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin o günlere ulaşmasını, ne kadar canı gönderirseniz bilirsiniz. Öyle bir gün gelir ki yaptıklarınızın, gece gündüz ibadetlerinizin bir hiç olduğunu anlarsınız. Allah'ın size öylesine büyük ihsanları, nimetleri olmuştur ki sizin yaptıklarınız onlar karşısında bir karıncayla dünyanın karşılaştırılması gibidir. O zaman kul olmak yetmez dersiniz. Ben sana köle olmak istiyorum. Ne diyecektir biliyor musunuz size? Seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. Yapabildiğinden daha fazlasını ne senden ne de başkasından istemeyiz. Ama buna rağmen siz gene de öyle bir güzelliğin içinde yaşarsınız ki mutlaka köle olmayı dilersiniz. O zaman kulluğu açacaksınız. O zaman iradeniz onun tarafından bağlanacak. O zaman iradeniz onun tarafından reddedilecek. Kaldırılacak. İradeniz, aklınız ona bağlanacak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona köle olmak kurtuluşun en üst seviyesi. sana son derece basit olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların kurtuluşunun kesin olduğunu söylemek istiyorum.
1: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri gördüğünüz gibi sizlerle birlikte kıldı. Bütün güzellikleri sizlere aktarabilmek için. Sevgili dinleyenlerim ve izleyenlerim, Allah'ın bütün güzellikleri bütün kullarına ihsan edilmiştir. İşte tağutun bütün gayreti, yani insan ve cin şeytanların bütün gayreti, insanları bu büyük mutluluğun içinde yaşatmamaktır. Onların da çoğu bunun için yaptıklarını bile bilmezler. Şeytanın elinde bir oyuncak olduklarını ve neden mutsuz olduklarını bilmezler. Ama öbür taraftan mutsuz olduğunu hisseden insanın mutlu olmak için çözüm araması da onların standartlarında hedefe varamaz. Çünkü ilişkileri şeytanladır. Şeytan onları Allah'ın temel hedeflerinden saptırmış, kendi yoluna almıştır. Öyleyse her devirde Allah'ın yolunda olanlarla Allah'ın yolunda olmayanlar arasında her zaman büyük farklar yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın yolundadır, kim değildir? Bunu öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız bir de sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakacaksınız. İşte insanlar var, televizyonları parsellemişler. Hepsi de bir şeyler söylerler. Üstelik de bizleri kötülemeye çalışırlar. Ama onların söylediklerine ve bizim söylediklerimize dikkat edin. Acaba Allah-u Teala ne diyor? Biz ne diyoruz? Acaba Allah-u Teala ne diyor? Onlar ne diyorlar? İşte farklılıkları burada hemen yakalamaya başlarsınız. Allah-u Teala diyor ki, hepiniz bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz, salt böyle bir dileğin sahibi olmadığınız için gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Eğer dilerseniz diyor, o zaman da mutlaka benim cennetime girersiniz diyor. Peki biz ne diyoruz? Diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi bunların üzerine son sözü söylüyoruz. Onlar ne diyor? Hayatları boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemediler. Kur'an hakikatinin bu standartlarda olduğundan ne yazık ki birçoğu zaten haberdar değil. Haberdar olanlar da bunu saklamakla meşguller. Öyleyse neden saklıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Kur'an'dan değil, insanların yazdığı kitaplardan din öğrendiler. Ve bunu yıllardan beri sizlere hep anlattılar. Kur'an'daki İslam dinini değil, o emaniye kitapların yazdığı dini ve oradaki kitapların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir konu mevcut değil. Burada bitmiyor. Bu birinci safa sevgili dinleyenler ve izleyenler. İkinci safada mürşide ulaşma mecburiyeti var. Mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala bunu farz kılmış. Biz ne diyoruz? Mutlaka mürşide ulaşmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz diyoruz. 14 asır evvel onlar ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kesin ispatını görüyoruz. Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne olmuş sevgili dinleyenler ve izleyenler? 14 asır sonra bugüne gelinmiş. Şu televizyonu parsenleyenler size ne söylüyorlar? Mürşide ulaşmak mı? Zinhar böyle bir olay geçerli değildir. Sakın ha! Siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Mutlaka doğru paslı cennete gidersiniz. Öyle mürşide ulaşmak falan diye bir şey söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an'ın insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerinden bahsediyoruz. Bir insan mürşidine ulaşamazsa bir dalalettedir. İki küfürdedir. Kur'an böyle söylüyor. Öyleyse sizler tarafsız şahitler olarak kimler ne söylüyor ona bakmak mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın söylediğini söylüyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın emirlerinin yerine getirmemesini istiyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kitapların bu hakikatleri yazmaması önemli değil sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Önemli olan Kur'an'ın yazması, Kur'an'ın farz kılması ve 14 asır evvel bütün sahabenin bu farzları yerine getirmesi ve sonuç bugün bu farzların bütünüyle ortadan kaldırılmış olması. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. Ve insanları Allah'ın yolunda hedefe ilerlemekten men etmişler. Ve bunları başka bir kaynaktan duyamadığımız için onların elinde çok güçlü bir faktör var. Bu kadar alim diyorlar, bizim söylediğimizi söylüyor. O da tam tersini söylüyor. Ona mı inanacaksınız? Bize mi diyorlar? Sevgili izleyenler, sizler onlara bir sual sormalısınız. Konu size mi yoksa ona mı inanmak konusu değil. Konu Kur'an'a mı yoksa Kur'an'ın dışında bir şeyler söyleyenlere mi inanmak konusu. Bunun bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonun da ulaştığı bir sonuç. Bu sonuç cehennem. Eğer Kur'an'ın temel farzlarını, unutulmuş farzlarını tatbik etmezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Kur'an ne söylüyor? Ve elinizde kainattaki en sağlam örnek var, sahabe. Ve kainattaki en sağlam kitap var, Kur'an-ı Kerim. Onlar ne söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim tam onun tersini söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç dikkat etmiyor musunuz? Mürşide ulaşamadığınız takdirde 10 ayeti kerime dalalette kalacaksınız diyor. 7 grup ayeti kerime dalalette kalanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bir sürü ayeti kerime mürşidine ulaşamayan kişinin 3 ayrı cepheden küfürde kalacağını söylüyor. Kalbine iman yazılmadığı için, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için, nefs tezkiyesine başlayamadığı için o kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve insanlar çıkıyorlar size diyorlar ki mürşit mi? Mürşit falan yoktur. Kur'an-ı Kerim mürşittir. İşte gerçekten bir mürşit olan Kur'an-ı Kerim
0: Eğer mürşitse nasıl bir mürşitlik yapabilir? Emirlerine itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim veriyor bu emirleri. Onlar bu emirlere itaat etmedikleri gibi sizleri de o emirlere itaat etmekten men etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bir vaka ile karşı karşıyasınız. Bir tarafta Allah'ın farzları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından gerçekleştirilmiş farzları. İşte bunlardan bir tanesi de mürşide tabi olmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. O rahmetli oldu. Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu. O rahmetli oldu. Sırasıyla Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Birçok insan diyebilir ki iyi de onlar zaten halifeydi, tabi olunacaktı. Çok güzel. Ama ondan sonra da tabiinin hepsi sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe hem tabi olanlar, Kur'an'daki tabiiyet emrini yerine getirenler, mürşide tabiiyet emrini, hem de tabi kılanlar, hidayete erdirenler, hidayet müessesesinin sahipleri. Son derece açık olarak söylüyor Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı sahabeden, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunu size hadis kitaplarından söylemiyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Kur'an ayeti. Tartışma dışı. Öyleyse insanlar o kitaplardan öğrendikleri eksik bilgilerle mürşide tabiiyet diye bir şey yoktur diyebiliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmanın farz olduğunu, ulaşamayanın iki sebepten mutlaka cehenneme gideceğini, kafir kaldıkları için ve dalalette kaldıkları için söylemekle kalmıyor. Bütün sahabenin onların söylediklerinden farklı davrandıklarını, Kur'an hükümlerini yerine getirdiğini söylüyor. O zaman dikkatle izleyin. Kur'an ne diyor, biz ne diyoruz, onlar ne diyor sevgili dinleyenler ve izleyenler. Size açık bir şekilde söylüyorum, bizim tarafımızı tutmayacaksınız. Böyle bir talebimiz asla olamaz. Ama hakkı müdafaa etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah'ın hakikati nedir? Onu öğreneceksiniz. Kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor, kim cennete olan kapının nasıl aralanacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince, kim de o kapının nasıl kapanacağını söylüyor. Bilmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü safhaya geliyorum. Allah-u Teala 11 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emretmiş. Bu insanların hepsi o parselledikleri televizyonlardan hayatı ruhun verdiğini, evet, aynen böyle söylüyorlar, yanlış işitmediniz. İnsana hayatı ruh verirmiş. Ve ruh vücutta kaldığı sürece insanın yaşayabileceğini ve Azrail Aleyhisselam ruhunuzu vücudunuzdan aldığı için öldüğünüzü söylüyorlar. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 11 defa farz kıldığı bir şeyi hayır diyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. 11 tane ayet-i kerimeyi reddediyorlar. İnkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Onun için diyoruz ki, hayır, bizden taraf olmanızı istemeyiz. Aklınıza bile gelmez.
1: Ama Allah'tan talep olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de doğruyu kim söylüyor, yanlışı kim söylüyor öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi içinizden hakka ulaşmak isteyenler, en azından hakikatin ne olduğunu bilmek isteyenler, onlara bu sualleri sormalıdır. Aldığınız komik cevapları biliyoruz. Siz onlara bakmayın. Onların söylediklerini başverin. Bu ilmi biz biliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bir şeyler söyler. Ama herkes söylediğini ispat etmek mecburiyetinde. Biz şimdiye kadar yüzlerce defa söylediklerimizi ispat ettik. Şimdi daha kaç yüzlerce defa ispat etmeye devam edeceğiz. Ama onlar söylediğimizin tersi hiçbir şeyi bugüne kadar ispat edemediler. Ve görüyorsunuz, bütün televizyonlar, radyolar onlar tarafından parçalanmış durumda. Ve devamlı konuşuyorlar. Sadece bu ana noktalarda onlara sorduğunuz soruların cevaplarını aldıktan sonra bize iletin. Biz de size neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir defa daha Kur'an ayetleriyle ispat edelim. Onlara şimdiye kadar hiç sormadınız. İyi de onlar Kur'an ayetleriyle bunları söylüyorlar. Siz neden onların karşısına bu söylediklerini yanlış eden Kur'an ayetleriyle çıkmıyorsunuz? Madem profesörsünüz, madem bu işin uzmanısınız demiyorsunuz ki onlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes hak ettiği standartlarda yaşar. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi veya cehenneme gitmesi tamamen kendi iradesine bağlıdır. Bu iradi yapı içerisinde herkes hedefine yürüyecektir. Öyleyse iradi yapının dizaynına dikkat edin. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması, ölmeden evine ulaşması 11 defa üzerimize farz ve böyle bir şey yoktur demek cesaretini gösterebiliyor insanlar. İslam'ın ne olduğunu sorduğunuz zaman size sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsederler. Ama aslında İslam kelimesi senin kökünden gelir ve teslim manasına gelir. 3 emanetiniz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsini Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Üzerinize farz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İkinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü teslim. Ve hepsi de farz. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe ye'murukum en tu'addul emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler çoğul kullanılmış. Ama emanetin sahipleri demiyor. Emanetlerin sahibine diyor. Sahibi tekil kullanılmış. Bu sizde bulunan 3 emanetin de ruhunuzun da fizik vücudunuzun da nefsinizin de Allah'a tesliminin emridir. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olma yoluna girin. Allah'a sadece ruhunuzu değil, fizik vücudunuzdan hepsinizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azaben. Ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a teslim olduğu diyor ki ne zaman onlarla bir muahede yaparsanız ve onlar bu muahedeye itiraz ederlerse, uymazlarsa onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse şu temelleri hiç unutmamamız lazım hakikate varabilmek için. Birinci temel, Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmış? Bu konu son derece açık olarak Kur'an'da beyan edilmiştir. Allah neleri farz kılmış? İkincisi, bu farzlara riayet etmeyen insan ne olur? Nereye gideceği açıklanmıştır. Riayet etmeyenin bu söylediğim 5 tane safhanın herhangi birisine riayet etmeyenin mutlaka cehenneme gideceği ifade ediliyor. Üçüncü temel, eğer bir insan bunlara riayet ederse ne olur? O zaman da gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an'ın 4. temeli, sahabeden mutlaka misal vermek. Allah-u Teala hangi emri vermişse, o emrin mutlaka sahabe tarafından tatbik edildiğini, hadislerde söylenenlere istinaden söylemiyorum size. Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş. İtiraz götürmeyen bir standart içinde kainattaki en sağlam kitaba derc etmiş. Bütün sahabe Allah-u Teala hangi emri vermişse onları tatbik etmişler. Ayetleri buradan yüzlerce defa söyledik. İşte bu 4 temel konularımızın esasıdır. Öyleyse size nereden nasıl bir şey söylenirse söylensin bunu onlara sormalısınız. Bu arkadaş Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Farz değil desinler bakalım. Bunları yerine getirmeyen cehenneme girer mi? Gidemez desinler bakalım. Bunları yerine getiren Allah'ın cennetine gider mi? Gidemez desinler bakalım. Sahabe bunları yerine getirmiş mi? Getirmemiş desinler bakalım. Yapabilecekler mi? Görürsünüz. Öyleyse yapılması lazım denen şey son derece kolay. Bu 5 ana safhada onlara mutlaka bunları bu 4 temel esası sormalısınız. Alacağınız cevaplar mı? Görürsünüz. Bu konuyu detaylı olarak önümüzdeki devrelerde sık sık konuşacağız inşallah. Çünkü bunlar İslam'ın, İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın temelidir. Ve zamanımızda sevgili izleyenler ve dinleyenler hepsi yok edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe 14 asır evvel bunların hepsini uygulamasına rağmen ve son hedefe kadar ulaşmasına rağmen bugün bunların hepsi kaybolmuş. Kur'an'ın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen kaybedilmiş olan safhalarıdır. İşte onun için yaşıyoruz. Hayatımız Allah-u Teala'nın emrinde bu can, bu tende kaldıkça bunların ispatı için varız. Bunun için yaşarız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu temel hakikatlerden haberdar olarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım bir defa daha beraberiz. Size bir şeyler anlatmak istiyorum. Tasavvufu anlatmak istiyorum. Herkesin önünde tasavvuf nedir diye bir sual dolaşır durur. Hiç düşündünüz mü tasavvuf nedir diye? Tasavvuf, İslam'ın hayata geçirilmesidir. İslam'ın yaşanmasının adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzıdır. Hayat standardıdır. İslam'ı yaşayan insanlar insanlık tarihi boyunca tasavvufu yaşadılar. Hazreti Adem ve onu tabi olanlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve peygamberlerin sonuncusu, nebilerin mührü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Hepsi tasavvufu yaşadılar sadece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf kelimesi nereden geliyor? Beraberce ona bakalım. İki kaynak gösteriyor bu istikamette. Birisi sof kelimesi, birisi sufa kelimesi. İster softan geldiği gerçek olsun, ister sufadan geldiği gerçek olsun, her ikisi de sahabeye dayanıyor. Sof yün manasına geliyor Arapça. Ve bütün sahabe yün giyerlerdi. Giysileri, elbiseleri yündendi, softandı. Öyleyse sufi dendiği zaman sahabe aklınıza gelecek evvela. Sahabenin yaşadığı hayat tarzı, İslam'ın yaşanması tasavvufu oluşturuyor. Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan, sadece üstü kapalı olan, adına Sufa denilen bir bölüm mevcuttu. Bir kısım sahabe burada yaşardı. Bunlar görevleri sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlaka takip etmek, hangi sohbeti yaparsa yapsın mutlaka orada hazır bulunmak ve duymayanlara, sohbeti dinleyemeyenlere o sefeti ulaştırmak onların vazifesiydi. Selman-ı Farisi'nin de içinde bulunduğu bu gruba ehli sufa deniyordu. Yani sufa ehli. Sofada yaşayanlar. İşte ister sofada yaşayanlar manasına gelen ehli sufa densin, ister sof kelimesi tasavvufun adının temelini teşkil etsin, neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında yaşayanlar, en iyi yaşayanlar, İslam'ı gerçek İslam olarak yaşayanlar, işte onlar tasavvuf ehliydi. Ehli tasavvuf, ehli sufa, sufi kelimesi de sufadan geliyor. Öyleyse sahabe ehli sufa ne yaparlardı? Onların ne yaptığını anlayabilmek için bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki

bir takım insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizaynını gösteriyor Allah Teala. Ashab 21'de diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Resulünüzde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. İki tane temel şart koşmuş. Tasavvufun iki temel direği. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'ı çok zikretmek. Öyleyse bunlar ne yapacaklarmış? Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini kendilerine örnek alacaklarmış. Tarihten gelen kaynaklara baktığımız zaman din açısından en sağlam kitap, hiçbir harfi bile değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplarda değişiklik olduğunu izah etmeye gerek yok. İncil'e baktığınız zaman dört tane İncil görüyorsunuz. Dördü de birbirinden farklı. Matta, Lukas, Yuhanna, Markos isimli dört tane kaynak kendi fikirlerini de tabiatıyla ilave etmek suretiyle bu kitapları yazmışlar. Ve dört kitap bugün Hristiyanlığın kaynağını, temelini teşkil ediyor. Ahdi Cedid adıyla. Yani New Testament. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri hiçbir değişikliğe uğramadı. Allah-u Teala nasıl indirmişse harf harf, kelime kelime 1400 küsur seneden beri aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse bu esasa baktığımız zaman orada tasavvufun kökenini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için birinci işaret, Allah'ı çok zikredenler için ikinci işaret, peygamberinizde, resulünüzde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e farzları koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o farzları zaten yerine getiriyor. Ama bir de onun sünnet-i seniyyesi var. Farzların ötesinde yaptığı bir şeyler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı vakit namazdan bahsediyor. Ama bu 7 vakit namazın 5'ini üzerimize farz kılıyor. İkisi farz değil. Birisi kuşluk sünneti, sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. Birisi teheccüd sünneti, normal saatle gece saat 12'de, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gece 1'de başlar, sabah namazına kadar devam eder. Yani imsak vaktine kadar devam eder. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer davranış biçimleri esas alınıyorsa, ahsen örnek oysa, ki Kur'an-ı Kerim öyle olduğunu kesinleştirmiş, o zaman sahabeye dikkatle bakmamız lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emrine beraberce bakalım. İsra 72. Habibim gece kalk da sana has bir nafile namaz olarak gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır. Sevgili kardeşlerim, hiç gördünüz mü makam-ı mahmuda? Orası başka makamlara benzemiyor. Herkes ayakta. Önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var.
arkasında dört halifesi var. Sonra bütün sahabe giriyor. Sonra yüzlerce insan.

Orası Makam-ı Mahmud. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Makam-ı Mahmud'a ulaştırmış. Ve hala orada bir ruhu hala orada. Sonsuza kadar da orada kalacak. Öyleyse ne yapmış sahabe? Çok açık ve kesin olarak Allah Teala diyor ki sana mahsus, sırf sana mahsus bir namaz ve bir nafile namaz diyor. Bu namaz sana derecat kazandırmaz diyor Allah Teala. Bu namaz nafile bir namaz. Ama sen bunu kılacaksın diyor. Her gece gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini bu teheccüd namazını kılarak geçireceksin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Harfiyen uygulamış. Görün bakalım. Sadece o mu uygulamış? Sahabenin de uyguladığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Üzerlerine farz olmadığı halde sahabenin de uygulamış olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki onunla beraber diyor siz de teheccüd namazını kıldınız. Ama biz ona özel bir nimette bulunduk. Onu dayanıklı kıldık. Sizden onun kadar dayanamazsınız diyor. Ve bu sebeple diyor benizleriniz soldu. Rahatsızlandınız diyor Allah-u Teala. Allah Teala size güçlük dilemez. Öyleyse bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime bize çok açık bir şey söylüyor. Bir sünnet olan, sünnet dahi olmayan, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir, tasavvufun bel kemiğini teşkil etmiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber her gece teheccüd namazı kılmışlar. Öyle ki evi almıyordu. Onlar da bahçeye çıkıp mum ışığının dışarı vuran gölgesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlardı. Her gece. Ne görüyoruz? Ehl-i Sufa tasavvufun mensupları İslam'ı yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Sünnet-i Seniyye'nin iki temel bel kemiği, omurgası. Ve bütün sahabe öyle yaşadılar. Her gece onun hayatı boyunca her gece beraberce teheccüd namazını kıldılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına dikkatle baktığımız zaman sahabenin hayatında at başı bir hayat görürüz. Sabah namazından sonra yatmazdı. Öğleden sonra, öğle namazından sonra Kevrüle adı verilen bir uyku uyurdu. Bazen 2 saat, bazen 3 saat, bazen 1-1,5 saate kadar inerdi. Ve o Kevrüle uykusu ona güç olurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf dediğimiz zaman hemen aklımıza sahabenin hayatı gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ı çok zikrettiler. Hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi Allah'a köle olmayı başardılar.
bir hakkın, takvanın sahibi oldular. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki Hazreti Adem zamanında da aynı şeyler yapıldı. Allah'ı çok zikrettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir kısım oğullarıyla beraber Hazreti Adem. Bir kısım oğulları da onlara karşı çıktılar. Şeytanla işbirliği yaptılar. Ve işte o şeytanla işbirliği yapanlardan birisi Kabil'di. Ve öz kardeşini öldürüp tarihin, insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem İslam'ı yaşadı. Hazreti Adem ve onun oğullarından ona tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Hazreti Adem'e tabi oldu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim o hepsi? Tabi olanların hepsi. Ne yazık ki o zaman da aynı şey oldu. Evlatlarının çoğu yaşamadılar. İslam'ı yaşamadılar. İlk insandan itibaren iblis insanların nefslerine, nefslerindeki afetleri tesir etmek yoluyla onları Allah'ın yolundan ayırmayı başardı. Onları, daha doğrusu onların Allah'ın yoluna girmelerini önlemeyi başardı. Çünkü herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle beraber doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ve o kelime sebebiyle Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle herkes kafir olarak doğar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkes dalaletli olarak doğar. İşte tasavvuf nedir diye soruyorsanız eğer, dalaletten kurtulma ve küfürden kurtulmanın yegane yolu. Tasavvufun insanı ulaştırmak istediği hedefler, onu tatbik ettiğiniz zaman sizi ruhunuzu Allah'a teslim etmeye, bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye, iki, nefsinizi Allah'a teslim etmeye, üç, iradenizi Allah'a teslim etmeye götürür. İradesini Allah'a teslim eden her kavimdeki resullerden birisini peygamberlerin bulunmadığı devrede Allah devrin imamlığına vekaleten tayin eder. O beşinci teslimi yaşayan kainattaki tek kişidir. Aklını da Allah'a teslim etmiştir.

gösterilmiş ki iblis tarafından. Bu insanlar din deyince tüyleri diken diken oluyor. Oysa ki aynı insanların bir kısmı gidiyorlar, transandantal meditasyon yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Budizmin şeytanla olan ilişkilerinin hepsini tatbik sahasına koyuyorlar. Ve üzerlerindeki stresin neden olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Kim şeytanla ilişkideyse onun üzerinde mutlak olarak stres vardır. İşte stresten kurtulacağız diye transandantal meditasyon yapan zavallı insanlar. Yoga yapan zavallı insanlar. Mutlu olacağız diye nasıl bir strese girdiklerini. Öğrendikleri zaman artık çözüm yolları olmayan bir dönemeçten kaybolmuş oluyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu meditasyoncular, bu yoga yapanlar, bu Budist kültürün temsilcileri ve daha ötede, onun ötesinde okült kültürün temsilcileri bu insanları mahva götürüyor. Ve mutluluk uğruna bunları yapıyorlar bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din ve Allah kendilerine öylesine kötü gösterilmiş ki dinle uğraşmayı zül addediyorlar. Aşağılık bir şey olarak düşünüyorlar. Ve başörtülü insanlar gördükleri zaman onlara nefretle, belki tiksintiyle bakıyorlar. İblisin kendilerine külahı ters giydirdiğinin farkında bile değil zavallı insanlar. Ve öylesine mutsuzlar ki mutluluğu transandantal meditasyonda, yogada, Budizmin muhtelif safhalarında arıyorlar. Şeytanın tanrı olarak kabul edildiği bir din öğretisi. Tanrılardan bir tanesi de İblis Budizm'e göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte ancak Allah'ı tanıyanlar, onlar bu zavallı insanların ne kadar huzursuz olduğunu en iyi onlar bilirler. Allah ile birinci sınıf bir ilişkinin içinde olanlar, Allah'ın sırlarına ortak olanlar, Allah'ı görebilmiş olanlar, onunla her zaman konuşabilenler. Öyleyse tasavvuf yedi safhadan oluşan bir vetire olarak karşınıza çıkıyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde İslam'ın hayata geçirilmesi, kişiyi 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Daha 3. basamakta cennet sahibinin derhal sahibi kılar. Cennet saadetini kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an elde eder. Şimdi nasıl acımazsınız bu insanlara? Cennete gitmek onlar için o kadar ulaşılmaz bir şey ki ümit edemezler bir türlü. Öyle yalanlar söylenmiş ki kendilerine, sahabeden bile
Sadece 10 kişi cennete gidebilecek.

Geri kalanlar gidemeyeceklermiş. Oradaki Allah Teala bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlara hep yanlış gözlükler giydirip onları tedirgin etmek için, huzursuz etmek için ve kendi safına çekmek için yüzlerce, binlerce yalan uydurur. Hiç bıkmaz. Hayatı zaten palavradır. Yalan söylemekle geçer. Ama o kurnaz mahluk büyük bir şeyi başarmış durumda. İnsanların çoğunu Allah'ın yolundan men etmeyi. Dikkat edin, Allah'ın yolundan çevirmeyi, Allah'ın yolundan çıkarmayı demiyorum. Hiç kimse doğuştan itibaren Allah'ın yolunda değildir. Allah'ın yolu tasavvufla kazanılır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ise kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Ne diyor Allah Teala? İşte özeti, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi cehennemden kurtulamaz diyor Allah Teala. Olmazsa olmaz şartı. İslam'ın ve İslam'ı yaşamak olan tasavvufun olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, cennet, cennet, cennet diye der düşünürler, ümit de edemezler cennete girmeyi. Allah acaba günahlarımızı affeder mi ki? Filan diye düşünürler, taşınırlar. Hayatları bir zindan gibi geçer. Kurtulamazlar. İki grup insan yaşıyor. Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için ibadet yaptıkları halde kurtulamayacak olanlar, yazık olan bunlar. Ötekiler zaten ibadet yapmıyorlar. Zaten din onlar için nefret edilecek olan bir şey. Hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamayacak olan zavallılar. İşte tasavvuf dediğiniz zaman fizik ötesi Allah'ın yeteneklerinin kazanıldığı bir yarış sahası diyebilirsiniz tasavvufa. Çünkü mutlaka daimi zikre ulaştırır Allah Teala sizi. Ve daimi zikre ulaştırıldığınız zaman marifet sahibi olursunuz. İşte o fiziğin ötesine geçiştir. Mutlaka kalp gözünüzü açar. Mutlaka kalp kulağınızı açar. Kalp kulağı ve kalp gözü tasavvufun kalbi, tasavvufun gözüdür. Tasavvuf hayat tarzıdır. Kim tasavvufu yaşarsa onun yaşantısının temelinde bir gün mutlaka bu güller açar. Kalp gözü ve kalp kulağı fiziğin ötesini yaşamaya başlarsınız. Allah'ın nurlarını görürsünüz. Tasavvuf insanoğlu yoluna devam ettiği takdirde mutlaka onu Allah'ın zatını görmeye ulaştırır. Öyleyse o Allah'ın evliyalarına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahireti. Yunus 62 63 64. O Allah'ın evliyaları var ya,
Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amenü oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Sadece mutluluğu yaşarlar diyor Allah-u Teala tasavvufun mensupları. Tasavvuf bir ayrıcalıktır. Tasavvuf Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Mutluluğun anahtarıdır. İslam mutluluktur. İslam'ın yaşanması, hayata geçirilmesi ise tasavvuftur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kimdir tasavvuf erbabı? Dikkat edin. Temelinde yatan temel konu o Ahzab 21'deki olay. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Nedir zikir? Zikir İslam'ın da temelidir. Tasavvufun da temelidir. Allah'ın ismini bir kod olarak Allah'ın verdiği dizayn içerisinde kullanmak demektir. Kim Allah kelimesini ard arda söylerse tasavvufun temel işlevini yapmış olur. Tasavvuf zikirle yürüyen bir gemidir. Zikir tasavvufun motorudur. İslam'ın da motorudur. Zikirsiz İslam yaşanamaz. Gemi gitmez. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Tin 3. Nefs muhtevasında sadece 19 grup afet olan bir yaratıktır. Bu vücudunuzun aynı nefsinizi oluşturur. Ama kalbi kainatın en korkunç noktasını teşkil eder. Sadece afetlerin mevcut olduğu, şeytanın bütün afetlere tesir etmek imkanının mevcut olduğu bir dizaynı ifade eder. Tasavvufu yaşayanlar ne yapar bilir misiniz? Tasavvufun dışındaki sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Tasavvuf nefsinizdeki afetlerin hepsini, ruhunuzun afetleri, hasletlerini, güzelliklerini temsil eden faziletlerle değiştirmek demektir. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Öyle değil mi? Bunu samimiyetle kendi kendinize itiraf ettiğiniz zaman bu sözlerimi o zaman değerlendirin. Biliyor musunuz neden mutsuz olduğunuzu? Çünkü nefsiniz afetlerle dolu. Siz de bir insansınız, bir yaratıksınız. Ve göreviniz nefsinizdeki afetleri ruhunuzun hasletlerinin tam eşidi olan faziletlerle değiştirmektir. Yalnız tasavvufla gerçekleştirebilirsiniz. Yani İslam'ı yaşamakla. Biliyor musunuz ey meditasyon yapan zavallı kardeşlerim? Ey yoga yapan zavallı kardeşlerim? Bu yogayla, meditasyonla elde edeceğinizi zannettiğiniz o mutluluğu orada elde edemezsiniz. İç dünyanızdaki savaş bitmez.
dış dünyanızdaki savaş bitmez. Allah ile olan ilişkilerinizdeki savaş bitmez. Hep mutsuzluğu yaşarsınız. Ve mutluluk alanında sefilleri oynarsınız. Sevgili kardeşlerim, o denediğiniz, kurtuluş denettiğiniz şeylerin size bir fayda vermediğini anladığınız zaman dönün bu tarafa. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Neden mutsuzsunuz? Bir sebep araştırması yapın. Şunu göreceksiniz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tasavvufu yaşamadıkça sulh ve sükunu yaşayamazsınız. Bu imkansızdır. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Neden biliyor musunuz? Nefsiniz sadece afetlerden örülmüştür. 19 grup afetle birlikte doğarsınız nefsinizde. Kapkaranlık bir nefsle doğarsınız. Geceyle doğarsınız. Ruhunuz gündüzü, nefsiniz geceyi temsil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, nefret, her türlü kötülük nefsinizin afetlerini oluşturur. Sadece kötülüklerden oluşur nefsinizin afetleri. Ruhunuzsa baştan aşağı güzelliklerle doludur. Nefsinizde hangi afetler varsa onların bütün zıtları pozitif olarak ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Kulvara eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizde 19 grup haslet, nefsinizde 19 grup afet, ruhunuzda 19 grup haslet. Ve birisi Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ruhunuz. İkincisi Allah ne emir vermişse asla yerine getirmez, yasak ettiği her fiili de işler, hedefi budur. Şeytan devamlı olarak nefsinizin afetlerini kontrol altında tutar, devamlı onlara tazyik eder. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri var olduğu sürece içinizde devamlı kavga vardır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmek istemez, ruhunuzsa hepsini yerine getirmek ister. Öyleyse birinin istediğini diğeri reddediyor. Ya Allah'ın nehileri, nefsiniz Allah neyi yasak etmişse, nehyetmişse hepsini yapmak ister. Ruhunuz da asla yapmamak ister. İşte gene çatışma. Hem emirler cephesinde çatışma var, hem nehiler cephesinde çatışma var. İç dünyanızda devamlı bir savaş hüküm sürüyor. Nerede savaş varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Neden? Nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunursunuz. Zulmedersiniz. Arkasından da huzursuzluk duyarsınız. Birinci huzursuzluk. Arkadan onlara yaptığınız zulmün bedelini size ödetmek için intikam almaya çalışırlar. İntikamlarını aldıkları zaman tekrar üzüleceksiniz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almaya çalışacaksınız. Başarabilirseniz üçüncü defa üzüleceksiniz. Başaramazsınız gene üçüncü defa üzüleceksiniz. Başarabilirseniz bir günah işlediğiniz için, başaramazsanız iç dünyanızda oluşan stres sebebiyle. İntikamınızı alamadığınız için alınamamış intikam manasına gelen kin sahibi olursunuz. Ve bu stres sizi devamlı rahatsız eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık
mutsuzsunuz. Tasavvufu yaşayamayanlar, hepinize sesleniyorum. Mutsuz insanlarsınız. Ve en kötüsü, neden mutsuz olduğunuzu bilmiyorsunuz. Öyleyse tavsiyemiz o. Önce kendinizi tanıyın. Siz bir neften, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşan bir mahluksunuz. Bir yaratık. Kendinizi ne zannederseniz zannedin, aslında sadece bir yaratıksınız. Ve hepimiz gibi nefsinizle ruhunuz arasında devamlı çatışmalarla hayata başlarsınız. Bu çatışmalar sizi iç dünyanızda mutsuz kılar. Bir, başka insanlarla ilişkileriniz dizaynına sahip olan dış dünyanızda da sizi mutsuz kılar. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz kılar. Nefsiniz afetlerden %100, ruhunuz hasletlerden %100 oluştuğu için devamlı bir kavga iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde sizi devamlı huzursuz kılacaktır. O çare aradığınız transandantal meditasyonlar, yogalar çözüm getirmezler. Neden çözüm getirmezler? Çünkü çözüm sizi yaratan Allah'ın koyduğu düsturlarla mümkündür. O içinizdeki mutsuzluğunuza sebebiyet veren afetler var ya, 19 grup afet, onları nefsinizin kalbinden temizlemedikçe mutluluğu yaşayamazsınız. Ne iç dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne Allah ile olan ilişkilerinizde yaşayamazsınız. Ne yogayla, ne transandantal meditasyonla, ne de aklınıza ne gelirse gelsin, hiçbiriyle yaşayamazsınız. Bir adım daha atalım, bir şey daha söyleyelim. Psikoloji de, psikanaliz de açmazlıdır. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Onu anlayamadığınız sürece, bir mahluk olduğunuzu hiç unutmayın ve şunu yerlerine oturtun. Siz bir hiçsiniz. O sahibinizdir. Sizi yaratan Allah. İşte o zaman yaratıcının sizin mutlu olmanızı temin edecek olan reçetesini öğrenmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Dikkat edin. Biz sadece söyleriz. Karar verecek olan sizsiniz. Şimdi size samimi bir sual sormak istiyorum. Bugüne kadar neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Onun reçetesini uygulamadığınız için. Tasavvuf bir mutluluk reçetesidir. Tasavvuf bir mutluluk davetiyesidir. Tasavvuf bir mutluluk garantisidir. Bunların hepsini teker teker ispat ettik. 500'den fazla kaset sizi bekliyor. Bir bakın bakalım. Nerede takılırsanız sorun bize, açıklayalım. O zaman göreceksiniz ki aradığınız o hazine var ya, adına mutluluk dediğiniz, bir türlü varamadığınız o kaybolmuş dünya, o bizde. Bu kompütürün içerisinde. İşte onun adı tasavvuf. O beğenmediğiniz, tasavvufu yaşayan insanlar, o mutluluğun içinde yüzenlerdir. Onların hangileri daimi zikre ulaşmışsa, onlar şu dünyadaki, kainattaki en mutlu insanlardır. Ve saklamaya çalışsanız da çalışmasanız da boş sevgili kardeşlerim. Mutsuzsunuz. Transandantal meditasyon yapsanız da mutsuzsunuz. Yapmasanız da mutsuzsunuz. Yogayı yapsanız da mutsuzsunuz. Yapmasanız da mutsuzsunuz. Ama tasavvufu yaşadığınızda mutsuz
değilsiniz. Çünkü reçete insanlara ait değil. Reçete oraya ait. Yaratan o, sizi ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle, üç vücutla yaratan o. Şu beyninizin yarattığını zannettiğiniz aklınız, onun tarafından verilen bir lütuftur size. Kainatın en kıymetli hazinesi. Hayır, aklınızı beyniniz oluşturmuyor. Tam aksine. Beyniniz aklınızın bir kölesidir. Bir vasıtadır. Aklınızın vücudunuzu kullanma vasıtası. Şu fizik vücudunuzu aklınız beyninizle kullanır. Beyniniz düşünceyi üretmez. Beyniniz aklı vücuda getirmez. Aklı yaratan Allah'tır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle sizi yönetir. Kullanır fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, ruhunuzu da. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey bilmeniz lazım ki ve bilmiyorsunuz. Şu dünyada hangi ilmin sahibi olursanız olun, aranızda bir kişi gösterebilir misiniz? Tek bir kişi, ben mutlu olmak istemiyorum diyen, İşte mutluluğun anahtarı orada, tasavvufta. Hangi konuyu merak ediyorsanız açıklayalım. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Cennet saadeti sonsuz bir hayattır. Trilyarlarca sene sürecek olan bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız sonsuza kadar. Şu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Bu dünyada bu 200 seneyi zillet içinde geçirdikten sonra gidip sonsuza kadar cehennemde kalmak. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala diyor ki, kim benim cennetime girmek istiyorsa bir tek dileği onu cennetime almaya yeter. Tasavvufun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte size sesleniyorum. Evet, şu dünyada ne kadar mutsuz olursanız olun, size sesleniyorum. Şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diyen size sesleniyorum. Hiçbirinizin mutlu olmaması imkansızdır. Yeter ki siz anlayın, sizi yaratan ne diyor. Birçok insan kendini öylesine akıllı zanneder ki Allah'ın aklı da yarattığını unutur. O sizi idare eden akıl var ya, onu yaratan o. Hep tasavvufu yaşayanların beyinlerinin yıkandığı iddia edilir. Beyinleri şeytan tarafından yıkananlar tarafından sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimi biliyor musunuz? Doğumunuzdan itibaren iç dünyanızda hep bir ses işitirsiniz. Hep Allah-u Teala neyi emretmişse onun yapılmamasını isteyen, Allah-u Teala neyi yasaklamışsa onun mutlaka yapılmasını isteyen, başka insanları üzmenize sebebiyet veren, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veren ve arkasından üzüntü duyduğunuz hangi olayı vücuda getirmişseniz arkasında mutlaka o olan o sesi bir düşünün bakalım. Çocukluğunuzdan beri bu sesi hatırlayacaksınız. Şu anda da var. Onu dinleme diyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı şimdi? Doğumunuzdan bugününüze kadar o ses hep
beyninizi yıkadı. Ne zaman Allah Teala beyninizi yıkamaya başlarsa işte kurtuluş o zaman başlar. Allah o hepinizin kurtulmasını ister. Öyleyse mutlu mu olmak istiyorsunuz? Bunun sadece bir tek şartı var sevgili kardeşlerim. Dünya saadetinin sadece bir tek şartı var. Nefsinizi şeytanın hakimiyetinden kurtarmak. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle dolu olduğu için şeytana hep 1-0 mağlupsunuz. O devamlı iç dünyanızda sizin hayatınızı zehir edecek olan her açıdan size tesirini devamlı hissettirir. Devamlı içinizi yiyen bir varlık var. Her zaman sizinle beraber olan, attığınız bütün adımlardaki bütün negatiflerin yegane sahibi olan, işte o iblis. Ve siz kapıları açtıkça, ona inandıkça, o nefsinizin afetlerini daha çok, daha çok, daha çok kontrol altına alır. Ve düşünce standartlarınız ve yaşama şuurunuz onun ölçülerine göre şekillenir. Allah neyi emretmişse onu güzel göstermeyecektir size. Allah neyi yasaklamışsa onu güzel gösterecektir. Ve buna çocukluğunuzdan bu tarafa geçen bütün yıllar boyunca her saniyesinde hayatınızın sizin devamlı beyninizi yıkayarak sizi oraya getirmiştir. Utanmayın. Ona teslim olduğunuzu itiraf etmek mecburiyetindesiniz. Şu halinize bir bakın. Kendinize bir sorun bakalım. Mutlu musunuz? Cevap verin. Mutlu musunuz? Birçoğunuzun bana tabii mutluyuz dediğinizi duyuyorum. Ama mutsuzsunuz. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Mutluluk bir insanın iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi olmasıdır insanın. Üç dünyanızda birden birinci şart kesintisiz, ikinci şart sulh ve sükun hali, üçüncü şart İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun adı tasavvuftur. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Allah ile olan ilişkilerinde şeytanı saf dışı ederek şeytanla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Ve her şeyin bir yöntemi var. Ve o yöntemi ilk insandan bu tarafa insanların bir kısmı mutlaka yaşamışlardır. Hala da yaşıyorlar. Yaşayanlardan bir tanesi de bizleriz. Bir tanesi de bizatihi biziz. Kim öğrenmeyi dilerse bütün kapılar açıktır. Öyleyse seçin. Bir, mutluluk. İki, mutsuzluk. Şimdiye kadar hep kendi aklınızla kararlar verdiniz. Mutlu musunuz? 100 üzerinden 90'ın üzerinde puan. Mutsuzsunuz. O çok beğendiğiniz aklınız sizi oraya ulaştırabilir sadece. Ama Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka mutlu olmanızı ister ve şu bütün insanların girmekten ümidi kestikleri cennet için Allah-u Teala'nın reçetesi son derece ümit verici. Diyor ki sadece
bir dileğin sahibi olan herkes, tek bir dileğin sahibi olan herkes benim cennetime girer diyor. Neymiş o dilek? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlaka Allah Teala diyor ben onu cennetime ulaştırırım. Kim dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Ve konuya girdikçe böyle olduğunu yüzlerce ispatla görüyorsunuz. Ve seçim yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'ın reçetesini, mutluluk reçetesini tatbik edeceksiniz veya şeytanın mutsuzluk reçetesini. Transandantal meditasyon da yoga da şeytanın mutsuzluk reçetesinin birer sahtekarlık numunesidir. Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemek için bir reçete koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bir ilaç veriyor. %100 tesirli bir ilaç. Adı zikir. Allah ismi bir şifredir, bir koddur. Bu kodu hangi insan kullanırsa kullansın Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya sadece kalpten bir insan Allah'ın adını zikretmeye başlayınca başlangıçta rahmetle fazl isimli iki tane nur mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar, kalbine ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki mühürü alır, kalbinin içine girer. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nur. Ve kişi Allah Teala kalbine imanı yazdığı zaman yaptığı zikirle nefsinin kalbindeki afetleri birer birer dışarı atmaya başlar. Nefsinin kalbini Allah'ın fazıllarıyla doldurmaya başlar. İşte bu ilacın adı zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaşan kainatın en tesirli silahı. Allah'ın reçetesi. Nefsinizin kalbindeki mühürü Allah açar. Sadece o açmak yetkisinin sahibidir. Gerekli şartlara sahip olduğunuz zaman. Nefsinizin kalbindeki mühür açılınca nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini bütün insanlar hepiniz kim olursanız olun nefsinizde küfür kelimesiyle doğdunuz. Ve eğer gerekli standartlara sahip değilseniz, tasavvufu yaşamıyorsanız, nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ve hiçbir zaman Allah kalbinizdeki küfür kelimesini almayacaktır. Allah Teala nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini almadıkça, kalbinizin içine iman kelimesini yazmadıkça, nefs tezkiyesine nefsinizi afetlerden temizlemeye başlayamazsınız. Her şeyin bir kanunu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Siz de ulaşabilirsiniz. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız, yoga yaparak da ulaşırız. Yoga yaptığınız zaman bir kelime kullanıyorsunuz, om. Transandantal meditasyon yaparken de size bir takım kelimeler veriyorlar. İnsanlara göre değişen
başka başka kelimeler. Gene Sanskritçe, gene eski büyü lisanının kullanımı. Gene şeytan var devrede. Bu kelimelerin hepsinin tek adı mantradır. Her bir mantra başka bir kelimedir. Ve kullandığınız zaman parçası içinde ferahlayacağınızı zanneder, arkasından da bir strese kapılırsınız. Neden öyle? Arkasında sadece şeytan olduğu için. İşte denize düşen yılana sarılır der ya, mutluluğu arayan insanlar bu mutluluğu bulma istikametinde mutluluk diye mutsuzluğu yakalıyorlar. İblis insanları daha korkunç bir tuzağa düşürüyor. Bu transandantal meditasyonla ve yogayla. Sevgili kardeşlerim, zikrin size pozitif bir tesir yapabilmesinin kanunlarını koymuş Allah-u Teala. Nefsinizin, kalbinin yeni bir hüviyet kazanması lazım. Bir, nefsinizin kalbindeki idraki önleyen Ekinnet isimli engeli Allah'ın oradan alması lazım. İki, onun yerine idraki sağlayan ihfat koyması lazım kalbinize. Üç, kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmesi lazım. 4. Göğsünüzden kalbinize zikir yaptığınızda Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi için bir yol açması lazım. 5. Kalbinizin, nefsinizin kalbinin mührünü açması lazım. 6. Nefsinizin kalbinin içinde yazılı olan küfür kelimesini nefsinizin kalbinden alması lazım. 7. Kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması lazım. İşte bu standartlarda tasavvufu yaşayabilirsiniz. Tasavvufun motoru zikirdir demiştik. Bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsanız o zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri Allah'ın katından sizin göğsünüze kadar sonsuz hızla birkaç saniye içinde ulaşırlar. Ve kesintisiz bir şekilde zikir yaptığınız sürece, Allah'ın adını tekrar ettiğiniz sürece rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze devamlı ulaşırlar. Bu şartların sahibiyseniz kalbinize ulaşırlar göğsünüzden ve kalbinizin mührünü üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat partikülleri bu mührü kalbinizin, nefsinizin kalbinin alt noktasında bulunan şeytani kapıya, zulmani kapıya kadar ulaştırır mührü ve mührü oraya bastırır. Mühür zulmani kapıyı mühürler. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsinizin kalbini bir dakikadan daha kısa bir zaman parçasında tamamen doldurur. Ve iman kelimesinin, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü fazılları kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplamaya başlar. Kalbinize iman kelimesini Allah yazdığı için sağlam bir zeminde yapışık olan iman kelimesi etrafına devamlı fazılları toplayacaktır. Onlar iman kelimesinin cazibesine kapılıp ona yapıştıkları için yerlerini asla terk etmezler. Yani onlar nefsinizin kalbine yerleştikçe onların kapladığı alanı, hacme karanlıklar gelip de
tesir edemez, onları devre dışı bırakamaz. Ve nefsinizin kalbinde nurlar birikmeye başlar, faziletler. İlk gizliydi nur birikimi, sizden bu işleme başladığınız gün ayrılmış bulunan ruhunuz, 7 tane gök katının birincisine ulaşır. İlk izlediğiniz nur birikiminde nefsi emmaredesiniz. İkinci defa izlediğiniz nur birikimi, ikinci katta ruhunuz, nefsinizin kalbi %14 fazilet birikiminde nefsi levamedesiniz. Sonra üçüncü defa izlediğiniz nur birikimi, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa, altıncı, yedinci defa izlediğiniz nur birikimi. Birkaç ay süren bir gayretten sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Neden? Çünkü iç dünyadaki savaş yarı yarıya azaldı. Başlangıçta kalbinizde küfür kelimesi vardı. Karanlıkları kendisine yapıştırıyordu ve onları orada kalmaya icbar ediyordu. Karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan kalbinizdeki küfür kelimesiydi. Ama şimdi nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Ve onun etrafında toplanan nurlar %50'yi aşmış durumda. Manası ne? Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşurken, şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir ederken, şimdi %49'una tesir edebiliyor. %51'i nefsinizin kalbinin, 7 tane %7, %49 eder. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber %51 nur nefsinizin kalbinde, şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düştü. Nurların hakimiyeti başlangıçta sıfırken, hiçbir nur yokken nefsinizin kalbinde, nefsinizin kalbi %51 faziletlerle doldu. Savaşı kazandınız yarıdan daha fazla. Daimi zikre doğru adım adım zikrinizi arttıracaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. Şeytanın size yaptırabileceği artık hiçbir şey kalmayacak. Hikmet sahibi olacaksınız. Marifet sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Tayyip Mekan diye bir şey hiç duydunuz mu? Nefsinizin vücudunuzdan bilinçli olarak ayrılması ve hiç uçak bileti parası ödemeden dünyanın neresine olursa olsun nefsinize gidebilme imkanı. Evet. Tasavvufun temelini teşkil eder. Ve Allah-u Teala'nın size sunacağı o yüzlerce güzellikten bir tanesi nefs tayi mekanıdır. O zaman Allah-u Teala'nın sizi insan olarak yaratmasına sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Allah'ın sizlere verdiği bütün bu güzellikler için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Daimi zikir devam ettiği sürece zilmani kapının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edeceği için zilmani kapı hiçbir zaman açılamaz. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren açılamayacağı için nefsinizin kalbinin yeniden kararması, karanlıklar tarafından işgal edilmesi ölene kadar siz mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken bu noktadan itibaren %100 hasletlerle, faziletlerle dolu olacak. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak size doyulmaz zevkler olarak yaşanacak, bir yeni alem kazandıracak. Ve bu standartlarda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir uyum sağlanacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için ruhunuzun hasletlerinin tam paralelinde olan faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için, doldurduğu için, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için,
Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de ruhunuzda mutlaka yerine getirmek isteyecek. Onlardaki daha evvel hiçbir zaman sezmeniz, yaşamanız mümkün olmayan o büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, namaz kılarlar. Sıkıntı duyarak, hep dünya işlerini düşünerek, ya geçmişte yaşayarak, ya gelecekte yaşayarak. Şimdi düşünün, kalp geziniz açılmış. Allah-u Teala size yoklukla dahil olmak üzere bütün kainatı göstermiş. Namazı kılarken kalbinizle bütün kainatı görebiliyorsunuz. Öyle bir noktaya ulaşabilirsiniz ki Rabbinizi görmek de mümkün olur. Bu büyük zevkleri yaşayarak namaz kılmak Allah-u Teala'nın sonsuz bir mükafatıdır. O güzelliği yaşamayan bilemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepsini size hediye etmek için hazır. Şimdi düşünün bakalım. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği ibadetler acaba bir maksada sahip değil mi? Allah size hangi ibadeti vermişse o ibadet aslında doyulmaz bir zevktir. O zevki yaşayabilecek hüviyeti kazandığınız zaman. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Eğer ibadetler size angarya gibi geliyorsa, o sadece o seviyede olmadığınız içindir. Onun varoluş maksadını sizin o ibadeti yaptığınız zaman duyacağınız, duyabileceğiniz o muhteşem zevki yaşama standartına sahip olmadığınız için. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve sizin ötenizde şu anlattıklarımızı hiçbir noktasını bilmeden yokmuş kabul eden zavallı insanlar. Oysa ki onlar da bu mutluluğu yaşamak için yaratıldılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bu nurların yerleşebilmesi bu şartlarla mümkün. Şimdi zavallı insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar. Kendilerine verilen bir kelimeyi, mantrayı 20 dakika süreyle neyse o kelime tekrar edip duruyorlar. Ve böylece mutluluğa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu bir sahtekarlık. Ne demek istiyorum, anlıyor musunuz? Hangi kelimeyi söylerseniz söyleyin, Allah'ın kodunu yakalayamazsınız. O kelime Allah kelimesidir. Bir koddur, bir şifredir. O şifreyi söylediğiniz zaman ancak göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmışsa, kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazmışsa, gerçekleşebilen zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip yerine hasletleri getirip yerleştirecek ve sizi zikrettiğiniz zaman sonsuz bir sükunetin, bir mutluluğun içine alacaktır. Eğer bunlar yoksa nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize bir yol açılmamışsa, kalbinizin içindeki ekinleti Allah-u Teala almamışsa, yerine ihbat koymamışsa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmemişse, kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıp yerine iman kelimesini yazmamışsa, transandantal meditasyon veya yoga ne yapabilir ki size? Bu derin bilgilerin hiçbirine sahip olmayan sizler, dini bir alay konusu yapan birçok insanı aranızda barındırıyorsunuz. Bu zavallı insanlar
akıllarına güvenip kendilerini Allah'ın onlar için verdiği nimetlere layık olanlardan daha yukarıda zannederler. Ve hayatları boyunca sefilleri oynarlar, mutsuzluğu yaşarlar ve kendilerini mahvederler. Bir günde ölüverirler. Hani o şiirdeki gibi. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu sonsuz sıkıntıları yaşayasınız diye yaratmadı. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmaktan bir muradı var, onları mutlu kılmak. Ve reçeteyi bütün insanlık tarihi boyunca Resullerine hep vermiş Allah-u Teala. Hiçbir devrede insanlığı Resulsüz bırakmamış. Dikkat edin, peygambersiz bırakmamış demiyorum. Peygambersiz pek çok devre geçmiştir. En son 14 asırdır dünya peygambersizdir. Ve kıyamete kadar da peygambersiz kalacaktır. Ama her kavimde şu anda da Resuller yaşıyor. İşte bütün bu güzellikleri insanlara yaşatabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımı acaba anlayabildiniz mi? Özellikle transandantal meditasyon yapan, bunu bir marifet zanneden, yoga yapan, bunu bir marifet zanneden, siz o yoga ve transandantal meditasyon yapanlara sesleniyorum. Bu bir zavallılıktır. Allah-u Teala'nın sizin için yarattığı bunca güzelliği elinizin tersiyle itip şeytanın pisliklerine yapışmanız manasını taşır bu. Ve kendinize şu anda olduğu gibi devam ettiğiniz sürece hep yazık edersiniz. Zavallı kardeşlerim. Bütün transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Siz bir zavallısınız. Kendinize şu dünyadaki zulümlerin en kötüsünü yapmaktasınız. Anlıyor musunuz ne söylediğimi acaba? Nefsinizin kalbinde o 7 tane şart oluşmadıkça transandantal meditasyon ve yoga nefsinizin kalbindeki hiçbir şekli değiştiremez. Sizi sulh ve sükûne ulaştırması ne iç dünyanız için, ne dış dünyanız için, ne de Allah ile olan ilişkileriniz için mümkün değildir. İlişkileriniz hep şeytanla devam edecektir. Ve şeytan beyninizi yıkamaya devam edecektir. Şu anda sizlere bir şeyler söylüyor. Sen yoluna devam et diyor. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Şu dünya var ya ve şu kainat, bütün bu sistemin içerisinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Onunla konuşabilenler sorsunlar, cevabı kesin olarak bulacaklardır. Acaba neden sizi bu transandantal meditasyona hazırlayanlar, size yoga yaptıranlar, daha ötedeki gerçekleri size neden söylemiyorlar acaba, biliyor musunuz? Çünkü şeytanla yüz yüze olduğunuz zaman mosmor olacaksınız da ondan. Onlar bunu bir geçim vasıtası yapmışlar. Her seansta sizlerden para topluyorlar, öyle değil mi? Söylediklerimizde yanlış varsa söyleyin bakalım. Bu transandantal meditasyonculardan birisi bize de geldi. Dedi ki, ben bir konferans vermek istiyorum sizin dergahınızda, olur mu? Hay hay dedik, çok memnun oluruz. Verdi konferansını ve dedik ki, suallerimiz var.
suallere de cevap verdi. Açık yüreklikler. Dedik ki

Karanlıktır. O ulaştığımız zifiri karanlık da sonsuzluktur ve Allah o zifiri karanlıktır. Sevgili kardeşlerim, konuşun onlarla. Size bu yogayı, bu transandandal meditasyonu öğreten insanlarla konuşun. Bunları söyleyecekler size. O zaman anlayacaksınız Allah'ın ilminin kıymetini. Transandantal meditasyon ve yoga sizi sadece cehennem zebanilerinin uşağı yapar. Sadece cehennem yolculuğuna hazırlar. Bu söylediğimiz şartlar olmadan, 7 tane kalp şartının sahibi olmadan söyleyeceğiniz hiçbir kelime nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyamaz. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca Allah kelimesinin kullanılmasıyla insanların kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının taşınmasını hedef almış. Adem Aleyhisselam öğretmiş evvela bunu. Öğretti, oradan başlamış. Zamanımıza kadar gelmiş. Bugün de bütün bu güzellikleri biz sizlere anlatıyoruz. Onlarla konuşun, detayları öğrenin, sonra bize ulaşın. Biz size açıklamalarda bulunalım. Biliyor musunuz? Biz de onların bir toplantısına katıldık. Ve katıldığımız gece oraya gelen, onlara tabi olanların bir kısmı o gece tabiyetlerinden vazgeçtikleri için bizi bir defa daha, ikinci defa toplantılarına katıyan kabul etmediler. Eşyanın tabiatına uygun. Her fals olan şey, yanlış olan şey, sahte olan şey, bilin ki mutlaka şeytana aittir. Ve şeytan bunu sebepsiz yere yapmaz. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmektir. İstediği şey bütün insanları şu dünyada mutsuzluğun en derin çukuruna batırmaktır. Bütün insanların kendisi kadar mutsuz olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Ve bunun kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bütün kutsal kitaplara koymuş. Ve hep aynı şey yapılmış. Size ne anlattıysam, insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, bütün peygamber olmayan resuller, hep insanlara bunları anlatmışlar. İşte bugün kim varsa şu transandantal meditasyon ve yogayı yaparak mutlu olduğunu zanneden, onlar bize müracaat etsinler. Detayları konuşalım. Sevgili kardeşlerim, yoga yapanlar, transandantal meditasyon yapanlar, aldatılıyorsunuz. İnsanlar ve şeytan sizi avuçlarının içine almışlar. Sizi devamlı daha huzursuz, daha huzursuz, daha stresli bir hayatın beklediği bir ortamda giderek derine doğru, o zifiri karanlıklara doğru giriyorsunuz. Girmiyor musunuz? Aranızda Allah'ın nurlarını görebilen bir tek kişi gösterebilir misiniz? Hepiniz kapkaranlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Peki, bütün bunları yaparken bir de o insanlara tonla para ödüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, parayla olur mu? Allah mutluluğu bütün insanlar yaşasın diye vermiş. İblis de insanları o mutsuzluktan uzaklaştırmak için bir gayretin sahibi. İşte tasavvuf o mutluluğu yaşamaktır. Ve tasavvufun muhtevasına baktığınız zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tasavvufa adım atmışsınızdır.
ard arda Allah'a

0: liradan 10 tane ihsan alacaksınız karşılıksız. Siz sadece bir tek karar verdiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediyseniz Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Allah'ın rahmet gönderen esması, ismi harekete geçer. Evvela gözlerinizde bulunan Hicab-ı Mestura adlı gizli bir perdeyi alır. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı gözlerinizdeki vakrayı Allah Teala'nın gözlerinizdeki hicab-ı mesire gizli perdeyi Allah'ın almasıdır. O zaman bakmazsınız, görmeye başlarsınız. Bakarsınız, göremezken bakarsınız ve görmeye başlarsınız. İrşad makamını görmeye başlarsınız. Ve size başka bir şey ifade eder Allah'ın dostları. Onlar mutluluğun anahtarlarıdır. Yeter mi? Yetmez. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır. Ve işitmeye başlarsınız bu güzellikleri. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah Teala nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti idraki önleyen müesseseyi alır. Allah'ın dördüncü nimeti. Ve yerine ihfat koyar. Allah'ın beşinci ihsanı. Bir evvelki de ihsan. Hepsinin adı ihsan. Allah Teala kalbinize ulaşır. Altıncı ihsanı kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ki zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurları kalbinize kadar gelen nurları kalbinize ulaşabilsin. Bunu ulaştırabilmek için de göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar Allah Teala. Bunların hepsi ayetlerde açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. O asr-ı saadeti yaşayan sahabenin niçin o mutluluğu yaşadığını acaba sizlere bir nebzecik anlatabiliyor muyum? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ondan sonra Allah Teala sizi huşuya ulaştırır. Zikir yaparsınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 rahmet birikimi söz konusu olur. Ve Allah Teala size ulaşmanız gereken irşat makamını gösterir. Hayır, insanlar söylemeyecek. Falancaya gidin, falancaya ulaşın demeyecekler. Bize nasıl Allah Teala gösterdiyse size de gösterecek. Ve Allah'ın gösterdiğine ulaşacaksınız. Boy abdesti alarak hacet namazını kılacaksınız ve gösterecek Allah Teala. Hiçbir şeyi Allah Teala tesadüfe bırakmamış. Her şey sonsuz bir standart içinde Allah'ın kontrolündedir. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman, hacet namazında gördüğünüz kişiye ulaştığınız zaman onun önünde gözyaşları seline kapılarak el öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman o sonsuz mutluluğu hiç unutmayacaksınız. Tabi olduğunuz anda yaşadığınız, gözyaşlarıyla yaşadığınız o saadet anını hiç unutamayacaksınız ömrünüz boyunca. Sonra mı? Sonra Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp atacak. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. Şimdi bu insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Hepsinin kalbinde küfür yazılı. Hiçbirinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış değil. Hiçbirinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş değil. Zaten Allah-u Teala'dan onlara gelecek olan kodu da hiçbir zaman kullanmıyorlar. Allah kelimesini söyleyip zikretmiyorlar. Şeytan onları bu hedeften uzaklaştırabilmek için bir sahtekarlık icat etmiş. Transandantal meditasyon ve yoga ve Budistlere bunu kabul ettirmiş. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar bu güzellikleri bilmedikleri için, yaşamadıkları için onu bir marifet zannetmişler. Dikkat edin, insanların kalbinde küfür kelimesi var. Hep hayatları boyunca kafir olarak kalmaya mahkumlar. Cehennemden başka bir yere gitmeleri mümkün değil. Ne yoga yapanlar kurtulabilir cehennemden, ne transandantal meditasyon yapanlar kurtulabilir. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf, nefs tezkiyesini gerçekleştirebilenlerin hayatıdır. Sonra da daimi zikre ulaşarak nefslerini tasfiye edenlerin, %100 afetlerden kurtaranların. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden bahsediyoruz. Bu güzellikleri yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabileceksiniz. İşte bu yaşanan şey tasavvuftur. Bu yaşanan şey Allah'ın kanununu yaşamak ve Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe, yani hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmaktır. Başta iblis olmak üzere onun bütün yardakçıları, sizlerin bu müstesna mutluluğu yaşamanıza engel olmak için her şeyi yaparlar. Başarı da kazanırlar ve siz de onlara inanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Peki biz nasıl mutlu oluyoruz? Neden mutluyuz? Hiç düşündünüz mü? İşte o reçeteyi tatbik ettiğimiz için, Allah'ın reçetesi, sonsuz mutluluğu herkese vaat eder. Ama sadece yaşayanlar onu elde edebilirler. Tasavvufun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bununla başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan mutlaka o 10 tane ihsanı alır. 10 tane ihsanı söyledik, tamamlandı. Bundan sonraki safhada artık o kişi irşat makamına ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiştir. İşte bu sahne kibir sahibi olan bütün insanları çileden çıkartıyor. Kula kul olmak diye adlandırıyorlar bunu. Oysa ki bütün mürşitler beraberlerindekilerle beraber Allah'a ibadet etmek için vardırlar. İnsanları bu müstesna saadete ulaştırmak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. İki grup insandan bir grup şeytan tarafından vazifelendiriliyor. İnsanlara transandantal meditasyon ve yoga öğretiliyor. Şeytan kaynaklı bir dizayn, sonuç mutsuzluk ve de mutsuzluk ve de mutsuzluk, stres. Öbür tarafta ise mutlaka saadeti yaşamak söz konusu ve yaşatan siz kendiniz değilsiniz. Eğer Allah-u Teala size o 10 tane ihsanı vermeseydi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi, ekinleti almasaydı, yerine ifat koymasaydı, kalbinizdeki küfür kelimesini almasaydı, kalbinize iman yazmasaydı, siz ne yapabilirdiniz sevgili kardeşlerim? İşte transandantal meditasyon yapanlar ne yapabiliyorlar ki? O insanlara 8 tane uydudan bütün dünyaya ulaşan, bu iblisle işbirliği yapan insanlara bu istikamette fayda sağlamanın ötesinde size onlar ne sağlıyor? Zifiri karanlığa doğru inen bir yol, sizi şeytana ulaştıran bir dizayn. Ve başka insanları da bu hedefe yöneltmek için şeytan herkesi seferber ediyor. Artık hastanelerimizde transandantal meditasyon ve yoga bir ilim haline geldi. Bir terapi vasıtası. İnsanları daha çok, daha çok, daha çok mutsuzluğa iten, mutlaka mutsuzluğalaştıran bir vasıta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aradaki farkı anlatabildim mi acaba? Tasavvuf dediğiniz zaman nefsinizin kalbindeki 7 tane işlem tamamlandıktan sonra zikir yapmaya başladığınızda artık kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında faziletlerin toplanması işlemi başlamıştır. Bu şartların hiçbiri olmadan transandantal meditasyon veya yoga sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilir mi? Hayır, sadece artırır. O yoga yapanlarla konuştuk. Diyor ki ayaklarımdan yukarıya doğru çıkan ve kalbime kadar gelen bir şeyler hissediyorum. Şeytanın karanlıkları, afetler aşağıdan yukarıya doğru çıkar ve kalbinizin alt boyutundaki, nefsinizin kalbinin alt boyutundaki zulmani kapıdan kalbinizin içine dolar ve kalbinizdeki karanlıkların sadece artmasına sebebiyet verirler. Bu daha çok stres, daha çok huzursuzluk demektir. Hiçbir zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ve ebediyen o karanlıkların içinde şeytana kul olmakta devam edeceksiniz. Öyleyse tasavvuf bir mutluluktur. Böyle bir dizaynda 7 defa %7'nin birikimini sağladıktan sonra Allah'ın evliyası olursunuz. Artık Allah Teala sizi marifet sahibi yapacaktır adım adım. Fena makamının, beka makamının, züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamında zikriniz günün yarısını aşacaktır. Ve bir gün fizik vücudunuz, şu vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaktır. İşte bu ruhunuzun Allah'a teslim edilmesinden sonraki ikinci teslimdir. Ruhunuz ne zaman Allah'a teslim olur? Ne zaman %51 nur birikimini sağlarsanız 7 kademede ruhunuz 7 tane gök katını açar ve Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşır. Bütün bu gök katlarını Allah Teala İhlas makamında mutlaka sizlere gösterecektir. O büyük zevki yaşatacaktır. Ve Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. İçinizde hiçbir stresin kalmadığı, huzursuzlukların %100 sizden alındığı bir devrede Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Hikmet sahibi olursunuz. Artık ilmel yakini açtınız. Aynel yakindesiniz. İhlas makamında daimi zikrin sahibi olan siz nefsinizdeki bütün afetleri yok etmiş olursunuz. Göğün 7 katını birer birer gösterir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin size anlatılması, bunu yaşamadıktan sonra bir şey ifade etmez. Ama bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman ancak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Demek ki dersiniz kalbimizde de başka bir göz varmış. Demek ki kalbimizde kulak varmış. Allah'ın sözlerini işitmeye başlarsınız. Ve güzellikler hep sizin içindir. sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel yedinci gökkatını aşan ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Bu tasavvufun birinci teslimidir. Ruhunuzu Allah'a, Allah'tan gelmiş olan ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Oysa ki transandantal meditasyonda sadece şeytana teslim olursunuz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin de fizik vücudunuzun Allah'a teslimi ikinci tesliminizdir. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. Ve yedinci gökkatını size gösterdikten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecek. Ve bu tövbe-i nasuh'la salah makamının sahibi olacaksınız. Velayetin yedinci ve son makamı. Orada altıncı mertebede iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve sonsuz bir mutluluk en üst seviyede sizin olacak. İşte o seviyede Rabbinizi göreceksiniz. Son sır orada çözülür. Salah makamının altıncı mertebesi Allah'a iradenizin de teslim edildiği noktadır. Dünya üzerinde kölelik insanın hürriyetini düren, sıfırlayan bir olgudur. Allah'a köle olduğunuz zamansa hürriyetiniz sonsuz boyutlara çıkar. Bütün kainat önünüzde açılır. Bütün kainat sizindir. Sonsuzluğun sahibi kılar Allah Teala size. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan hiçbir zaman gök katlarına ulaşamaz. Onun alemi zülmani alemdir. Birinci kata bile çıkması mümkün değildir. Ama siz yedi tane gök katını her zaman aşacak olan bir kalp gözünün sahibi olacaksınız. Bütün güzellikler sizin için olacak. İşte bu tasavvuftur. Sonuç mu ne olur? İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde transandantal meditasyoncuların, yogacıların hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir sonsuz mutluluğun sahibi olursunuz. Nasıl? Daimi zikir nefsinizin kalbindeki bütün afetleri duman eder, yok eder. Yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal eder. Kavga biter iç dünyanızda. İç dünyanızda ne vardı? Nefsinizle ruh arasındaki devamlı kavga. Bu yüzden mutsuzdunuz. Yetmez. Nefsiniz devamlı olarak aklınızı kandırıp size günah işletip arkasından ruhunuzun nefsinizi azap etmesine, Allah'ın da size azap etmesine sebebiyet veriyordu. Bu işlem de biter. İç dünyanızda kavga bittiği için, diyalektik kavga sona erdiği için, artık nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışma sıfırlandığı için sonsuz bir sulh ve sükun halinde yaşarsınız iç dünyanızda. Ve davranış biçimlerinizde Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu olmadığı için, yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusu olmadığı için, mutsuzluğunuzu bozabilecek hiçbir nokta, hiçbir olay oluşamaz. Siz iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun halini yaşayan muhteşem bir hayatın sahibi olmuşsunuz. bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Daimi zikrin sizi ulaştıracağı yer. Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Başka insanlara yanlış hareketlerde bulunduğunuz için, onların kalplerini kırdığınız için, onlara ters davranışlarda bulunduğunuz için Allah ve ruhunuz size ve nefsinize azap ediyordu. Onlara yaptığınız yanlış davranışlar sebebiyle bu azaba duçar olduktan sonra ikinci bir defa daha azaba duçar olacaksınız. Neden? Çünkü o insanlar sizden mutlaka intikamlarını almak isteyecekler. Almayı başardıkları zaman yeniden huzursuz olacaksınız. Sonra mı? O kadar da kalmayacak. Bu huzursuzluğun akabinde siz de onlardan intikam almayı düşüneceksiniz. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa huzursuz olacaksınız. Alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaksınız. Yani dış dünyanızda transandantal meditasyon da yapsınız, yoga da yapsınız, bu sıkıntılar sizi devamlı huzursuz edecektir. Ama daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki bütün afetleri devre dışı bıraktığınız zaman, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış aleminizdeki başka insanlarla kavgayı da bitireceksiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhun hasletlerine dönüştüğü için, faziletlere dönüştüğü için siz asla başkalarına zulüm yapan bir insan olamazsınız. Bu imkansız hale gelir. Çünkü nefsinizde bunu yaptıracak olan afetler artık mevcut değildir. Daimi zikir hepsini kapı dışarı etmiştir. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelindeki faziletler gelip yerleşmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi yapmaktadır. Öyleyse bütün bu güzellikleri üst üste yerlerine oturtun. Hiçbir zaman başkalarına zulmetmezsiniz. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamazsınız. Hiç kimse kendilerine zulmedilmediği için sizden intikam almak gereğini duymaz. Bu sebeple de mutlusunuz. İçinizde hiçbir stres olmadığı için başkalarından intikam almak gibi bir işlemi yaşamazsınız. Sizden başkaları intikam almadığı için ve hiçbir zaman stres sebebiyle huzursuz olamazsınız. Ne oldu? Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganın da bittiği, sona erdiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da mutlusunuz. İşte tasavvuf bunu sağlar. Ya Allah ile olan ilişkiler? Hadi oraya bakalım. Allah'ın yasaklarını asla işlemiyorsunuz. Allah neyi yasak ettiyse böyle bir işlemi hiçbir zaman yapmadığınız için huzursuz olmanız mümkün değildir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz, kıskıvrak yakalanmıştır. Nefsinizde afetler olmadığı için şeytanın size tesir edebileceği hiçbir alan mevcut değildir. O sadece dövünecektir. Hiçbir zaman sizi huzursuz edemeyeceği için Allah ile olan emirler cephesinde. Nehiler cephesinde de durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili ne ruhunuz ne nefsiniz asla işlemeyecektir. İşlemek istemeyecektir. İkisi de işlemek istemediği için hiçbir zaman bu hataları yapmayacaksınız. Hiçbir zaman mutsuz ve huzursuz olmayacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir saadeti yüz üzerinden yüzle yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, transandantal meditasyoncular, yogacılar, kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, mutluluğa nasıl ulaşacağınızı bilen, ona göre sizi yaratan Allah ve sadece onun yardımıyla ulaşabileceğiniz olan bir mutluluğu elinizin tersiyle itmek yetkisinin sahibisiniz. İşte bütün bu zülmani ilimlerle uğraşanların hepsi onu yapmışlar. Ne yapmışlar? Hem kendilerini hem de etrafındaki onları dinleyen insanları kül halinde mutsuzluğa itmişler. Şeytanın üçgeninde, şeytanın aleminde, mutsuzluk üçgeninde yaşamaya başlamışlar. Bir tarafını şeytanın, bir tarafını nefsinizin, bir tarafını da nefsinizdeki afetler sebebiyle işlediğiniz günahların oluşturduğu bir üçgen. Devamlı hatalar içindesiniz. Devamlı yanlışlar yapıyorsunuz. Devamlı insanları huzursuz ediyorsunuz. Onlar da sizi huzursuz ediyor. Hep şeytanın aleminde yaşıyorsunuz. Peki bu söylediğimiz mutluluğa ulaşan insanlar bir tarafını Allah'ın, bir tarafını ruhlarının, bir tarafını daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olduğu için nefslerinin, bir tarafını da işledikleri hayırların oluşturduğu bir dörtgende yaşarlar. Allah'ın ülkesinde. Ve onlar mutlu insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf dediğiniz zaman dört başı mamur bir mutluluk, dünya saadeti sizi bekliyor. Öyleyse cennetler dizisine beraberce bakalım. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. Hiç amel işleyemeden öldünüz ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala o 10 tane ihsanı size verdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var ve diyor ki sözümde hulf olmaz. Bu birinci kat cennet. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah'ın gösterdiği kişiye Allah gösterecek. Dikkat edin, siz seçmeyeceksiniz. Tövbe ettiğiniz an mümin olursunuz. Bir, kalbinize iman yazıldığı için. İki, dalaletten kurtulursunuz. Hidayete adım atarsınız. Ve bu sizi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz yedi kat yükselip Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısını hak edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. 25. basamakta dünya saadetinin %90'ında 4. kat cennete sahip olursunuz. Daimi zikirle nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennet dünya saadetinin tamamı. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir dünya saadeti. Sonsuz bir sulh ve sükun halindeki mutluluk. Sonra iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennette sizin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennet, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennet sizlerin olur. Öyleyse bütün bu dizayn neyi gösteriyor acaba? Neden bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar? Onların yaşadıkları devir saadet devriydi. Çok mu zengindiler? Hayır. Hiç zengin değildiler. Ama mutluydular. Çünkü hepsi daimi zikrin sahibiydi. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bu sonsuz mutluluğu hepsi yaşadılar. İşte geleceğinize dikkatle bakın. Gelecek günlerde yeni bir asr-ı saadet devri mutlaka oluşacak. Yeni bir asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet. El-Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bu saadeti Sabikülen Ahiren adıyla sizlere izafe ediyor. İşte tasavvuf odur ki kişiyi şu dünyada mutlak saadete ulaştırır. Allah-u Teala'ya şükretmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Allah-u Teala'ya hamd etmek için öyle bir dört başı mamur mutluluğun içinde sizi yaşatır ki insan olarak yaratıldığınız için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Sizi bu saadetlere ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Tasavvufu yaşattığı için, İslam'ı yaşadığınız için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlatmam yetmez. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yaşamak da hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil. Eğer cehennemden korkuyorsanız sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Dilemezseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte tasavvufu, işte Allah'ı, işte mutluluğu size anlatmak için buradayız. Sorun, suallerinizin cevaplarını verelim. Zulmani ilimlerle uğraşan insanların kölesi olmayın. Şeytanın uşağı olmayın. Sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Şeytan ve onun takımı sizi bu transandantal meditasyonlarla, yogalarla gözlerinizi boyayarak sonsuz bir mutsuzluğun içinde tutuyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte tasavvufun başı, işte tasavvufun sonu, işte kucak dolusu mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Zülcenahayn kılsın sizleri. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allahümme elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Ezzin a'lam te'aleyhim da'il makdûl aleyhim ve la da'allin. Allah razı olsun Merhan.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsirinde Allah Teala bir araya getirdi. Ve Ankebut suresinin 59. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine sabiru ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ellezine onlar sabiru sabrın sahipleridir. Ve ale rabbihim ve ale rabbihim Rablerine tevekkül edenlerdir.

Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Burada tevekkülün en üst noktası ifade ediliyor. Bir

Sıradaki sabrın sahibi olmak. Allah-u Teala'ya iradelerini teslim edenlerin muhtevası tevekkülünde en üst mertebesini ifade eder. Sabır kelimesi sabretmek istikametine basit anlamda gelirse de realitede Allah-u Teala devrin imamları için de sabiru kelimesini kullanmıştır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bunun manası sabrın sahibi olmak, yani 14 mertebe kalbin müzeyyen olmasıdır. Ve öbür taraftan da onların tevekkülün sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevekkülün en yüksek mertebesinden bahsediyor. İrşat makamına ulaşmış olan

kişilerin muhtevası bu. Ve 60. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke ey yin min dabetin la tahmilu rızkaha Allahu yerzu kuha ve iyya kum ve hüves semiül alim. Ve keyin ve nice minden dan labetin hayvan la tahmilü taşımaz rızkaha onun rızkı. Allahu Allah yerzukuha o rızıklandırır. Ve iyyakum sizi yalnız ve hüve ve o es-semiu en iyi işiten el-alim alimu en iyi bilendir. Hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir.

Öyleyse onu da sizi de Allah rızıklandırır diyor. Allah'ın Rahman esması bütün hayvanlar, insanlar ve bitkiler içindir. Onların rızkını Allah Teala tekefül etmiştir. Herkese yetecek kadar yiyecek. Dünya üzerinde bütün olarak düşünürseniz mutlaka her devirde var olmuştur. Açlıktan ölenlerin var olduğu bütün devirlerde bolluk ve bereket içindeki ülkelerin o aç insanları görmezlikten gelmeleri söz konusu olmuştur. Yoksa Allah Teala herkesin rızkını mutlak olarak verir. Ankebut suresi 61. ayet-i kerime ve le en se'eltuhum men halakas semavati vel arde ve sehhareş şemse vel kamere le yekulun nallahu Allah fe enna yufekun ve le elbette in eğer seheltühüm onlara sordun men kim kimse halaka yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve arz yeryüzü ve sahari musahhar kıldı emri amade kıldı es şemse güneş ve el kamere ve ay le elbette mutlaka yekulunne Allah'ı yekulunne mutlaka diyecek. Der Allah'ı Allah ve artık enna nasıl yufekun döndürüyor. Ve sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı? Güneş ve ayı kim size emrinizi musahhar kıldı, emri amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl döndürülüyorlar? Yani haktan batıla nasıl döndürülüyorlar? Hem her şeyin Allah Teala tarafından yaratıldığı konusunda aynı fikrin sahipleri hem de haktan batıla döndürülüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini inkar ediyorlar. Diyorlar ki öyle Allah'a ulaşma yedilemek diye bir şey yoktur. Biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ayet 62 Ankebut Bismillahirrahmanirrahim Allah'u yebsutur rızka li men yeşâ'ı min ibadihi ve yaktiru leh innallâhe bi kulli şeyin alîm. Allah'ı Allah yefsudu genişletir. Er rızka rızk. Li için min yeşâ'ı dilediği kimse min ibadihi kullarından ve yaktiru ve takdir eder daraltır. Lehu onun için İnnallâhe muhakkak ki Allah bi kulli şeyin her şeyi alimun, en iyi bilen. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah Teala kuluna dilediği zaman geniş rızık verir. Dilediği zaman rızkını daraltır. Bu Allah-u Teala'nın takdiridir. Dilediğine genişletir. Genişlettiğini de daraltır. Dilediğine daraltır. Daha sonra genişletir. Allah-u Teala'nın her yaptığı şey mutlak bir Allah'ın kanununa ve iradesine
dayalıdır. Layık olursak rızkımız genişler, olamazsa daralır. Ama Allah Teala'nın en şeytana kul olanların da rızkını genişlettiğini görüyoruz. Arkasında Allah'ın hikmetleri var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in se'eltehum men nezzele mines semai ma'en fe ahya bihil arde min ba'di meftiha le yekulunallahu yekulunallah kulil hamdü lillahi lillah bel ekse ruhum la yakilun ve le elbette mutlaka in eğer seertehum onlara sordun men nezzele kim indirdi min dan essemai sema gök ma'in su fe artık böylece ahya hayat verdi bihi onunla el arda arz yeryüzü min badi sonra mevtiha onun ölümü le elbette mutlaka ekulunallahu ekulunne mutlaka diyecekler Allah'ı Allah kuli de elhamdü hamd lillahi Allah'a ait bel hayır ekserühüm onların çoğu la yakulun akıl etmezler. Eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a aittir. Fakat onların çoğu akletmezler. Görülüyor ki bu akıl etmeyenler de kendilerine bunlar sorulduğu zaman gökten suyu kim indiriyor dendiği zaman Allah diyorlar. Arza ölümünden sonra hayat veren kim dendiği zaman Allah diyorlar. Ama akletmiyorlar. Hamdin Allah'a ait olduğunu biliyorlar. Ama Allah'a inandıkları için mümin oldukları kanısındalar. Mümin olanları da mutlaka cennete gidecektir fikrindeler. Ve bunun tabi neticesi olarak milyonlarca, milyarlarca insan cehenneme gidecek. Bir yanlış öğrenim, yanlış öğretim sebebiyle. Allah'a inanan insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. İşte burada görülüyor ki Allah Teala net olarak söylüyor. Bu insanlar gökten semadan su indirenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Hamd Allah'a aittir, onu da kabul ediyorlar. Ama onların çoğu akıl etmezler diyor Allah Teala. Ne demek akıl etmeyenler? Gözleri kör olanlar, kulakları sağır olanlar, kalplerinde idrakin olmadığı, Allah Teala'nın kalplerine idrak koymadığı insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar, kalplerine iman girmemiş olan insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Allah'a inanan herkes mümindir. Gerçekten de lügat manası öyle. Öyleyse biz mutlaka cennete gireceğiz. O zaman senin söylediklerine inanmamız gerekmiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir şey yoktur diyorlar. Zaten diyorlar Allah ulaşılmazdır. Kimsenin ruhu hayattayken onu terk edip Allah'a gitmez. Ruh vücuttan ayrıldığı an zaten kişi ölür diyorlar.
İşte bunlar akıl etmeyenler ve tabiatıyla mümin olduklarını sadece zannedenler. Allah Teala mümin olmanın vasıflarını koymuş oraya. Gökten suyu indirenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Suyu indirenin, hayat verenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Ama akıl etmiyorlar. Allah'a ulaşmaları lazım geldiği konusunda hiçbir bilgileri yok. Ve 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazihil hayatüt dünya illa lehvün ve laib. Yani laibün. Ve innet darel ahirete le hiyel hayevan.

Ve ma değil hazihi bu el hayatı dünya dünya hayatı illa den başka hariç lehvün eğlence ve layıbın ve oyun ve yine ve muhakkak eddarel ahireti ahiret yurdu ve elbette mutlaka hiye o el hayvanı gerçek hayat gerçek hayat lev eğer şayet cani oldular yalemun bilirler. Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Ahiret hayatı yani kıyametten sonraki hayat sonsuza

Ayet 65, Bismillahirrahmanirrahim. Fe iza rakibu fil fulki de'avullâhe muhlisine lehud din. Fe lemma neccâhum il İlel berri izahum yüşrikun. Ve o zaman, iza olduğu zaman

is o zaman. Rakibi bindiler fi el fulki gemiye. Deva Allah'a Allah'a yalvarıp yakardılar, dua ettiler. Munisine

Öylesine halis olarak, halis kalarak ve hu ona eddine din. Ve fakat lemma olduğu zaman necahüm onları kurtardı. İlel berri karaya. İza o zaman hemen hüm onlar işrikun, şirk koşarlar. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a halis kılarak dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar.

Ve görülüyor ki insanlar gemiye binmeden evvel eskiden her şey tehlikeli, korsanlar var, hırsızlar var. Gemiyle bir yere giderlerken Allah'a çok yalvarıyorlar, yakarıyorlar böyle tehlikelerden, fırtınalardan kendilerini korusun diye. Sağ salim karaya o zaman Allah-u Teala'ya halis bir şekilde onun dinini halis kılarak dua ediyorlar. Ama döndükleri zaman şirk olayı devam ediyor. Takvanın dışındaki insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bismillahirrahmanirrahim. 66. ayet-i kerime li yekfuru bima ateynahum ve li yetem met ta o. Fesefe ya'lemûn. Liyekfürü inkar etsinler, nankörlük etsinler. Bima şeyleri ateynâhum onlara verdik. Ve li yetemettehu ve metalansınlar, faydalansınlar. Fe. Fakat ama sefe yakında ya'lemûn bilecekler. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler. Ve metalansınlar, faydalansınlar. Ama yakında bilecekler.

Öyleyse insanlar genel anlamda Allah'a karşı nankörlük edenler. Öyleyse bu bapta Allah'ın dizaynı açık. O herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Herkesi kurtarmaya hazır. Herkes için her şeyi yapacak ama kulunun iradesine bırakmış kurtuluşu. Ve kul iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince onun gideceği yer cehennem. Allah Teala kanunlarını koyar ve insanlar kendilerini cennete veya cehenneme götürecek olan yolu seçerler. Bilmemeleri mi? Hayır, o söz konusu değil. Herkese mutlaka tebliğ ulaşır. Ama insanlar ona inanmazlar. Başka insanların söylediklerine inanırlar. Resulün sözlerine inanmazlar. Başkalarının sözlerine inanırlar. Ve o zaman Allah'ın doğru yolunu bulamazlar. Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemezler. Dilemeyince de bu dünya hayatıyla metalanırlar. Ama gidecekleri yer cehennemdir. Ankebût suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna cealna haramen aminen ve yutehattafun nasu min havlihim. Efe bil batılı yuminune ve bi nimetullahi yekfurun. Mi ve lem yerev görmediler. Enna nasıl cealna biz kıldık. Biz yaptık haramen haram hürmet edilen, yasaklanan, aminen emin olan, güvenilir olan ve mütehattafu zorla kapılıp götürülen, esir alınan ennasu insanlar minden havlihim onların etraflarında. Emi fe hala bi'el batılı batıla yüminüne inanıyorlar ve bi nimetullahi ve Allah'ın nimeti ne yekfurun inkar ediyorlar, nankarlık ediyorlar. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargacadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Mekke'nin etrafındaki insanlar esir alınıp malları alınırken onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah Teala Mekke'yi güvenilir, emin bir yer kıldı. Muhafazasını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Ve onlar hala bunu inkar ediyorlar. Bu daha sonraki devrelerde kesinleşmiş bir hüküm oluyor. Ve kafirlerin ve müşriklerin Mekke'ye, Kabe'ye girmeleri yasak ediliyor. Ayet 68, Ankebût 68. Ve men azlemu mimmen iftera alallahi kiziben ev kezzebe bil hakkı lemma ca'e eleyse fi cehenneme mesven İl kafirin daha zalim mimmen iftira minden mem kimse kişi iftira etti. Alallahi Allah'a keziben yalan olarak yalanla ev veya kezzebe tekzip etti yalanladı. Bir el hakkı hak ile lemma olduğu zaman cahihi ona geldi. E mı? Neyse değil mi yok mu? Fi içinde cehenneme cehennem mesben barınacak yer. Li el kafirin kafirlere kafirler için. Ve Allah'a yalanla iftira edenden
Veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Hem Allah'a yalanla iftira edenden, hem de kendisine hak geldiği zaman, Resul hakkı getirdiği zaman onlara, onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi?

Kimlere hak gelir? Bütün kavimlerde, bütün resuller, bütün insanlara ulaştırırlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, derler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye mutlaka ikaz ederler. Dalalettesin, küfürdesin, hüsrandasın, takva sahibi değilsin. Bunların hepsini onlara mutlaka söylerler. Ama onlar onu yalan sayarlar. Hep aynı şey, atalarından öğrendikleri şeyin doğru olduğunu kabul ettikleri için. Her devirde aynı olaylar tahakkuk eder. Allah'ın Resulleri her zaman Allah'tan öğrendikleri hakikatleri söylerler. Bu hakikatlerin başında da birinci faktör Allah'a ulaşmayı dilemektir. O yoksa geri kalan hiçbir şeyin oluşması mümkün değildir. Ama insanlar inkar ederler. Ve 69. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena ve innallâhe le me'al muhsinîn. Ve ellezine ve o kimseler onlar cahedu cihad ettiler. Fina bizde, bizim uğrumuzda. Le elbette mutlaka nehdiyennehum onları mutlaka ulaştırırız. Sübûlenâ bizim yollarımız ve innallâhe ve muhakkak ki Allah le elbette mutlaka meha beraber el muhsinin muhsinler. Bizim uğrumuzda nefsleriyle Allah'ın düşmanları ile cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah yolunda, Allah uğrunda

Mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı hidayet ederiz, ulaştırırız. Muhakkak ki Allah mutlaka Müslümanlarla beraberdir.

Burada Allah Teala bizim umurumuzda, bizim içimizde, bizde cihat edenleri diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın yolundadır. Onu bizde kabul ediyor Allah Teala, kendisinde kabul ediyor. Aslında ne zaman kendisinde olacak? Kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırdığı zaman. Kim ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı an Allah Teala'nın indinde bir muhteva kazanmıştır. İman edenlerle beraber oluyor. Kişi Allah'ın düşmanlarıyla cihad ediyor. Aynı zamanda nefs tezkiyesi yaptığı için nefsiyle de cihad ediyor. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hep Allah-u Teala'dan ihsan alır. Muhsin kelimesi ihsan alan manasına kullanılıyor. İhsan eden manası da var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah-u Teala'nın yolundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Ankebut suresi inşallah tamamlanıyor. Ve yeni bir sureye, inşallah Rum suresine geçiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Mukatta harfleri, yani bunlar mukattaat. Ya mukattaat tabir ediliyor, ya da mukattaa harfleri. Mukattaat, çoğu. Bu üç harfin sayısının bu ayet-i kerimenin bu surenin içinde 19'un katları olarak geçmesi lazım. Ve büyük ölçüde bu hakikat, Reşat Efendi'nin söylediği bu hakikat ölçülmüştür, tutmuştur. Bazı surelerde oraya ulaşılamamıştır. Sebebi bilinmiyor. İkinci ayet Rum suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Gulü betür Rum. Rum. Gulübeti galip gelindi, mağlup oldu. Er Rum, Rum. Rumlara galip gelindi. Yani Rumlar mağlup oldular. Burada ilave edecek bir şey yok. Rum orduları yenilmiş. Allah Teala yenileceğini söylüyor. Ayet 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ednel ardı hum min badi galebihim se yaglibun. Fe edne yakında, daha yakında, fel el ardı bir yer, ve hum ve onlar, min badi sonra galebihim, onların yenilmesi, se yaglibun, galip gelecekler. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler.

O yenilikleri yeni yakınında başka bir yerde onlar galip gelecekler diyor Allah Teala. Rumlar galip gelecekler diyor. Fi bıd'ı sinin lillahil emru min kablu ve min ba'd ve yevme izin yefrahul mu'minun. Fi içinde bıd'ı birkaç, 3 ile 9 arası birkaç sayı. Sinine seneler, yıllar. Lillahi Allah'a aittir. Emru emir. Min kablu önce ve min badi ve sonra ve izin günü ve yevme izin. Yefrahu ferahlayacak, sevinecek. El müminin müminler. Birkaç 3 ile 9 sene içinde bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Bu sure Bizanslılarla İranlılar arasındaki savaştan bahsediyor. Bizans'ın Doğu Roma İmparatorluğu Hristiyan'dı. İranlılar ise o tarihte ateşperestti. Miladi 613 yılında iki komşu devletin yaptığı savaşla Müslümanlar kitap ehli olan Hristiyanları tutuyor. Mekke müşrikleri ise mecusi olan İranlıları tutuyordu. Doğu Roma ile İran devletinin hududu Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeydi. Filistin, Suriye, Mısır, Irak'ın bir kısmı ve Anadolu Doğu Roma'ya aitti. İranlılar Doğu Roma'ya iki taraftan hücum ederek Anadolu'ya taarruz ettiler. İran orduları Doğu Roma kuvvetlerini her iki cephede de mağlup etmişti. Suriye'deki bütün mukaddes yerleri zapt ettiler. Filistin'i ele geçirdiler. Bütün kiliseleri yakıp tahrip ettiler. İranlılara sığınan 26 bin Yahudi ve 60 binden fazla suçlu Hristiyan'ı kılıçtan geçirdiler. Daha sonra Mısır'ı işgal edip İskenderiye'ye ulaşmışlar. Anadolu'yu da istila etmişlerdir. Her geçtikleri yerde Hristiyanlık yeni ateşperestlik doğmaya başlamıştı. Savaşın bu neticesinde Müslümanlar müteessir oldular. Mekkeli müşrikler ise çok sevinip Hazreti Muhammed'e bizimle harp ederseniz işte sizin de haliniz kitap ehli kardeşleriniz gibi olacaktır diyorlardı. Bunun söylendiği sırada Allah Teala bu sureyi vahyediyor. Rumların yeniden galip gideceğini söylüyor. Birkaç yıl sonra ise imparator birdenbire değişmiş, ordusunu toplayarak İranlıları mağlup etmiş, işgal ettikleri yerleri geri almıştır. Bu olay karşısında Mekkelilerin birçoğu Müslümanlığı kabul etmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha olay olmadan evvel hakikati söylüyor. Hazreti Ebu Bekir bu sureyi haber aldığı zaman Mekkelileri bildirdi. Onlara 3 sene sonra olacağına dair 10 deve karşılığı bahse girdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca seneyi de deveyi de arttırmasını buyurdu. Çünkü bu 3 sene 9 sene arasında gerçekleşecekti. O da 100 deveye çıkardı. Galibiyet gerçekleştikten sonra bu süre zarfında Hazreti Ebubekir'in bahsi girdiği kişi Uhud Savaşı'nda öldürülmüş olduğundan bu 100 deveyi varisleri Hazreti Ebubekir'e vermiştir. Ve bunlar, bu develer fakirlere dağıtılmıştır. Rum Suresinin 5. ayet-i kerimesi. Bi nasrullahi bi nasrullah yensuru men yeşâ'ı ve hüvel azizür rahim. Bi ile nasrullahi Allah'ın yardımı, yensuru yardım eder, men yeşâ'ı dilediği kimseye ve hüve ve o el azizü güçlü ve üstün olan, el rahimu esirgeyen, rahmet nuru gönderen. Bi nasrullahi Allah'ın yardımı ile, Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder. Ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir. Rahim esması ile tecelli edendir. Galip kelime olayı Allah'ın yardımıyla gerçekleşmiştir. Bir
inananlar var, kitap sahipleri. Bir de ateşe tapanlar. Allah-u Teala kitap sahiplerine yardım ediyor. Çünkü onların aralarında gerçekten Allah'ın evliyaları var. Yani hangi standartlarda içinde olursa olsunlar, kitap sahiplerinin içinde %10'dan daha az ama her zaman Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar mutlaka var olmuştur. Yani Allah'ın velileri. Şimdi Allah Teala burada rahimdir diyor, Allah Teala dilediğine yardım eder diyor, arkasından rahimdir diyor. Hangi esmasıyla yardım ediyor? Rahim esmasıyla. Tekrar edelim, Rahman esması herkes içindir. Yenilenler de yenenler de Rahman esmasından faydalanırlar. Ama Rahim esması Allah'ın dostları içindir. Allah sadece Rahim esmasıyla dostlarına yardım eder. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esmasıyla yaptığı yardım mutlaka o kişileri kurtuluşa ulaştırır. Rum suresinin 6. ayet kerimesi ve dallah la yuhlifullahu ve duhu ve dehu ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun. Vaadallahi Allah'ın vaadi, la yuhlifullahi, la yuhlifu hilaf etmez, değişmez, sözünden geri dönmez. Allah'ı Allah, vaadehu onun vaadi. Velakin ne velakin ancak eksere en çok en nasi insanlar la ya'lemun.

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Velakin insanların çoğu bilmezler. Allah'ın vaadi. Söz verdiği var. Allah-u Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Rum suresinin 7. ayet-i kerimesi Ya'lemu ne zahiren minel hayatid dünya ve hum anil ahireti hum gafilun. Ya'lemune biliyorlar, bilirler zahiren, zahir olan, görünen mindan el hayatid dünya, dünya hayatı ve hum ve onlar anil ahireti. Ahiretten hüm onlar, gafilün, gafil olanlar. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler. Ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından, dünya hayatının zahirini, yani görünen kısmını, dış tarafını bilirler. Ve onlar ahiretten gafil olanlardır.

Allah Teala ahiret deyince bunun lügat manası sonraki gün. Ama ahiret günü ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştığı gün. Öyleyse ahiretten haberdar olmayanlar batından haberdar olmayanlar demek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler demek. Dilemeyen hiç kimse ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıramaz ve ahiret onun için hiçbir zaman gerçekleşemez. Ahiret insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'deki bir başka adıdır. Kıyamet günü içinde, kıyametten sonraki cennet ve cehennem hayatı içinde ahiret kelimesi kullanılıyor. Dünyada ve ahirette ifadesi bu maksatla kullanılır. Ama ahiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla hele ahirete ulaşma şeklinde ifade ediliyorsa, lika ile ahirete şeklinde ise o mutlaka insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah ahirete mülaki olmayanların yani Allah'a ölmeden evvel ulaşmayanların ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanların amellerinin boşa gideceği ifade buyuruluyor. Buradaki ahiret kelimesi bu açıdan çok önemli bir kelime. Çünkü insanın kurtuluşunun kesin işaretini taşıyor. Ve Rum suresinin 8. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yetefekkiru fi enfusihim ma halakal lahus semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı ve ecelin müsemma ve inne kesiran minen nasi bi likai rabbihim lekafirun. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesi buradaki ahiret kelimesinin manasını veriyor. Onlar ahiretten gafil olanlardır diyordu Allah Teala. Ve hüm alel ahireti hüm gafilun. Ve onlar ki ahiretten gafil olanlardır. Ve kelimeler e mı ve lem yetefekkeru tefekkür etmiyorlar, düşünmüyorlar. Fi enfüsühüm kendi nefsleri hakkında. Ma halaka yaratmadı. Allahu Allah. Es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer. Ema ve şeyler. Beynehuma ikisinin arasında illa'den başka bil hakkı hak ile ve ecelin ecel zaman süre ve müsemmen isimlendirilmiş belirlenmiş ve inne muhakkak kesiran çok mindan innası insanlar bir likayı mülaki olmayı Allah'a ulaşmayı onların Rableri Rabbihim ile elbette mutlaka kesin olarak kafirun inkar edenler. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre ile yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı kesin olarak inkar edenlerdir.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanların çoğu kesin olarak inkar ederler. Bir evvelki ayet-i kerimede geçen insanlar ahiretten gafil olanlar, zahiri gören, ahiretten, batından, Allah'a ruhun ulaşmasından haberdar olmayanlar. İşte burada olay gerçekleşiyor. Mananın gerçekten olduğu burada tebellir ediyor. Allah Teala insanların çoğu Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler diyor Allah Teala. Bütün zaman parçalarında böyle olmuştur. Hep bu konu inkar edilmiştir. Ve 9. ayet-i kerime Evelem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kâne yakabetillezine min kablihim. Kânu eşedde minhum kuvveten ve esarul arda ve ameruha eksera mimma ameruha ve câetum rusuluhum bil beyinat. Ve mâ kânallâhu liyüzlimehum velâkin kânu enfisehum yazlimûn. Emı ve lem yesürü dolaşmıyorlar. Fi elardı yeryüzünde. Fi artık yenzürü baksınlar. Keyfe nasıl oldu? Kâne oldu. Keyfe nasıl? Kâne oldu. Akıbeti. Akıbet sonuç. Ellezine onlar min kablihim onlardan önce. Kâne oldular. Eşedde daha kuvvetli, daha güçlü. Minhum onlardan kuvvetten, kuvvet bakımından. Ve esarı ve alt üst ettiler. El arda arz yer toprak. Ve ameruha ve onu ihmal ettiler. Eksera daha çok mimma onlardan. Ameruha ve onu ihmal ettiler. Ve caetüm ve onlara geldi. Resulüm onların resulleri. Bi ile el beyinati beyineler ispat vasıtaları deliller. Ve artık o takdirde makane olmadı. Allah, Allahu Allah di için yazdimehum onları zulmediyor. Ve lakin fakat kâne oldular. Enfüsehum kendi nefsleri. Yazdımun zulmediyorlar. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar. Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri toprağa alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri beyinilerle, ispat vasıtaları ve delillerle geldi. Allah onlara zulmetmiyordu. Velakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. İşte burada Allah'a ulaşmayı dinemeyen, Allah'a ulaşmayı inkar eden insanların sonucunu veriyor Allah Teala. Onların bu konuda geçerli olmayan iddialarından bahsediyor ve o insanların hepsi ne yazık ki bu konuda kendi nefslerine zulmediyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar işte ahiretten nasibi olmayan insanlar. Bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen ahiretten nasibi olmayanlar. Ne yapıyorlar bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. Onlar huzursuzluk içinde yaşarlar. Allah onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmederler. Kaybettikleri dereceler yüzünden cehenneme gidecekleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Esselavat.

0: Okay.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gene birlikteyiz. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Kur'an-ı Kerim birden başka din hiç mevcut olmadığını söylüyor. Sadece bir tek din ve bütün insanlar o tek dine göre yaratılmış. Kainatın o tek dinini yaşamak için yaratılmış. Yapıları ona göre dizayn edilmiş. Bu din Hazreti Adem'in dinidir. İlk insan ve ilk peygamber. Bu din Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar aradaki bütün peygamberlerin ve peygamber olmayan devirlerde huzur namazının imamı olan Resullerin dinidir. Ve bu din son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Elde kalan kitapların sahipleri olan Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Bütün toplumların arasında Allah'ın yaptığı açıklamalar, bütün toplumlarda mutlaka bir Resul oluşturarak verilir. Böyle bir dizaynda bugüne ulaştığımızda şunu görüyoruz ki şu anda hayatta olduğumuz bu noktada beni dinlemekte olduğunuz şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa bütün o kavimlerde Resul var. Şu anda yaşıyor. O kavimlerden birindeki Resul ölse aynı gün Allah-u Teala yerine mutlaka bir diğerini onun yerine tayin ediyor. Şu dünya üzerinde hiçbir ülkede, hiçbir kavim bir an bile resulsüz kalmamıştır. Kalması da söz konusu değildir. Neden bunu söylüyoruz? Şunun için söylüyoruz ki o resuller Allah-u Teala'dan vahiy alırlar. Ve hepsinin tebliği aynı tebliğidir. Kainatın tek dininin tebliği. Bu kainatın tek dini Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini adıyla geçer. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve konunun muhtevasına baktığımız zaman bu tek dinin tek bir şeriatı vardır. Allah-u Teala tek dininin tek şeriatını Şura 13'te en net şekilde açıklamış. Diyor ki dini ikame edin. Kainatın tek dinini ikame edin. Yani hayatta tutun. O dine sarılın. Ve Allah-u Teala diyor ki o tek dine sarılın ki bu din Hanif dinidir. Onun size gösterdiği hedefse fırkalara ayrılmamaktır. Fırkalara ayrılmayın diyor.
tek Allah'a inanın, tek cemaat oluşturun, fırkalara ayrılmayın ve o tek Allah'a teslim olun. Ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle ve iradenizle o tek Allah'a teslim olun. İşte kainatın yegane dininin şeriatı bu standartlarda konulmuş. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi dini ikame edin diye başlıyor. Sonra fırkalara ayrılmayın diye devam ediyor. Sonra Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve onlardan evvel Hazreti Nuh'a vererek, vahyederek şeriat kıldığımız bütün esasları sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Hangi peygamberlerin adı geçiyor? Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz veya vahyettiğimiz veya onlara vasiyet ettiğimiz şeriatımızı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki o müşrikleri davet ettiğin bu din yani Allah'a teslim olma dini onlara ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaya baktığımız zaman net bir çerçeve görürüz. Hanif dini kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve Allah-u Teala bugün din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler olduğu zannedilen Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın aslında ayrı ayrı dinler olmadığını, hepsinin şeriatının aynı olduğunu söylüyor. Öyleyse farklılık nereden doğuyor? Farklılık şeytandan doğuyor. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın emirlerini yerine getirenler Allah'ın cennetine girecekse ve bu yerine getirme olayı mutlak standartlarda bir dileğe, Allah'a ulaşma dileğine bağlanıyorsa ve iblis insanları cehenneme ulaştırmayı planlıyorsa ne yapması lazım? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan hususları insanlardan gizlemesi, onların dikkatlerini başka bir tarafa çekmesi lazım. Her nebi zamanında Hazreti Nuh'ta, Hazreti İbrahim'de, Hazreti Yakup'ta, Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de nebi idiler. Nebi resullerdi. Her nebi zamanında bir evvelki nebinin söylediklerinin aynı tekrarlanmış.
Ama o Nebi'ye gelinceye kadar Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 4000 yıl. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıl. 2000 yıl birinci ile ikinci arasında. İkinci ile üçüncü arasında da 600 yıl var. Ondan sonraki geçen 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Ne yapmış iblis? İblisin yaptığı şey son derece önemli ve çok kurnazca. İnsanların dindeki temel kaideleri öğrenmelerini engellemiş. Ve ustaca manevralarla insanlar ayrı bir dinin mensubu olduklarını zannetsinler diye farklılıkları oluşturmuş zaman içerisinde insanlara tesir etmek suretiyle. Sevgili kardeşlerim,

Muhtevaya dikkatle bakın. Hepinizin Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a tesliminiz asıldır. İblis insanlara bunu unutturmuş. Şu anda gruplar olarak görünen Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'ı da farklı merasimlerle dizayn ederek ve asılları unutturarak insanları gruplara ayırmış. Sevgili kardeşlerim, hangi peygamber yaşamışsa bilin ki o namaz kılıyordu. O zekat veriyordu. O mutlaka ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişti. Daha sonra aklını da tasarruf altına girmişti. Ve bütün insanlar için aynı esaslar geçerli oldu. Bütün peygamberler için aynı esaslar geçerli oldu. İndirilen bütün kitaplar da aynı standartların temelini oluşturdu. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bütün dinlerin tek bir şeriatı olduğunu, başka bir şeriatın hiçbir zaman mevcut olmadığını, öyleyse dinler olmadığını, tek bir din olduğunu ifade ve ispat ediyor. Şimdi bakıyoruz, başka başka dinlerin sahipleri diye öyle zannetmişler insanlar ve birbirlerine düşman oluyorlar. Bugün Filistin'de kan akıtılıyor. İslam'la Yahudiler arasında bir nevi savaş hüküm sürüyor. Ve insanlara başka bir dinin mensupları zannedilerek zulmediliyor. Düşman oluyor insanlar birbirlerine. İblisin bir korkunç tuzağı sevgili kardeşlerim. İblisin korkunç bir tuzağı. Ve insanlar ne yazık ki bu tuzağın mevcut olduğunun farkında bile değiller. Birbirlerine kötü davranıyorlar. Bu davranış biçimi birbirini öldüresiye bir öfkeye, kine ulaşabiliyor. Haçlı seferleri böyle büyük bir hatanın başlangıcıydı. Ya da savaşa dönüşmesiydi. Her devirde insanlar savaş vermişlerdir. Hep diğerlerini kendilerinin düşmanı kabul ederek. Dinlerin farklılığı da insanlar tarafından farklı zannedilmesi de demek daha doğru olur. Başka başka dinlerin mensubu olduğunu zanneden insanların birbirine düşman olmasını intihac etmiş, neticelendirmiş, sonuçlandırmış. Öyleyse bu insan öldürme makinesinin dişlilerine dur demek zamanı gelmiştir. Hidayet çağındayız. A dini, B dini, C dini diye dinler olmayacaktır. Önümüzdeki yıllarda oraya ulaşılacaktır. Asıl düşmanın dinlere karşı olan şeytan ve avanesi olduğu tebellül edecektir.
biz dinlerin mensupları aklımızı başımıza toplayıncaya kadar onlar dünyaya hakim olmak için sinsi planlarını en üst seviyeye çıkarmış durumdalar. Ve dünya imparatorluğunu ilan etmiş durumdalar. Şu anda dünyadaki en sağlam hakimiyet unsuru paradır. Dünyanın en zengin 10 kişisi onların temelini oluşturuyor. Onlar dinin tamamen dışındalar. Şeytana tapmayı bir din haline getirmişler. Sevgili kardeşlerim, hala aklımızı başımıza toplama zamanı gelmedi mi acaba? Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmedi mi acaba? Allah-u Teala'nın bize emri dinlerin birleştirilmesidir. Bunun başarılacağını göreceksiniz gelecek yıllarda. Başka dinlerde olanları gerçekten başka dinlerde zannederek onları kendilerine düşman ilan eden birçok din adamı şu anda dünya üzerinde yaşıyor ve bunlar vahşetin de temsilcileri. Oysa ki ayrı ayrı dinler Allah'ın katında hiç mevcut olmadı. Sadece bir tek din mevcut oldu. Gördük ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde hepsinin şeriatı aynı. Hac suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki لِكُلِّ اُمَّتُنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًا مُسْتَك۪يمٍ. Bütün ümmetler için bir yol kıldık.

için bir şeriat kıldık. Bir yol kıldık. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bunun adına Allah Teala şeriat diyor.

ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şere'a lekum diye başlıyor. Sizin için şeriat. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu iki ayet, Hac suresinin 67. ayet-i kerimesi bütün ümmetler için bir tek şeriat olduğunu, bir tek davranış biçimleri dizisi olduğunu, bir tek hukuk düzeni olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de isimler vermiş Allah-u Teala. Hazreti Nuh diyor. Hazreti İbrahim diyor. Hazreti Musa diyor. Hazreti İsa diyor. Hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğunu ve o tek şeriatın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de şeriat olarak verildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Şura 13, dinde tefrikaya düşmeyin, ayrı ayrı dinler vücuda getirmeyin diye kesin emrini de vermiş. Ne olmuş bugün? Şu ana dinleri, Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik diye semavi kitap olan ana dinleri bir tarafa bırakın. Onun dışında da çok sayıda din türemiş zaman içerisinde. Budizm türemiş, Brahmanizm türemiş, Taoizm türemiş. Ya onun dışında adını bile bilmediğimiz birçok dinin mensubu olduğunu zannediyor insanlar. Bunların yanı başında şeytana tapanlar gelecek günlerde bir kuvvet olduklarını gösterecekler. Bunların ötesinde putlara tapanlar, ateşe tapanlar, her cinsten insanlar din zannettikleri bir şeylere tutunmuşlar. Oysa ki dinin sahibi Allah'tır. Allah ise bu söylediklerimizi söylüyor. Bütün ümmetler için bir şeriat kıldık. Bir amel yolu kıldık. Amel sistemi kıldık. Tatbikat sistemi kıldık. Onunla amel etsinler diye diyor. Bütün kavimler için aynı. Li külli ümmetin, bütün ümmetler için cehennem biz kıldık. Menseken. Tek bir yol, tabiiyet yolu, uygulama yolu. Hem nasikuhu. Onlar onunla amel etsinler diye. Onu uygulasınlar diye. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela dinlerin birleştirilmesi gerektiğini söylediğimiz zaman biz de dinler varmış gibi konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Dinlerin birleştirilmesi demek mecburiyetindeyiz. Çünkü insanlar ayrı ayrı dinlerden ibaret olduğunu zannediyorlar dinlerin.

Uzağın içinde birbirlerine düşman olarak yaşıyorlar. Şeytan da onları düşürdüğü bu korkunç durumdan dehşetli haz duyarak keyifle insanların birbirlerini din uğruna öldürdüklerini görüyor. Ne yazık ki dünyaya sulh belki bir savaştan sonra yerleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayret edilecek bir olayla karşı karşıyayız. Hz. İbrahim'in dini, Hz. Musa'nın dininden daha evvelki devrede var olan dindi. Öyleyse Musevilerin dini de Hz. İbrahim'den sonradır. Hz. İsa da ondan 2000 sene sonra dizayn edilen bir dinin sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. İsa'dan 600 sene sonra dizayn edilen bir dinin sahibidir. Ama din hiç değişmediği cihetle evvelkileri bir tarafa bırakalım demiş oluyor Allah Teala bunları söyleyerek Kur'an-ı Kerim'de. Hz. İbrahim'in Hanif dini olarak tanıttığımız din diyor, kainatın tek dinidir diyor. Hristiyanlarla konuşuyoruz. Aklı başında olanlar evet diyorlar. Bizim dinimiz Hz. İbrahim'in dinidir. Doğru söylüyorsun. Yahudilerle konuşuyoruz. Onların da aklı başında olanları evet diyorlar. Bizim dinimiz Hz. İbrahim'in dinidir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen insanlar bizim bir şey söylememize gerek kalmadan aynı şeyi söylüyorlar. Evet diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibiydi. Allah Teala ona Hanif olmasını vahyetmişti. O da Hanif oldu. Ve Hanif dininin Arapça adı İslam dinidir. Din Allah'a teslimden ibarettir diyorlar. Ne yazık ki bu söylediğim insanlar toplum içinde çok az sayıda bulunuyorlar ve tabiatıyla ağırlığı teşkil eden grup, çoğunluk birbirine düşman olan insanlardan oluşuyor. İblis bütün insanları birbirine düşman ederek hedefine yürüyen bir sinsi mahluktur. Kıyamete kadar da insanlar arasındaki düşmanlığı körüklemekte devam edecektir. Bundan faydalanarak insanları fırkalara bölecektir ki kendisi her fırkayı ayrı ayrı yenebilsin diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ara sıra öksürüyorum, kusura bakmayın. Ve ağzımda da bir tane karanfil var. Bu bapta yapılması lazım gelen şeyler var. Hepimizin üzerine düşen vazifeler var. İşte bu vazife Allah'ın bize verdiği emir gereği dinlerin birleştirilmesidir. Öyleyse incelediğimiz zaman aslında iş çok kolaymış gibi görünüyor. Çünkü aklı başında olan bütün dinlerdeki insanlar bize aynı şeyi söylüyorlar. Biz Hazreti İbrahim'in dinindeyiz. Bizim dinimiz zaten Hazreti İbrahim'in dinidir. Ama büyük çoğunluk diğer dinler bizim düşmanımızdır diyor. Bütün dinlerin içinde birbirlerini düşman ilan eden din adamları türemiş zaman içerisinde. Şeytan onları kullanmış, etkilemiş ve insanları birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapılması lazım gelen şey dost olmaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın dinler için söylediklerinin şeriat kesimini şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Şeriatlar yok. Şeriat var. Tek bir şeriat. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı, o Hazreti İbrahim'den evvel de vardı. Hazreti Nuh zamanında da aynı şeriat hakimdi. Hazreti Nuh'tan evvel de vardı. Hazreti Adem zamanında gene aynı şeriat hakimdi. Hiçbir devrede Allah'ın indirdiği başka bir şeriat olmamıştır. Asıl hükümler hep birbirinin aynıydı. Hangi hükümler? İnsanların Allah ile olan ilişkilerini düzenleyen hükümler. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Hazreti Adem'in dini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, yani bütün peygamberlerin yaşadığı din, 7 tane safa oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu safalardan hiçbirisine başlayamazsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci safhadadır. Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır ve ikinci safhaya ulaşacaktır, mürşidine ulaşacaktır. Din kılavuzsuz yürütülemez. Allah'ın cereyanının mutlaka kişiye geçmesi gerekir. Aradan geçen zamanın parçalarında cereyan kaybolduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cereyanı vermekle Hazreti Cebrail vazifelendirilmiş. Biliyorsunuz ki Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün kalırdı. Yanına sadece ekmekle, kuru ekmekle su alırdı. Bir ay itikafa çekilirdi, insanlardan uzaklaşırdı, Allah ile baş başa kalırdı. Ve orada
mağarada bir gün Cebrail aleyhisselam ansızın insan hüviyetiyle temessül ederek göründü. Bembeyaz elbiselerin içerisindeydi. Ona doğru bir adım attı ve dedi ki İkra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Oku dedi gene. Aynı cevabı aldı. Bir adım daha attı. Üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı. Ve İkra bismi Rabbike dedi. Allah'ın, Rabbinin ismiyle oku. Bunu der demez Allah'ın cezbesi, cereyanı Cebrail aleyhisselama ulaştı. Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık sarsılıyordu, cezbe alıyordu Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın varlığını cezbesi ona net olarak ispat ediyordu. Yani daha o noktada tahkiki imanın sahibi olmuştu. Asıl tahkiki imanın sahibi olması ise Allah'ın zatını kalbiyle gördüğü zaman gerçekleşti. Onun ötesindeki üçüncü seviye tahkik imansa Allah-u Teala'nın huzuruna Miraç'ta yükselerek onunla konuştuğu zaman ulaştı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın bir sevgilisidir ve tahkiki imanın üçüncü boyutuna yükselmiştir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün insanları dost kılmayı hedef aldığını bilmeliyiz. Ne yazık ki her devrede Allah'ın dostlarının karşısında Allah'ın düşmanları var olacaktır. Ne yazık ki her devrede çoğunluğu onlar oluşturacaktır. Ama zafer Allah'ın yardımıyla kazanıldığı için ve yerlerin ve göklerin orduları Allah'ın olduğu için sayıları az da olsa galip gelecek olan neticede Allah'ın dostlarıdır. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, şimdi muhtevaya dikkatle bakalım. Allah-u Teala mukaddes kitaplar indirmiş. Kitaplar arasında bir zincirleme reaksiyon görünüyor. Her evvelki kitap bir sonraki kitabın geleceğini müjdeliyor. Her evvelki kitap kendisinden sonra bir nebinin geleceğini söylüyor. Nebinin gelmeyeceğini söyleyen kitap son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Ama İncil'de adı Ahmet olan bir peygamberin geleceğini söylüyor. Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceğini söylüyor. Her peygambere Allah Teala mutlaka kitap verdiğini, kitap indirdiğini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hani o gün biz bütün nebileri toplamıştık da onlara demiştik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebiler kitap sahibidir. Ve Kur'an bunları yegan yegan ifade eder. Nebi olan herkesin kitap aldığını, şeriat kitabından bahsediyor Allah-u Teala, aldığını ifade eder. Ama nebi olmayan Resullerine Allah-u Teala gene kitap verir, yazdırır ama onlar şeriat kitabı değildir. Onlar sure adı ihata etseler de, ayet numarası ihata etseler de sadece Allah'ın sevgisinin dile geldiği ve o devrin insanına, o devrin tekamülüyle alakalı bilgilerin ulaştırıldığı bir şeriat dışı kitaptır. Şeriat kitapları sadece nebilere verilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim nebilerden bahsettiği zaman onlara kitap verildiğini de bununla birlikte ifade eder. Kimdir nebi? Hazreti Nuh nebidir. Ona kitap verilmiştir. Hazreti Yakup nebidir. Kitap verilmiştir. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti İbrahim, hepsine kitap verilmiştir. Hazreti Musa,
kitap verilmiştir. Hazreti İsa kitap verilmiştir. Hazreti Davud sayfalar verilmiştir. Sayfalar da kitap demektir. Ve nihayet son şeriat kitabının indirildiği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şeriat kitapları arasındaki ilişki hem geçmişten geleceğe doğrudur, hem gelecekten geçmişe doğrudur. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, kendisinden evvelki bütün kitapları tasdik ediyordu. Hazreti İsa'ya indirilen İncil, kendisinden evvelki bütün kitapları ve özellikle Tevrat'ı tasdik ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim, kendisinden evvelki bütün kitapları tasdik ediyor ve özellikle Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i de tasdik ediyor. Öyleyse bu muhteva içerisinde gördüğümüz bir husus var. Öyleyse kitaplar kendilerinden evvelkileri mutlaka tasdik ediyorlar. Bir zincirleme teşhis müessesesi. Köklerinin var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kendisinden evvelki kök İncil, İncil'den evvelki kök Tevrat, ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitap, ondan evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitap. Bakıyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitaplar arasında sağlam bir ilişki. Öyleyse hem geçmişten geleceğe uzanan bir bağ, hem de gelecekten geçmişe uzanan bir bağ, kitapları birbirine perçinleştiriyor. Allah Teala sadece Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde "Ey nebiler, sizlere kitap verdik" demekle kalmıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca adı geçen bütün nebilere kitap verdiğini ayrı ayrı ayetlerle Allah Teala koymuş ortaya. Öyleyse her kitap kendinden evvelkini tasdik ediyor. Ve son kitap, son şeriat kitabı, son peygambere indirilen, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Ve o kitabın özelliği, Kur'an-ı Kerim'in özelliği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nebilerin sonuncusu, Hatemül Enbiya olduğunu kesin bir şekilde vurgulamasıdır. Bu demektir ki bundan sonra bir nebi gelmeyecektir. Bundan sonra bir şeriat kitabı vermemiz de söz konusu değildir. Ve geleceğe şeriat kitabı verebileceği bir nebinin geleceğine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işaret yoktur. Geçmişten geleceğe uzanan köprünün sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala diyor ki, Muhammed diyor, aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Hatemül Enbiya'dır, nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. Sözümüze dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hatemül Enbiya'dır diyor, Hatemül Resul'dür
demiyor. Resulullah'tır diyor, Allah'ın Resulüdür diyor. Ama nebiliğin peygamberlik müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona erdiğini, bu tarzdaki bir şeriat kitabının gelmeyeceğini de ifade etmiş oluyor. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir nebi gelecek olsaydı, o zaman Kur'an-ı Kerim mutlaka o peygambere de Allah'ın indireceği kitaptan bahsedecek idi. Geçmişten geleceğe doğru ifadeler Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da kesinlik kazanıyor. Tevrat'ta İncil'in geleceği, İncil'de Kur'an-ı Kerim'in geleceği, Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, İncil'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ifade ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebinin geleceğine dair bir işaret yok. Ne gelecek? Resul gelecek. Kıyamete kadar dünyada her zaman Resuller var olacak. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek. Unutmayın, her nebi zamanında huzur namazının imamıydı. Hz. Musa devrinde Hz. Musa, Hz. İsa devrinde Hz. İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. İbrahim devrinde Hz. İbrahim, bütün devirlerde o devrin imamı, huzur namazının imamı o devrin nebisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nizama dikkatle bakın. Geçmişten geleceğe doğru köprüler, işaretler ve gelecekten geçmişe doğru işaretler. Gelecekten geçmişe doğru olan işaretlerde son kitabın kendinden evvelki kitabı özellikle ve ondan evvelki kitapları da tasdik ettiğini göreceksiniz. Bütün kitaplar kendilerinden evvelki kitapları tasdik etmişlerdir. Bu gelecekten geçmişe uzayan köprüdür. Aynı zamanda bütün kitaplar kendilerinden sonra gelecek olanı da vermişlerdir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Kendisinden sonra bir nebinin geleceğine dair değil, tam aksine gelmeyeceğine dair işaret vardır. Nebilerin mührüdür diyor. Nebilerin gelişi burada mühürlenmiştir diyor Allah-u Teala. Tamamlanmıştır. Öyleyse Kur'an'da kendisinden evvel kitaplardan, İncil'den, Tevrat'tan Zebur'dan, sayfalardan ve bütün nebilerin adı konularak o nebilere verilen kitaplardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve her kitap bu açıdan kendinden evvelkini mutlaka tasdik eden ve aynı konunun devamı olduğunu kesinleştiren bir hüküm taşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebinin gelmeyeceği kesin. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nebinin gelmeyeceği ama bütün nebilerden sonra bir Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de net olarak yer almış. Âl-i İmran 81'de Allah-u Teala bütün nebileri toplayarak onlara, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum. Bu ağır misaki yüklendiniz mi?
üzerinize aldınız mı? Ahzettiniz mi diyor Allah Teala. Ve bunu dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor. Onlar da diyorlar ki ikrar ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor. Demek ki bütün nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Zaten nebiler bildiğiniz gibi onunla tamamlanmıştır. Bütün nebileri huzurunda toplamış. Ve buna paralel olarak da Duhan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde diyor ki

muhtevaya dikkatle bakalım. Orada nebilerden misak aldığımız zaman, o kesin sözü aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah Teala. Kur'an'da işaretini kesin olarak koyuyor ki bir takım insanların iddia ettiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte adı geçen o son Resul'dü denmesin diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bütün nebiler gibi o da aynı zamanda bir Resul'dü. Ama son Resul değildi. O Allah'ın Resulüdür. Ama nebilerin sonuncusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bütün nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o toplantıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var olduğuna göre, sizden sonra bir Resul gelecek dendiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesindir o Resul'ün. O Resul Mehdi aleyhisselam'dır. Ve Kur'an-ı Kerim geçmişten geleceğe doğru uzanan marjını nebilerin hitam bulmasının arkasından tarihe geçecek bir Resul'ün geleceğini müjdeliyor. Mehdi aleyhisselam'ın geleceğini müjdeliyor. Dünyadaki dinleri birleştirecek olan Resul. O bir nebi değildir, peygamber değildir. Sadece bütün kavimlerdeki resullerden bir tanesidir. Farkı nedir diğer kavimlerdeki resullerden? Huzur namazının imamı olması. Peygamberlerin olmadığı bütün devrelerde mutlaka her kavimdeki resulden birisi huzur namazının imamlığına vekalet eder. O da bu istikamette sadece bir vekildir. Nebi olsaydı asaletin o görevi icra edecekti huzur namazının imamlığını, ama vekildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kitaplar arasındaki irtibata baktığımız zaman geçmişten geleceğe doğru uzanan çember bir yerlere ulaştırıyor bizi. Kur'an-ı Kerim'de Duhan Suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son nebisine diyor ki, Habibim gelecekteki o güne bak diyor. O güne bak ki gökyüzünü bir duman kaplayacak diyor. Ve o zaman bir Resulümüz var olacak. Ve o dumanın azabını bizden kaldır diyecekler diyor. Nerede onlarda ibret almak? Onlara Resulümüz gelmiş olacak. Ve onlar o Resul'e Mecnun öğretilmiş Mecnun diyecekler diyor. Kendisine Allah tarafından öğretilmiş değil, şeytan tarafından öğretilmiş ve deli diyecekler diyor. Kur'an-ı Kerim'in ileriye uzanan bir görüntüsü de bu dört ayetin muhtevasıdır. Duhan olayı da tahakkuk etmiştir. Bu Allah'ın Resulüne deli denmesi ve Allah'ın öğretisinin onun üzerinde olmasına rağmen şeytan tarafından öğretilmiştir ifadesinin oluşması da tahakkuk etmiştir. Ve bu tarihi bir olaydır. Onun için olay televizyonlarda cereyan etmiştir ki
ayetlerle karşılaştırıldığında delil var olsun diye. Kur'an geleceğin habercisidir. O Resul, Mehdi Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı hacir altına aldı. Kur'an'ı unuttu. Artık Kur'an'la amel etmiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek yıllarda dinlerin birleştirilmesi görevi o Resul'ün üzerine düşüyor. Kur'an bunu ifade ediyor. Ve onun için Kur'an dinlerin birleştirilmesi konusunda ayrı ayrı cephelerden mesajlar verir. İşte Kur'an'ın mesajlarından bir tanesi kitaplar üzerindeki mesajdır. Allah Teala ayetlerinde, Kur'an-ı Kerim'in de, İncil'in de, Tevrat'ın da bir nur olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in de, Tevrat'ın da, İncil'in de, Allah'ın nebilerine verdiği bütün mukaddes kitaplarında, ama özellikle bu üçünün adı geçiyor, hepsinin göğüslerdeki hastalıklara şifa olduğunu söylüyor.

bütün kitapların bir hidayet rehberi, hidayete ulaştırıcı faktör olduğunu söylüyor. Ve hidayetin bütün boyutlarıyla iblis tarafından insanlara unutturulduğu bu devrede hidayet kavramı önem kazanıyor. Çünkü insanlık hidayet çağına girmiştir. Öyleyse bu üç temelden hareket ettiğimiz zaman bütün mukaddes kitaplar bir nurdur. Allah'tan inen bir nur. Bir, bütün mukaddes kitaplar bir hidayet rehberidir. İki, bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki, yani göğüslerin içinde bulunan kalplerdeki hastalıkların şifasıdır. Evet, bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir, bir öğretidir. İbret alınması lazım gelen, onların takibi yoluyla hedeflere ulaşılacak olan güzellikleri sergiler. Bakalım bu konularda Allah Teala ne söylüyor? Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ma enzelne Tevrat'e." Tevrat'ı biz indirdik. "Fîhâ hüden." Onda hidayet vardır. "Ve nurun." Ve nur vardır. "Yahkumu bi'en nebiyyûn ellezîne eslemû." Kendileri Hakk'a teslim olmuş nebiler, onunla hükmederler diyor Allah-u Teala.

lillezine hadu, hadi olan, yani Yahudi olanlara onunla hükmederler. Er Rabbaniyune vel ahbaru. Ve Rabbaniyun ve Ahbar da bi mestuh fizu min kitabillahi ve kânu aleyhi şühedâe. Onlar da diyor Allah-u Teala, Rabbaniyun ve Ahbar olanlar Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler. Ekânü aleyhi şühedâye. Ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Ve lâ tahşevün nâse. Artık insanlardan korkmayın. Vahşevni, benden huşu duyun. Ve lâ teşterû bi âyâti semenen kalîlâ. Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmayın. Ve men lem yahkum bima enzelallahu, kim Allah'ın indirdiğiyle amel etmezse, hüküm vermezse, fe ulaike humul kafirun, onlar kafirlerdir. Şimdi burada altını çizerek söylememiz lazım gelen hangisi? Ma enzelnet Tevrat'e, Tevrat'ı biz indirdik. Fiha, onda hüden ve nurun, hidayet ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Tevrat'ta hidayet ve nurun varlığı Kur'an-ı Kerim'le kesinlikle tespit edilmiş. Ve bakıyoruz Maide Suresinin 46. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki ve kaffeyna ala asarihim, ve onların izleri üzerine gönderdik. Bir İsa ibni Meryem'e, Meryem oğlu İsa'yı, musaddıkan, tasdik edici olarak, lima beyne yedeyhi minet Tevrat'ı. Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak. Yani Tevrat'ın bir kısmının kaybolduğunu ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Kaybolan ne olabilir? Tevrat'ın da muhtevasının aynı kitap olduğunu ispat edeceği belgeler olabilir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim aslında temel unsurları ihtiva ediyor. Ve Allah Teala diyor ki ve ateynâhul İncil'e, ve ona, Hazreti İsa'ya İncil'i verdik. Fihi huden ve nurun. Ki onun içinde nur vardır ve hidayet vardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in içinde hidayet ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Burada görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ispat ediyor ki İncil'in de içinde hidayet ve nur var. Tıpkı Kur'an'daki gibi bir evvelki ayet-i kerimede de Tevrat'ın da içinde hidayet ve nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve burada Maide 46'da İncil'in daha sonra indiği, Tevrat'tan daha sonra indiği bir tarihi belge olarak kesinlik kazanıyor. Aynı esasları muhtevi olan bir kitap. Öyleyse Kur'an da, İncil de, Tevrat da aynı esasları muhtevi. Hepsi Allah'tan indirilen birer nur. Birinci madde. Hepsi Allah'tan indirilen birer hidayet rehberi, insanları hidayete erdiren kitaplar. Zamanımızda da hidayet çağı söz konusu olduğuna göre
bu açıdan da önem kazanıyor. Allah'ın peygamberlerine indirdiği mukaddes kitapları. Üçüncüsü, hepsi kendilerinden evvelkini kesinlikle tasdik ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de gördük ki İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim İncil'i de Tevrat'ı da tasdik ediyor. Ve dördüncü faktör, üçünün de birer şeriat kitabı olduğu. Çünkü bunlara bakarak insanların idare edildiğini, insanlara hükmedildiği ifade ediliyor. Adaletin oluşmasında bu kitaplar esas alınıyor. Hazreti Musa zamanında Tevrat, Hazreti Musa'dan sonra da Hazreti İsa'ya kadar Tevrat insanlara adaletle hükmetmenin temelini oluşturuyor. Öyleyse üç kitabın da, Kur'an-ı Kerim'in de, İncil'in de, Tevrat'ın da birer şeriat kitabı olduğu muhtevadan net olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, unutulan ne? Unutulan bu kitaplardaki temel davranış biçimleri değil. Unutulan hidayet. Çağımızda hidayet unutulduğu için ayrı ayrı dinlerin var olduğu zannediliyor. Hidayet unutulmuş. Üç dinde de hidayet unutulmuş. Öyleyse ne görüyoruz Maide suresinin 46. ayet-i kerimesinde? İncil'in Tevrat'ı tasdik ettiğini görüyoruz. İncil'in hidayete erdiren bir öğüt olduğunu, bir zikir olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiği zaman Tevrat'ın bir kısmının yok edildiğini son derece açık olarak ifade etmiş burada. Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici diyor. Yani bir kısmı yok olmuş Tevrat'ın. İblis Tevrat'ın bir kısmını yok etmeyi başarmış. Ve İncil o ellerinde bulunanın Allah'ın kitabı olduğunu ispat edici hükümler taşıyor. Ve bakıyoruz Şura suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Ve keza sana ruhtan üfürdük, min emrina, emrimizden. Evhayna, vahyettik. Mâ künte tedrîmel kitâbı ve lil imanı. Sen bundan evvel iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Velâkin ceannâhü nuren ve sana onu, Kur'an'ı sana nur kıldık. Nehti bihi men yeşâ'yı, onunla dilediklerimizi hidayete erdireceksin. Min ibadine, kullarımızdan. Ve innekili tehdi ila sırat-ı müstakim, muhakkak ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in de bir nur olduğu, bir hidayet rehberi olduğu, hidayete ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Üç kitap arka arkaya ifade edilmiş oldu. Üç ayet-i kerimede. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Gördük ki hepsi ruh, hepsi nur,
Hepsi hidayet rehberi. Allah'ın dilediklerinin hidayete erdirilmesi konusunda. Bir nur, bir hidayet rehberi.

Suresinin 57. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühennâsü kad câeküm mev'izaten min rabbiküm. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, vaaz geldi. Ve şifaün lima fissuduri. Göğüslerinizde olan, yani kalbinizde olanlara bir şifa geldi. Yani nefsinizin kalbindeki afetlere, hastalıklara bir şifa geldi. Ve hüden ve hidayet geldi. Ve rahmetün lil müminin ve müminlere hidayet ve rahmet geldi. Allah Teala çok net bir şekilde açıklıyor olayı. Hidayet ve rahmetle gelen bir kitap. Allah'ın katından, Allah'tan 10 tane ihsan aldıktan sonra zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsümüze geliyor, kalbimize ulaşıyor, kalbimizin içinde yerleşiyor. Afetleri kovuyor kalbimizden ve iman kelimesinin etrafında sadece iman kelimesi kalplerine yazılmış olan müminler için geçerli olduğu için Allah Teala ayette müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir diyor. Gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarıyla nefsimizin kalbinde bir yerleşim oluşturuyor Allah Teala. Fazıllar nefsimizin kalbine gelip yerleşiyorlar. Nefsimizin kalbindeki fazıllar. İşte söz konusu olan bu. Öyleyse ne oluyor? Nefsimizin kalbi hasta. Nefsimizin kalbinde afetler var. Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen afetler. O afetleri yok ediyor. Yerine fazıllar geliyor. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özellikle fazıllar. Öyleyse hastalıkların yok edilmesi, yerine şifa gelmesidir bu. Ve şifaya dikkat edin, sadece müminler için bir şifa. Nefsinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazmadıkça şifa oluşmuyor. Şifaya muhatap bir kalp düzeninde, düzeyinde, seviyesinde ve düzeninde bir işlev, bu işlevin sonunda mümin olmanın sonunda başlayan bir şifa müessesesi, nefsin afetlerini yok edici, yerine faziletleri koyucu bir şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki şifadan bahsediyor Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesi ve Hud suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi ve yetluhu şahidun minhu ve min kablihi kitabı Musa imamen ve rahme. Ülâike yu'minûne bihi ve men yekfur bihi minel ahsâbi fen nâru mev'îduh fela teku fi miryetin minhu innehu'l hakku min rabbike velakinne ekseren nasi la yu'minun. Diyor ki Allah Teala artık onun Allah tarafından bir şahidin onu okuduğu kimse mi Rabbinden kesin bir delil üzerinde bir beyine üzerinde oldu ki ondan önce bir imam, bir rehber ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı vardır. İşte onlar ona inanırlar. Ve bir topluluktan onu inkar eden, böylece ona vaat edilen yeri ateş olan kimse mi? Yani o mu Rabbinden kesin bir delil üzerinde oldu? Bundan sonra ondan şüphe içinde olma. Yani Tevrat'tan şüphe içinde olma. Çünkü o senin Rabbinden bir haktır. O kitap da Kur'an-ı Kerim gibi hak olarak indirildi diyor Allah Teala. Lakin insanların çoğu mümin olmazlar, inanmazlar. Öyleyse
Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Tevrat'ın beyinelerle ifade edildiğini, ispat vasıtalarından ibaret olduğunu söylüyor. Ve onun Allah'tan bir hak olduğunu söylüyor. Öyleyse bütün mukaddes kitaplar Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardır. Ve görülüyor ki kitaplar üzerinde Allah-u Teala'nın söylediği husus bir muhteva kazanıyor. Kitaplar birbirinin arkasından indirilmiş ve hepsi bir hidayet rehberi. Ve dinlerin birleştirilmesinin temelini teşkil eden şey, Hazreti İbrahim'in Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimiz'den de evvel oluşu ve asıl esası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunun Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmesi. Öyleyse bakalım Hanif dini üzerine Allah-u Teala neler söylüyor? Diyor ki Allah-u Teala Rum 30'da

Velakin ne ekseren nasıl ayalemun. Fakat insanların çoğu bilmezler, inanmazlar. Öyleyse ayet son derece net olarak kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde diyor ki kendini, veçhini, zatını hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Bu dinin adı hanif dinidir ve kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan, hayatta kalacak olan tek din bu dindir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ifade hanif olarak kendini dine ikame et. Yani dinin ayakta kalması için, hayatta olması için, dini ihya etmek için var ol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir noktada muhtevaya bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğu bu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Şimdi ayet-i kerime birçok ipucu birden veriyor. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendini ikame etmesi lazım gelen, ona hasretmesi lazım gelen dinin adı veriliyor. Hanif dini. O dinin ezelden ebede var olan ve devam edecek yegane din olduğu vurgulanıyor. Hanif dininin. Daha sonra Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Yani bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yarattığını söylüyor. Başka bir din de yok. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikleri de yok insanların. Allah hanif dinini yaratmış, vücuda getirmiş. Bütün insanları da sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratmış. Sadece hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratmış. Ve Allah'ın fıtratında değişiklik göremezsin diyor. Yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olan ve o gün ölecek olan, tekrar dirilecek olan insana kadar bütün insanların sadece hanif fıtratı üzerine yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Sadece hanif fıtratı üzerine yaratılmış. Ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar devam eden süreç içerisinde sadece bir tek dini oluşturduğunu ve o dinin ezelden ebede devam edeceğini buyuruyor Allah Teala. Ve ne insanları yarattığımız hanif fıtratında değişiklik görebilirsin diyor, ne de hanif dininde değişiklik görebilirsin diyor. Biz diyor Allah Teala başka bir din yaratmadık, başka bir din yaratmayız diyor Allah Teala. Bütün insanları hanif fıtratıyla diyor yaratırız. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratırız. Ve bir tek din Resul'e getirdik. O da hanif dinidir diyor. Ne dini Allah'ın değiştirdiğini görebilirsin, ne de insanların hanif fıtratını değiştirdiğini görebilirsin. Ve bu dinin kayyum olduğunu, ezelden ebede kadar devam edeceğini söylüyor. Rum 31'de diyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel.
Allah'a ulaş ve takva

sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani burada Rum 31'deki işaret, hani fıtratıyla Allah'a yönel. O içindeki hani fıtratını bu istikamette değerlendir. Hani fıtratıyla yaratıldın. Allah'a yönelebilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan özelliklerle yaratıldın. Daha sonra fizik vücudunda nefsini de iradeni de Allah'a teslim edebilecek olan hani fıtratıyla yaratıldın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten kişi şirkten kurtulmuştur. O noktadan itibaren o kişi mutlaka Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve neticede kişiyi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Daha sonra da diğer teslimleri gerçekleştirecektir. Neyle? Hani fıtratıyla. Ve

Allah Teala Rum 32'de de diyor ki minellezine ferekû dinekum ve kanu şia'a küllehizmin bina mimaledeyhim ferihun. Her bir fırkalara ayrılanlarda her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanıyor diyor Allah Teala. O müşriklerden olmayın sakın diyor. Dikkat edin, Allah Teala burada dinlerinde fırkalara ayrılıp bölük bölük olup her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanları şirkte mütalaa ediyor. Ne olması lazım? Tek bir fırkayı oluşturmak için bütün insanların hanif fıtratıyla yaratılması lazım. Ve bütün insanların kendilerine verilen bu hanif fıtratıyla yaşamaları ve fırkalara ayrılmamaları lazım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeye başlaması lazım hemen. Böyle bir vetirenin başlamasını temin etmesi lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Hz. İbrahim'in hanif dinindendir. Kainattaki tek dinin sahibidir. Müşrik değildir. Allah Teala Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala müşriklerden olma ifadesinden sonra onlar ki diyor o müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve bölük bölük olmuşlardır. Ve her bir hizip, her bir grup kendisinde olanla ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın müşrikler dediği insanlar sadece putlara tapanlar değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar. Peki mürşidine ulaşamazsa ne olur? Mürşidine ulaşamayan kişi şirkte kalır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereden biliyoruz mürşidine ulaşamayan kişinin şirkte kalacağını? Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi yani işitme hastaları mühürlüdür. Basar hastalarının da üzerinde yani görüş, görme hastalarının da üzerinde gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Ne oluyor? Bu insanların şirkte olduğunu görüyoruz. Gizli şirkte olduğunu görüyoruz. Ne yapıyorlar? Emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah'ı ne zaman Allah'ın emrini çiğnerlerse Allah'ın emrini çiğnedikleri zaman
Allah'ı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indiriyorlar. Nefslerinin hangi afetine itaat etmişlerse o afeti yerine koyuyorlar. Sevgili öğrenciler, seyirler ve dinleyenler, bunun adı gizli şirktir. Bu insanların şirkte olduğunun dizaynını Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde görüyoruz. İnsanlar tabi olmadıkça dalalettiler ve muhtevaya bakıyoruz beraberce. Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabidirler. Yani kendilerine Allah'ı ilah mevkiinden indirip hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Câsiye 23'te birleştirdiğimiz zaman kim Allah'tan başka bir ilahı edinirse o kişi şirktedir. İşte bunun adına gizli şirk diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gizli şirktedirler. Çünkü dileselerdi mutlaka Allah Teala onlara 10 tane ihsan verecekti. Mürşitlerine ulaştıracaktı. Tabi oldukları an gizli şirkten zaten kurtulacaklardı. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an gizli şirkten kurtuluyorlar. Çünkü artık Allah ile karşı karşıyalar ve Allah onlara

yardımda bulunmaya ve onları kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Sevgili izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse, Hanif dininin standartlarında olmayan herkes, Allah-u Teala'nın bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre fırkalara ayrılmış durumdadır ve şirktedir. Kimdir şirkte olmayan? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neden? Çünkü onlar hayatta kalırlarsa mutlaka mürşitlerine ulaştırılacaklardır. Ulaştıkları anda devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelecek ve bu noktadan itibaren tek bir fırkanın içinde olacaklardır. Tek fırkanın içinde oldukları andan itibaren de gizli şirk bitmiştir. Aslında gizli şirk, tek fırkanın içine girecekleri Allah-u Teala tarafından taahhüt edildiği için kesin olduğu cihetle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin fıskı sona ermiştir. Kişinin dalaleti sona ermiştir. Kişinin hüsranı sona ermiştir. Kişinin küfrü sona ermiştir. Öyleyse bu nokta hidayetin başladığı, dalaletin bittiği, şirkin bittiği, Hanif müessesesinin başladığı noktadır. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de fırkalara ayrılmayınız, fırkalara ayrılmayınız, fırkalara ayrılmayınız diyor. Sadece tek bir fırkanın üzerinde olanlar şirkten arınmışlardır. Sadece tek bir fırkanın üzerinde olanlar, tek bir fırkada olanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, onlar müşrik olmayanlardır. Öyleyse dinlerin birleştirilmesinin temeli olan Hz. İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman kainatın tek dininin üç esasının var olduğunu görüyoruz. Bir, fırkalara ayrılmamak. Cem, tek bir fırkanın üzerinde olmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun tabii neticesi olarak irşat makamına ulaşmak, ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmak. Bu sadece bu fırkada olanlar, kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Çünkü Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi kıyamet günü. Sadece müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse fırkalar var. Fırkalara ayrılmayan tek bir fırkayı oluşturan o insanlar, mümin olanlar. Sadece onlar kurtuluyorlar şirkten. O mümin olanlar, şeytana tabi olmayanlar, yani diğer 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayanlar, 73. tek fırkaya tabi olanlar. O fırkanın sahipleri nerededir? O fırkanın sahipleri sırat-ı müstakim üzerindedirler. Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki

Allah'ın ahdini ifa edin. Yemin İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Yani neticede şeytana kul ederler. Öyleyse Allah'ın verdiği dizayna baktığımız zaman Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, ruhunu ve içini, nefsini, iradeni Allah'a teslim etmen demektir. Öyleyse böyle bir statü içerisinde insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren sırat-ı seviye üzerindedirler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakimin ilk hayali kesimine ulaşmıştır. İmajiner sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Dalaletten kurtulmuştur ve sırat-ı cehimden kurtulmuştur. İnsanlar sadece iki yol üzerinde bulunabilirler. Ya sırat-ı cehim üzerindedirler. İnsanların hepsi başlangıçta sırat-ı cehim üzerindedirler. Kim Allah'a ulaşmayı dinlerse o sırat-ı cehimden sırat-ı seviyeye ulaşır. Bundan sonra adım adım sırat-ı müstakimin sebilleri başlayacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve bi ahdillahi effu ifadesinde ifade edildiği gibi Allah'ın ahdini ifa edecek olan kişi, ifadenin devamına bakalım. Haza sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa etmek işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Ona sırat-ı müstakime tabi ol. Ayet birbirinin arkasından hakikatleri veriyor. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o sırat-ı müstakimin başlangıç noktası sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. O zaman tek bir fırkaya tabisiniz. Hanif dininin, kainatın tek dininin üç esasından birincisi tek bir fırkaya tabi olmak ve bu sebeple şirke düşmemek. Açık şirke düşmemek, putlara tapmamak, o garanti ediliyor burada. Bir. İkincisi gizli şirkete düşmemek. Çünkü gizli şirke düşenler sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalardır. Putlara tapsınlar, tapmasınlar, Allah Teala hepsini şirkte kabul ediyor. Ama gizli şirk, ama açık şirk Allah Teala şirkte kabul ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırat-ı müstakimin dışındadır. İster sırat-ı seviyye olarak isimlendirin, ister sırat-ı müstakimin dört sebil olarak isimlendirin. Netice aynı yere, aynı noktaya ulaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şirkte olmak veya olmamak, fırkalara ayrılmamak ve ayrılmakla eş anlamlıdır. Şirkin puta tapmak gibi bir esas şirk olması veya fırkalara ayrılıp da Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde bulunmamak gibi bir ikinci manası Allah'a göre neticeyi değiştirmiyor. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki Hz. İbrahim'e Allah Teala'nın o müşriklerden değildi diye devamlı söylemesinin arkasında Hanif fıtratının fırkalara ayrılmayan tek fırkanın sahiplenilmesi esasına dayalı bir gerçek var. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bizi oraya ulaştırıyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın o tek fırkasının içinde olanlar değildir.
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içinde olanlar değildir. Onlar hepsi ister gizli şirk olsun adı, ister açık şirk olsun, şirkin içindedirler. Hani bazı saflar var. Bizlere, Allah'ın yolunda olanlara diyorlar ki, siz mürşitlere tabi oluyorsunuz. Mürşide tabi olmak şirktir. Oysa ki şirkten kurtulanlar tabi olanlardır sadece. Bunu söyleyenlerin hepsi kesin olarak şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Konu Câsiye 23 ile gizli şirk olarak gösterilmiş. Ama Allah Teala gizli şirk olsun, açık şirk olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de o tek fırkanın sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmayan herkesi şirkte olarak kabul ediyor. Bu Kur'an'ın kesinleşmiş bir hükmüdür sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevayı topladığımız zaman şunu görüyoruz, kainatta bir tek din oluşmuştur. O Hanif dinidir ve Hanif dini üç esastan teşekkür eder. Bir, fırkalara ayrılmamak. Şirke bu sebeple düşmemek. İki, tek Allah'a inanmak. Kim birden fazla Allah'a inanırsa o da şirktedir. Üç, Allah'a teslim olmak. Sırasıyla ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sadece bir tek din var olmuş. O dinin adı Hanif dini ve Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu kesinleştiriyor. Ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et diyor. Sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak dine ikame et diyor kendini. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala sana Hanif olmanı ve Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmanı vahyettik diyor. Hanif dininin temel özelliği Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları şirkte, ana fırkanın, tek fırkanın dışında kabul etmesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o dinin müntesipleriyiz. Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin müntesipleriyiz. Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Musa'nın dininin, Hazreti İsa'nın dininin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dininin sahipleriyiz. Hepsi aynı dini yaşadılar. Hazreti Adem'den başlayan bir tek din ve müşriklerden olmamak, fırkalara ayrılmamak, esası, başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada dinlerin birleştirilmesi konusundaki dersimiz inşallah sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir, reçetesidir ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Her mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, belediyenin şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan İblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren İblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, İblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasretleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kullara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis. Kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız. Benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabi cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftahım benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırsan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşitli işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kurkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış anlayışlar da bulunacak var. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız. Sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım, Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtrasıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin acizi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekini ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken

karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren İblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Çekilin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden

bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için, bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O, sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen
yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Eğer bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor.
Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yüceltsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, o
onları mutlu etmek için yardım edersiniz. Bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz önceki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin.
ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezebillahi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimize başlamak istiyoruz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme ve çehu lillahi ve huve muhsinun ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah Teala buyuruyor ki ve men ve kişi, yani o kişi ki ahsenu, ahsen olmuştur. Mim men ondan

Eğer hepsini birden alırsak ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden daha ahsen kim vardır? Nerede? Dinde.

Mimmen o kişiden dinen din olarak din içerisinde dinde ahsenu ahsen olan hemen ve kimdir ve o kişiden dinde ahsen daha ahsen olan kimdir? Onu Türkçe'de kim vardır diye de dizayn etmek Türkçe'ye daha uygun düşer. Esleme ve cehu lillahi. Esleme teslim etmiş, teslim eden. Ve cehu o kişinin fizik vücudunu. Veçini, veç fizik cesedimiz, fizik vücudumuz, yani şu vücudumuz. Lillahi, Allah'a. Şimdi o kişinin vasıflarını veriyor Allah Teala. O kişi ki oluyor. Esleme ve cehu lillahi, veçini fizik vücudunu. Her ne kadar Allah için teslim etmişse, olarak görünüyorsa, li için olduğu cihetle, aslında Türkçemizde veçin Allah'a teslim ediyoruz bunu. Veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ve hüve ve o muhsinun. Muhsinlerden olmuştur. Ve tebaa ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ettehazallahu İbrahim'e halila ve ittihaz etti Allah İbrahim'i, Hazreti İbrahim'i halila, dost. Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etti diyor Allah-u Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek dini hayata ilk adımı atar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne de dinin içinde olması mümkündür. İnsanlar günümüzde zannediyorlar ki, İslam'ın 5 şartını yaşadıkları zaman cehennemden kurtulacaklar ve Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmiş olacaklar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. 7 safa içerisinde 4 tane teslim. Birinci safa insanoğlunun dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki
münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a münib ol. Bunun manası Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Neden? Arkasından görüyoruz ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. İşte bu müşrikler gizli şirkteki müşrikler, müşrikler. Bu müşriklerin muhtevasına baktığımız zaman bunlar puta tapmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayalım. Benim ümmetim açık şirkten masumdur, korunmuştur. Benim ümmetim açık şirke muhatap olmaz. Yani putlara asla tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte bu ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri hepimize gizli şirki söyleyen iki ayettir. Buradaki şirk gizli şirktir. Nasıl bir şey? Putlara tapanlar gizli şirktedirler. Affedersiniz, putlara tapanlar açık şirktedirler. Ama buradaki şirk öyle bir şirk değildir. Bu şirk fırkalara ayrılmaktır. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Rum 32 bunu söylüyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlandılar. Öyleyse bir insanı şirkten kurtaracak olan temel faktör nedir? Temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şirkte olan bir kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir.

Şirkte ise o kişi takva sahibi olamaz. Allah Teala burada kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını ve şirkten kurtulmasını istiyor. Biliyoruz ki takva sahipleri sadece onlar cennete gider. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Demek ki cennet takva sahipleri için. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar yani sığınmış olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp da Allah'a sığınmış olanlar. Evvaba ulaşmak Allah'ın zatına ruhun ulaşması. Hafizse daha evvelki kademede mürşide tabiyeti ifade ediyor. Mürşide kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sormuşsa o mürşidin elini öpmüşse, tabi olmuşsa, onun başının üzerinde derhal devrin imamının ruhu oluşur. Onların diyor Allah Teala kalplerinin içine tabi olanların Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşitlerine tabi olanların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ve onların üzerine Allah'ın emrinden bir ruh gelir. Öyleyse başların üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin bir intikal devri geçirmesi söz konusudur. Allah'ın gözlerini irşat makamını irşat makam olarak görecek bir hüviyete getirir. Görme hassasını da. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek hale getirir. İşitme hassasını da. Kalbini İrşad makamının sözlerini idrak edebilecek hale getirir. Böylece kalpteki idrak hassası oluşur. Öyleyse bir insan için söz konusu olan Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki durumsa Allah Teala bir insanı hemen bu noktaya ulaştırmıyor. Önce o kişi de bu değişiklikleri yapıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı, gözünden kalbini açtığı nur yoluna da Allah Teala o kişi mürşidine tabi olduktan sonra değil,
tabi olmadan evvel daha rahmet nuru gönderiyor. Göğsünü yarması, göğsünden kalbine nur yolu açması, bu rahmet nurunun kalbe ulaşmasını temin için. Ve kişi bu noktada kalbine %2 rahmet girebilen bir insan oluyor. Daha mürşidine ulaşmamış. Ulaştıktan sonra o kişinin bütün kalbini nurlarla dolduracak olan yeni imkanlar oluşacak. Ama daha mürşidine ulaşmamış kişi, öncü kuvvet olarak %2 rahmet nuru kalbe ulaşıyor. Salavat nurları, fazıları kalbe taşıyor, rahmet nurlarını kalbe taşıyor. Önce taşıdığı bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açan Allah Teala o kişinin göğsünü yoruyor, göğsünden kalbine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları rahmeti ve fazlı getirenler oluyor. Ve bu noktadan sonra manevi tekamül o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacaktır. Kişinin ancak kalbine bu %2 rahmet nuru geldikten sonra o kişi mürşidini Allah'tan sorabilir. Sorduğu zaman cevap alabilir. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde. İşte oradaki huşu mürşide ulaşma huşusudur. Buradaki muhteva açık ve kesin olarak görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesindeki nuru gönderiyor. Niçin? Huşu sahibi olmayan kişi mürşidini Allah'tan sorsa bile cevap alamaz. Cevap alabilmesi buna bağlı. Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرَ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi sizi irşada ulaştıracak olan, sizi irşad edecek olan mürşidi isteyin. اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Bu zor bir iştir, büyük bir iştir. اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Ama huşu sahipleri için büyük değildir. İşte Allah'tan gelen nurla kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi ifadesi bu huşudur. Buradaki huşu müessesesi o kişinin Allah'a ulaşmak konusunda adımını gerçekleştirdiği yerdir. Bundan sonra kişi hacet namazını kılacaktır. Huşu sahibi birisi olarak hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sual eden kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Kişinin huşu sahibi olabilmesi ise başta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, huşu sahibi olmuş ve Allah da Allah onun kalbine nuru göndermiş. Ancak ondan sonra mürşidini sorduğunda mürşidine ulaşacaktır. Ve o zaman bu kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka mürşide ulaşır, tabi olur. Ve tabi olduğu zaman günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah Teala
Kim diyor tövbe eder de nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat diyor adına, nefsi ıslah edici ameller, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Öyleyse kişinin seyyiatini Allah-u Teala hasenata çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktadan sonra kişi tabiyetiyle beraber yeni bir safhaya girecektir. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur inecektir onun göğsüne, göğsünden de kalbine. Ve Allah Teala kalbin içine mürşide tabiyetle birlikte iman kelimesini yazar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle Allah'tan gelen rahmeti ve fazlı dikkate aldığımız zaman nefsin kalbindeki iman kelimesine Allah-u Teala'nın koyduğu manyetik alan fazılları kendisine çekebilecek olan bir hüviyettedir. Fazıllar iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toparlanmaya başlarlar. İşte böyle bir toparlanma o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimini sağlar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Kim mürşidine tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp ana dergaha, yani devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da diğerleriyle birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkacaktır. 7 tane gök katını açacaktır. İşte nefsi emarede ilk %7 fazıl nuru ruh birinci kata kadar yükselebilir. Nefsi levamede ikinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve tezkiye kademelerinde 3., 4., 5., 6. ve 7. kademelere, 7. gök katlarına ulaşır ruh. 7. gök katında bu yolculuk tabiatıyla diğer ruhlarla birlikte yapılacaktır. 7 tane, 7. katta 7 tane alem aşacaktır. Ve neticede Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında zaten Allah'ın ruhu olan ruhumuz Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir müessesede kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Zikir artacaktır. Zikir giderek artacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki o nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla ruhun Allah'a ulaşması tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. %80'i aşacaktır. Bunun için kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerektiğinde. O zaman sevgili kardeşlerim, o zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. İşte bu veçin teslimidir. Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Neden dik yokuştur? Kişi günde 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Mürşidine tabi olduğu zaman 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu muhtevada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama bu ruhun teslimidir. Herkese Allah-u Teala bunu hibe eder. Yani karşılıksız olarak verir. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şimdi dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını düşünelim. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. Kişi bedavadan buna ulaşmıştır sadece bir dilekle. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama ruhunu teslim eden bir kişinin fizik vücudunu, Nisa 125'te geçen fizik vücut teslimini, bu ayet-i kerimede, açıkladığımız ayet-i kerimede geçen fizik vücut teslimini gerçekleştirebilmesi, o nefsin kalbinde %80'i aşkın nur birikimiyle mümkündür. Bu da günün 2/3'ünün zikirle geçmesi gerektiğini ifade eder. Böylece kim günde 18 saat zikri gerçekleştirebilirse, ancak o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Böyle olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'imizde Muhsin adıyla anılmaktadır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. İşte Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesi, o kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yer, nefsin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalması ya da aslı ifadesiyle o kişinin kalbindeki nurların baştan gelen %2 rahmet nuru, geri kalan %78 fazıl nuruyla bir hedefe ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücut kendisine düşen görevleri büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu noktadan sonra nefsinin kalbi %80'den başka, ki bu rakam %81 olur normal standartlarda, başlangıçta %2 rahmet nuru girdiği için o kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar %80'i aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, fizik vücut teslimi bir dik yokuşu çıkmakla tamamlanır. O dik yokuş aşılamazsa kişi zikrini günde 18 saatin üzerine çıkaramazsa fizik vücut teslimini gerçekleştiremez. Belli bir temizlik daimi zikre kapıyı mutlak olarak aralar. Bir başka ifadeyle fizik vücudunu teslim edebilen kişi bir süre sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşacaktır. İşte zikri daim Allah-u Teala'nın bir nimetidir ki
kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Daimi zikre ulaşanlarsa Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adını alır. Kulüplerin sahipleri. Kim bu hedefe daimi zikre ulaşırsa o bir takım özellikler kazanır. Evvela Allah Teala mutlaka onun kalp gözünü açar. Kalp kulağını mutlaka açar. O kişiyle Allah Teala açık bir şekilde konuşur. Mutlak bir karşılıklı konuşma, ister kalpten olsun, ister kişi sesle Allah-u Teala'ya hitap etsin, mutlaka karşılığını kalbinde hisseder. Yani Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. Baş kulağıyla değil, kalp kulağıyla işitir. Bu, daimi zikre ulaştıktan sonraki safha. Ama birçok insan fizik vücutlarının tesliminde de Allah-u Teala'dan bir şeyler işitebilirler, alabilirler.

Ve bu insanlar bir sıkıntıya düşmeden bu hedefe ulaşırlar. Yani ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu Allah'ın insanlara verdiği bedavadan bir hediyedir. Nisa 125'te geçen fizik vücudun teslimi ise o kişinin ahsen olmasını ifade eder. Çünkü en zor işi tamamlamıştır. Günde 18 saat zikre, 3 saat zikirden 18 saat zikre çıkmak, zikrini 6 kat arttırmak demektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilen kişi gerçekten bir dik yokuşu aşmıştır. İşte o, bu noktada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daimi zikrin kapısını aralamıştır. Gerçekten bundan sonra Allah-u Teala'dan yeniden yardım almaya başlayan bu kişi, fizik vücudunun tesliminden sonra o noktaya normal standartlarda ulaşacaktır. Allah-u Teala onun daimi zikre ulaşması için ona büyük kolaylıklar temin edecektir. Dik yokuş, fizik vücudunu Allah'a ulaştıran kişinin daimi zikre ulaşması değildir. Dik yokuş, ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilme noktasına ulaşmasıdır. 3 saatlik zikrini 18 saat zikre ulaştırmasıdır. Bu yaşayanlar bilirler. Kolay bir iş değildir. Ama Allah-u Teala'nın yardımıyla da aşılmayacak engel yoktur. Öyleyse kişi buna liyakat kesbetmelidir, layık olmalıdır ki Allah da onu bu istikametteki hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bu muhsin olmak, en zor noktaya ulaşmak istikametinde rahatlıkla kullanılabilir. O kişi Allah'tan yardım almamış mıdır? Almıştır. Almıştır ama önce o azmetmek mecburiyetindedir. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görürüz. Hepsi dik yokuşu açtılar. Başlarında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vardı. Ve o onlar için hep dua ederdi. Sahabe adını verdiklerimiz hepsi ona ulaştılar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabıkune evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirinden de diyor. Sabikun, müsabakalarda hedeflere ulaşanlar. Yani daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikirden sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun kılındığın istikametinde bir mükafat alanlar, irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilenler. Hiç kimse kendi kendine mürşit olamaz. İnsanların kendilerini mürşit sanmaları bir hayaldir.

bir sanıdır. Allah Teala ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlere şöyle bir hitapta bulunur. İrşada memur ve mezun kılındın. İrşada memur kılındın. Benden aldığın emirleri gerçekleştirmek üzere vazifelendirildin demek. Yani emri Allah verecek. Mürşit Allah'tan aldığı emri gerçekleştirecektir. Mezun kılındın. Sana bu istikamette yetki, izin verildi. Mezun kılınmak, izni almak, izni kullanma hakkına sahip olmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun omurgası dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ondan evvelki kesim çok kolaydır. Ama bu zikri 6 kat arttırabilmek, o bütün insanları en çok oyalayan devredir. Ama Allah Teala yardım ettiklerini çok kolay bir şekilde o hedeflere ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha Allah bizleri beraber kıldı. Konumuz Allah bizleri neden yarattı? Neden yarattı dersiniz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış Allah Teala hepimizi. Bizden Allah'ın istediği bir tek şey var, tek bir şey hepimizin mutlu olması. Sadece Allah Teala bizi mutlu kılmak istiyor. Bu mutluluk hedefi Allah'ın asıl hedefidir. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğa adım atamaz. Öyleyse bu hedefe ulaşmak bizi Allah'a yaklaştırmayı bir muhteva olarak içerisine alıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek dört tane teslimle noktalanır. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Her teslimde mutluluğunuz artar. Mutluluk sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Allah Teala sizlerden ne istiyor? Sadece bir tek şey istiyor. Mutlu olmanızı. Sadece ve sadece mutlu olmanız Allah'ın sizin için, hepiniz için talebi bu. Mutluluğunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden ne istediğini bilmek konunun can damarıdır, hayat damarıdır. Evvela bilirsiniz ki Allah Teala sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Evvela bilirsiniz ki bu en çok sevdiği mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O zaman Allah'a daha bir hoş yaklaşırsınız. Daha bir sevecen, daha bir aşk ile. Ne kadar yakın olursanız, o kadar mutlu olursunuz. Size ait olanlardan ne kadarını ona teslim ederseniz, o kadar mutlu olursunuz. Aslında size ait olanlar dediğim şeyler de sizin değil, hepsi onun. Siz de dahil olmak üzere sevgili kardeşlerim, hepsi, her şeyiniz Allah'a ait. Her şeyiniz Allah'ın. Öyleyse hadi gelin hep beraber hamd edelim, şükredelim ki Allah'ımız var. O bizim sahibimiz. Hangi şartların içinde olursak olalım bizi bırakmaz. O kadar çok sever ki o sevgisi sonsuzdur. Bizler hepimiz bu sevgiye layık olmak için bir gayretin sahibi olmalıyız. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim ne kadar çok sevildiğinizi, o zaman siz de Allah'a aşık olurdunuz. Yalnız sevgiye dayalı bir muhteşem dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse sevin. Allah'ı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah'ı sevmeniz demek, insanları sevmeniz demektir. Her şeyi sevmeniz demektir. Bütün sevgilerin temelinde Allah sevgisi vardır. Sevgi
hayatınızın pınarıdır. Oradan, Allah'tan kaynaklanan bir pınar, sevgi. O pınar size hayat verir. Ne kadar çok severseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Sevgi hüsrana ulaştırmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a karşı duyduğunuz sevgi ne kadar çoğalırsa o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her safhası sevgiyle yoğrulmuş bir muhteva içinde yaratıldınız. Allah'ın en çok sevdiği insan adı verilen bir mahluk olarak. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ama bu sevgiyi alabildiğini arttırmak mümkün mü? Elbette. Bu sevgiyi ne kadar dilerseniz o kadar arttırabilirsiniz. Allah'ın size karşı olan sevgisini. Neye bağlı? Bir tek şeye. Sizin onu sevmenize. Öyleyse diyelim ki siz bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz. O da sizi bin ünite seviyor. Bire bin. Bin katı. Siz Allah'ı iki ünite sevdiğiniz zaman Allah Teala sizi 2000 katı kadar sever onu. Üç ünite sevdiğiniz zaman 3000 katı kadar sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep bir sevgi halesinin içinde olun. Allah sizi sevsin. Mutluluk içinde yaşayın. Öyleyse hadi gelin başa dönelim. Nerede başlar sevgi? Sevgi ruhunuzun en önemli hasletidir. Hasletlerin içinde en önemlisi, en büyüğü, sizi mutluluğa en üst boyutta yaklaştırabileni. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gerçek sevgiyi yaşayamazsınız. Allah'ı seviyorum diyebilirsiniz bana. Ama biz ona inanmayız. Çünkü Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü seven sevgilisine koşar, sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse kanun böyle. Seven sevdiğine koşar. Sevdiğine koşan seviyor ki koşuyor. İşte Allah ile başlayan münasebetlerinizde siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bu noktadan itibaren sevginizde artışı net boyutlarda devam ettirecek olansınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği için mutlaka sözünü gerçekleştirir. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Ay Allah'ın sözü mü varmış? Bizi kendisine ulaştıracağına dair. Evet. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim o Allah'a ulaşanlar? Cevap, Allah'ın evliyaları. Onlardan biri olmak istemez misiniz? Allah'ın evliyası olmak, Allah'ın sevdiklerinden, çok sevdiklerinden biri olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Hadi söyleyin bana. Eğer istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. Bu kapıdan içeriye bir dilekle girilir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Başladı ve bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne başlar? Onun için cennet saadeti başlar. Ne biter? Cehennem biter. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, mürşidine ulaştı. Ama daha öteye geçemeden, ruhu Allah'a ulaşamadan öldü. Bu kişi yine Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaştı, ruhu vücudundan ayrıldı, Allah'a ulaştı, sonra öldü, bu kişi de cennete girer. Ama birincisi birinci kat cennete, ikincisi ikinci kat cennete, üçüncüsü üçüncü kat cennete girer. Peki daha üst katlar, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, evet. 7 tane kattan oluşuyor. 7 ayrı grup cennet. Sadece 7.'si cennetler. Çünkü orada 3 grup var. İrşada Allah-u Teala'nın irşat makamına vazifeli kılarak tayin ettikleri 1. Her kavimdeki Resuller 2. grup ve devrin imamları 3. grup. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki onun tarafından ne kadar sevildiğinizi bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Onu hissetmeye başlamaya görün. Hissettiniz mi? Ta şuracığınızda, kalbinizde sıcak bir hisle Allah'ı hissetmek. O sizi kalbinizden sizin göremediğiniz bir iple, bir bağ ile Allah'a bağlar. Sonra mı? Sonra onu kendinizden daha fazla seversiniz. Ona sevgi duyarsınız, ona aşık olursunuz ve neticede ona hayran olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın en önemli kararıdır. Mutluluğunuzun başlangıç kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Mutluluk kapısı o dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Buradan ne görünüyor? Allah sizi mutlu kılacak olan, sahibiniz olan, sizi mutlu etmek için her şeyi emrinize amade kılmış olan o Allah. Evet sevgili kardeşlerim, her şey
emrinize amade kılmış durumda. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Öyleyse mutluluğun muhtevasında Allah'ın talebi var ama yetmez. Allah Teala hiçbir şeyini zorla yaptırmaz. Mutlaka sizin kişisel iradenizin, cüz'i iradenizin mutlaka devreye girmesi gerekir. Dileği Allah Teala kalbinizde görmedikçe, işitmedikçe, ve bilmedikçe size Allah'ın yardımı gelmez, mutlu olamazsınız. Ömrünüzü abesle uğraşan mutsuz bir insan olarak geçirirsiniz. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizi sonsuz bir mutluluğa aday görüyor. Hepinizi mukaddes kılmış o hedefe yönelik olarak. Allah'ın zatına mutlaka ulaşması gereken bir emanetiniz var. Emanetin adı ruh. Ne diyor Allah Teala? Biz emaneti göklere teklif ettik, dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra mı? Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah. Bir emanet vermiş size. Emanetin adı ruh. Emanet mi? Allah'tan gelmiş. Sizde mi kalacak? Onu gerçek sahibine göndereceğiniz güne kadar. Biliyorsunuz ki emanet aslında sahibiyeti bizlere ait olmayan ama bize bir süre bizimle kalması için verilen bir nesnedir. Para alırsınız emanet, harcarsanız eğer sahibine tekrar aynı parayı iade etmek mecburiyetindesiniz. Emanet aldığınız her şeyi sahibi siz olmadığınız için en güzel şekillerde kullanmak asıl şiarınız olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir emanetiniz var. Ruhunuz. Siz de ama size ait değil. Biz diyor Allah-u Teala ona, insana onu sevva ettikten sonra ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra diyor meleklere dedi ki hadi bakalım şimdi hepiniz o Adem'e, Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler ve cin tayfasından olan iblise teklif yapılıyor. Ama bütün melekler secde ettiği halde iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ezeli düşmanlık, iblisin Adem Aleyhisselam'a düşman olması buradan başlıyor. Sevgili kardeşlerim, size
Şu kainatta en büyük fenalıkları, en korkunç kötülükleri yapan sadece sizin huzursuzluğunuzdan zevk alan, mutsuzluğunuzun kendisine memnuniyet yaşattığı o varlık iblistir. Kainattaki en büyük düşmanınız. Sevgili kardeşlerim, İblis öyle bir düşmanınız ki Allah'ın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa ulaşmamanız için elinden gelen her şeyi yapar. Hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Hepsini döner. Tek bir gayesi vardır, sizi mutsuz kılmak. Öyleyse dostunuz Allah'tır. Hedefi sizi mutlu etmektir. Düşmanınız iblistir. Hedefi sizi mutsuz etmek. Ama unutmayın, siz insansınız. Ve Allah dostunuz. Öyleyse Allah'ın dostluğuna sığınırsanız iblisin size bir şey yapamadığını göreceksiniz. Size bir zararının dokunamadığını göreceksiniz. Yeter ki siz Allah ile birlikte olun. Ne zaman Allah'ın yolunda olursunuz, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman, bu Allah'ın yolunda fizik standartlarda olmaktır. Ama siz ondan evvel de Allah'ın yolunda olabilirsiniz. O zaman Allah'ın fizik bir yolun üzerinde olmazsınız. Fizik ötesi bir yol, fizik ötesi bir başlangıç noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah kendisine, ona ulaşmanızı diliyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Bu vazifeyi en güzel standartlarda yapmanız emrediliyor. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe her geçen gün biraz daha üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaksınız. O Allah sizi çok seviyor ve sizden istediği şey sadece bir tek şey, mutluluğunuz. Hayatınız boyunca giderek yükselen bir mutluluk. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek, her biri ayrı bir seviye gösterir ve bu sıra dahilinde her birinde eskisinden daha çok, daha çok, daha çok mutlu olursunuz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Mutluluğunuzun
Acaba onun paralelinde olacağınız kesin bir ölçüsü var mı? Dünya mutluluğunuz için kesin bir ölçü var. Bu nefsinizin teskiye yani temizlenme oranıdır. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreder. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi emreder ruhunuzun hasletleri. Peki ya nefsinizdeki afetler? Onlar da tam tersini, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği her fiili ise mutlaka işlemenizi ister. Kim? Nefsinizdeki afetler. Öyleyse bir dengeyle yaratıldığınızı hiç unutmayın. Bu denge sizin iç dünyanızda Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve öyle gönderilmişsiniz dünyada, öyle bu gezegene. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Ve ikisinin ağırlığı birbirine eşit. Ne kadar kötülüğü istiyorsanız o kadar da iyiliği istiyorsunuz. Bu dengede aslında yarı yarıya mutlu olmanız lazım gibi görünüyor. Ama olamazsınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin afetlerine, onlarla devamlı meşgul olan ve onları kontrolünden asla çıkarmak istemeyen iblis kumanda etmeye devam eder. Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paraleldir. Şeytan da Allah'ın bütün emirlerini yapmamanızı ister, nefsinizdeki bütün afetler de. Şeytan da Allah'ın bütün yasaklarını işlemenizi ister, nefsinizdeki bütün afetler de. Öyleyse başlangıç noktası bir eşitlik. Ne kadar nefsinizde afet varsa o kadar ruhunuzda haslet var. Ve bir denge halinde, kimseye haksızlık edilmeden herkes %100 bir denge ile kulvara girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden insanlar bu standartlarda %50 mutlu olmaları gerekiyorken neden mutsuzlar? Çünkü Allah Teala başlangıçta layık olmadığınız için sizinle konuşmaz. Ama şeytan hiç susmaz. Her an sizinle beraberdir. Her an içinizde onun sesini duyarsınız ve kendi düşüncenizi zannedersiniz onun sesini. Nasıl düşünceniz sessiz bir sesle gerçekleşiyorsa, o sessiz sesinizi taklit eden iblis, sessiz sesinizin aynı standartlarında bir sesle size hitap eder.
sessiz bir sesle. Şeytan sevgili kardeşlerim devamlı olarak bize bir şeyler yutturmaya çalışır. Hayatı bizi mutsuz kılmak için yaşar. Hayatı buna dayalıdır. Başka hiçbir şeyle uğraşmaz. Bütün gayretiyle biz insanları, yani şu kainattaki en büyük düşmanlarını mutsuz ve huzursuz etmeye çalışır. Herkes muhatabıdır. Herkes de meşgul olur. Ve herkesi mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı kılmaya çalışır. Gayreti sadece bu istikamettedir. O iblis, kainattaki en büyük düşmanınız. Peki sizi mutsuz edebilir mi? Eğer ona imkanları verirseniz sizi mutsuz etmek imkanlarını eder tabii. Ama Allah'ın ilmini aldıktan sonra onun sizi mutsuz etmesi ilmi tatbik edebilirseniz mümkün değildir. Öyleyse şeytan kime tesir eder? Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan insanlara tesir eder. Kime tesir edemez? Nefsinin kalbi afetlerden kurtulmuş olan hiç kimseye tesir edemez. Öyleyse insanlar, nefsleri afetlere dolu olanlar ve faziletlere dolu olanlar diye ikiye ayrılıyor. İşte afetlerle dolu olan nefsler, mutsuz insanların nefsleridir. Faziletlerle dolu olan nefsler, mutlu insanların nefsleridir. Öyleyse mutluluk, nefsinizin kalbindeki faziletlere paralel olarak, fazlalara paralel olarak, baştan sona kadar bir vetire teşkil eder. Bütün insanlar, nefslerinin kalbinin %100 afetlere dolu olarak yaratılır. Ve ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah Teala size yardımı başlatır. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Sonra derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikinditi alır. Bunun için Allah Teala kalbinizin mührünü açar, kalbinizdeki küfür kelimesini alır ve kalbinizin içindeki ekinleti de alır. İdraki önleyen bir ilahi kompütürü iç dünyanızdan alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gelin dostlarım. Devam ediyor Allah Teala'nın yardımları. Yerine ihbat koyar nefsinizin kalbinde. Artık idraki önleyen değil, idraki sağlayan farklı bir müessese vardır. Ve kalbinizde küfür kelimesi artık yoktur. Bu mutluluğunuzun başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 5-6 dakika içinde bunlar gelişir, gerçekleşir. Yetmez. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve göğsünüzü şerh eder, yarar ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde gerçekleşir. Aslında böyle bir dizaynda mutluluğunuzun şartlarını hazırlıyor Allah Teala. Allah'a açılması lazım gelen kapalı kapılar birer birer açılmış olur böylece.
Allah'a açılması lazım giren kapalı kapılar. Kulaklarınız vakra adı verilen bir engelle kapalı. Gözleriniz ekinet adı verilen bir engelle. Gözleriniz hicab-ı mestüre ile kapalı. Kalbiniz ekinetle kapalı ve mühürlü. Bütün şartları değiştirecek olan Allah'tır. Ve değişmeye, değiştirmeye siz Allah'a ulaştığınız anda derhal başlar. İlk etapta sizi 7. basamağa acele ulaştırır. O noktada siz kurtulmuşlardansınız. Mutluluğun başlangıç noktasındasınız. Dünya mutluluğunun. Başka insanlara henüz farkınız yok. Ama birinci cenneti hak ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse mutluluğun bir garanti noktasına ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada mutluluğun bir garanti noktası var. Allah cennet saadetinizi garanti ediyor. Yetmez. Dünya saadetinizin de yarısını garanti ediyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Cennet saadeti ise mutlak olarak garanti edilmiş. Dilediğiniz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu mutlulukların sahibisiniz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra mı ne yapar? Allah Teala sonra kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra da göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Açarsa ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın katından gelen rahmet ve faz göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden, göğsünüzün yarılarak içeriye yol açılması olayından sonra oluşan yol üzerinden rahmet ve fazl kalbinize kadar ulaşır. Ama kalbiniz mühürlüdür. İçeri girmesi mümkün değildir. Ama sızar rahmet nurları nefsinizin kalbine sızar. Bu sızıntıyla beraber yeni bir basamaktasınız. 11. basamaktasınız. 12. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta Allah size mürşidinizi gösterir. Ve mürşidinize ulaşırsınız. Mürşidinize ulaştığınız yer 14. basamaktır. Burada tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz an ikinci kat cennette sizin olur. Birinci kat cennetten daha öteye geçmişsinizdir. İkinci kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. 14. basamakta. Buraya kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan aldınız. 12. ihsan mürşidinize ulaşmanız ve cennet saadetinin ikinci katı da sizin oldu. Dünya saadetiniz henüz başkalarından farklı değil. Onlar hangi standartlardaysa siz de aynı standartlardasınız. Yani bir başka ifadeyle henüz mutsuzsunuz. Şeytan şartlar eşit olduğu halde, yani nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuzun kalbi de %100 hasretlerle dolu. Bir eşitlik olması lazım. Yarı mutlu, yarı mutsuz olmanız lazım. Ama büyük ölçüde mutsuzsunuz. Çünkü şeytan devrede her saniye sizinle meşgul olur.
sizi mutsuz kılabilmek için. İşte böyle bir olayda mürşidinize ulaştığınız anda Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Birinci nimet, başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. İkinci nimet, kalbinize iman kelimesinin yazılmasıdır. Üçüncü nimet, günahlarınızın sevaba çevrilmesidir. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Yani cehenneme gitme ihtimalinizi Allah Teala sıfıra düşürür. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bir insanın cehenneme gidebilmesi bir tek sebebe dayalıdır. O da günahlarının sevabından fazla oluşu. Ama kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala ne yapıyor? Günahlarınızı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman örtüyor. Yani günahlarınızın sevaplarınızdan aşağı düşmesini temin edecek kadar derece artı size ilave ediyor. Böylece günahlarınızı örtmüş oluyor. Mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren ne olur? Mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren tabiyeti gerçekleştirirsiniz ve bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınız üzerine gelmesi ve ruhunuza Allah'a ulaşması için, Allah'a doğru yola çıkması için emri vermesi. İkincisi, kalbinizin içine iman kelimesinin yazılması. Üçüncüsü, günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Furkan 70. Sonra ruhunuz devrin imamından aldığı emre paralel olarak vücudunuzu terk eder ve sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan göklere doğru bir yolculuğu başlayacaktır. Dördüncü nimet. Beşinci nimet, nefs tezkiyesine başlamanız. Allah'ın zikrini yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden açılmış olan yolu takip ederek kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünün üzerine baskı yaparak onu kalbin içine alt kapıya kadar indiriyor ve alt kapıyı kilitliyor. Böylece alt kapıdan şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşması kesinlikle engelleniyor. Artık böyle bir şey mümkün değil. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları kalbinize giremez çünkü kapıları mühürlü. Buna karşılık Rabbani kapının üzerindeki mühür aşağı indirilmiş. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve selamatı devamlı olarak dolar. Kalbiniz nebale Allah'ın faziletleriyle dolar. Ama iman kelimesinin çekim gücü bu fazıllardan bir kısmını kendisine doğru çekmeye başlar. Ve iman kelimesinin etrafında fazıllar biriktikçe bu fazilet birikimini oluşturur. Sizin de mutluluğunuzun her geçen gün artmasına sebebiyet verir. Nefs tezkiyesi mutluluğunuzun işaretidir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelip yerleştikçe şeytanın tesir alanı da
o kadar azalır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ama fazlaların birikimi demek, afetlerin o kadarının yok olması demek. Afetler yok oldukça nefsinizin kalbindeki rezistans, Allah'ın emirlerine karşı rezistans ve yasaklarını işleme eğilimi ikisi de giderek azalacaktır. Ve her geçen gün şeytanın hegemonyasından biraz daha kurtulacaksınız. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sonra bir başka mutluluk bahsiniz. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Ne kadar nefsinizin kalbindeki afetler azalırsa onların yerine o kadar fazilet almıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluk o kadar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması demek, şeytanın hakimiyetinin de o kadar azalması demek. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Afetler azaldıkça hakimiyet alanı giderek küçülür. Bu şeytanı çileden çıkartır. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Siz zikrinizi yaptıkça her geçen gün şeytanı biraz daha, biraz daha, biraz daha yere vurursunuz. Nefsinizin afetleri giderek azalır. Bu azalma süreci içerisinde ilk %7 azalmayla birinci gökyatına ulaşır ruhunuz. İkinci %7 azalmayla ikinci gökyatına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökyatlarına her %7 nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça ulaşırsınız. Yedinci katın 7 tane alemine geçersiniz. Ve ruhunuz Sedret-i Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı an 21. basamaktasınız. Allah'ın evliyası oldunuz. İşte Allah Teala hepinizi evliya yapmak ister. Bunu üzerinize 12 defa farz kılmış. İstediği şey hepinizin Allah'ın evliyası olmanız. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. %2 fazıl, %2 rahmet, affedersiniz. %49 da fazıl. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken hasletler ve fazıllar nefsinizin kalbinde hiç yokken bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Şeytanın hakimiyeti de nurlar kadar azaldı. Şeytanın tesiri saha %49'a indi %100'den. Şeytanın tesir edemediği saha sıfırdan %51'e ulaştı. Ve hakimiyet artık şeytanda değil, nefsinizin kalbindeki nurlarda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her alanda daha güzele, daha güzele yaklaşabilmek. Hepiniz için en güzeli. Bu noktada ruhunuz Allah'ın zatına yok olduğu zaman dünya saadetiniz %50'yi mutlak olarak aşacaktır. Evet, şeytana rağmen. Çünkü artık ruhunuzun kalbi %100 zaten hasletlerle doluydu. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doldu. Yani nefsinizin ve ruhunuzun toplamında iç dünyanızda
200'de 151 faziletler ve hasletler hakim, 249 afetlerin payı kalmış. Yani %25. Ama mutluluğunuz ne yazık ki %75 olmaz. Şeytan vazgeçmez, devamlı sizi tesir altında bırakmaya çalışır ve bir kısım gayretinizi de engellemeyi başaracaktır. Neden? Çünkü nefsiniz, çünkü şu andaki zikir sayınız 33 bin. 33 bin zikirde herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman ne görüyoruz? O zaman gördüğümüz şey açık ve kesin. Dünya saadetimiz %50'yi aştı. Cennet saadetimiz

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadasınız. Daha sonra zikriniz giderek artacak. Beka makamını, züğüt makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Dünya mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta dünya saadetiniz %100'ü bulacak. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı 0. Ve %100 mutlu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamaktasınız. Zemin kat gösterildiği 26. basamakta hikmet sahibi oldunuz. 27. basamakta ise 7 tane gök katını görerek 27. basamağında sonuna geldiniz. Nefsinizin kalbinde de tam 14 defa düzen olmak söz konusu oldu. Sonra mı ne olur? Sonra tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah-u Teala tarafından ve bunun manası salah makamına geçiştir. Salihlerden olursunuz. Sonra o noktada günahlarınız örtülür bir defa daha. Salah nurunun sahibi olursunuz. Sonra da Allah günahlarınızı sevaba çevirir. İradenizi Allah'a teslim edebilecek noktaya geldiniz. Ve teslim talebinizi Allah-u Teala mutlaka kabul edecek. Sizin iradenizi kendi zatına bağlayacaktır. Burası batılığımızın en üst boyutu. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gibi 19 defa nefsinizin kalbi müzeyyen olmuş. Yerlerin ve göklerin melekutunun sahibi olmuşsunuz. Bu noktada ise son hedefe ulaşırsınız. Allah'ın zatını görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde mutlak bir saadete ulaştınız. %100 dünya saadeti en üst boyutlarda. Sadece nefsinizin kalbinde afetler kalmamış değil. Nefsinizin kalbi 19 mertebe müzeyyen oldu. Yerlerin ve göklerin melekutuna sahipsiniz artık. Biliyorsunuz neler olduğunu, oralarda neler yapıldığını, hangi işlemlerden geçtiğinizi artık biliyorsunuz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece her kavimdeki Resuller ve huzur namazının imamı bu konunun ötesini yaşar. Onların mutluluğu daha bir üst mutluluktur. İşte sevgili kardeşlerim, bunları yapasınız, gerçekleştirirsiniz de hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun bütününü yaşayasınız diye Allah Teala sizi yarattı. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en kıymetli mahluku ve Allah hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için hem cennet saadeti %100 hem dünya saadeti %100 oluşmuştur. İşte Allah-u Teala'nın sizi mutluluk için yaşattığını görüyoruz. Neticede mutluluğun bütününe ulaştınız.

Ama bu arada Allah'a 4 tane teslim gerçekleştirdiniz. Ruhunuzu ve içinizi, yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşadık. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha büyük bir mutluluğu birlikte yaşamayı nasip kıldı Allah Teala. Ve bu noktada inşallah bu akşamki Allah bizi neden yarattı sualinin cevabını inşallah vermiş oluyoruz. Bu mutlulukları yaşamak için yaratıldınız. Her biri emirle sizi buraya taşımak için. Allah'a ulaşmayı dileyin emri, Allah'a ruhunuzu ulaştırın emri, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin emri, nefsinizi Allah'a teslim edin emri ve iradenizi Allah-u Teala'ya teslim edin emri sizi bu mutluluklara taşımak içindir. Ve şöyle bitiriyoruz sözlerimizi. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin en üstününe ulaşasınız diye yarattı. Mutluluklar sizin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek hepiniz hakkında Allah'tan mutluluklar dileyerek Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimden ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah-u Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirden. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun
sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vesiledir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasını. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İmitlerinize, kemiklerinize yayılan
bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi.
Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2, 3, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınıza bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama
Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma. Ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de canım. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah-u Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki
Yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirasıyla şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını yandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şeye gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz. Mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden
nasıl üstün olabilir amel? Fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki o oho adam 65 sene yapılması lazım gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَغْدُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet. Sus bir denek ve her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah-u Teala diyor ki vel asr suresine vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah-u Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halik'in yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini
Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, reçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize bir şey yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hekimeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilahesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiğin için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki cazibesi ve kulaklarındaki vaka, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya servetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak
biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi
seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki son evde o kişiye bir hediye verdiniz. Onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz. Bir güzelliği yaşadınız. Tamam. Sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısı. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala size mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın.

0: akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun iki katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah-u Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra gelişen bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için Allah'ın ötesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden deniliyorsunuz? Hal hep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kavgalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çevreli asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.
1: her şey

En güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı bileyim. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz kalpler. Fizik vücudun en hayati organı kalptir. Kalpte vücuda gelecek olan bir yaralanma olayı kişiyi ölüme götürür. Vücuttaki kirli kanın toplandığı akciğerlere gönderildiği, akciğerlerde temizlenmiş olan kanın tekrar geriye alınarak kalbe ulaştığı bir seyir takip eden insanın hayatı. Akciğerlerde nefeste alınan oksijenle kan temizlenir ve tekrar vücuda salgılanır. Kalp, vücuttaki kanı kendisine çeken, temizlemek için onu akciğerlere basan, akciğerlerdeki kanı tekrar alarak akciğerlerden bütün vücuda dağıtan, dağılan kanı tekrar akciğerlere taşıyan bir pompa görevi ifade eder. Kirlenen kan çekilir, akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde alınan havayla temizlenen kan gene kalp vasıtasıyla bütün vücuda dağılır. Kalp bir emme basma tulumba gibi çalışır. Kirlenmiş olan kanı bütün vücuttan toplayarak akciğerlere basan, akciğerleri temizlenmiş olan kanı akciğerlerden alarak vücudun en ücra köşelerine, parmak uçlarına kadar ulaştıran müessese kalptir. Kalp, hayatiyetin en önemli unsurudur. Kalp, fizik anlamda bu muhtevayı, bu hayati önemi taşırken, fiziğin ötesinde çok daha önemli bir muhteva taşır. Bir insanın kalbi, nefsinin kalbi, %100 afetlerle doludur. Bir insanın ruhunun kalbi, %100 hasletlerle doludur. Bu Allah'ın koyduğu temel dengedir. Ne diyordu? Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah'ın koyduğu bu kanun muhacesinde her şey zıddıyla kaim olarak tam bir dengeyle yaratılmıştır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıda Allah-u Teala bir şey yaratmışsa gene sıfır noktasından o kadar aşağıda Allah-u Teala onun zıttını yaratmıştır. Böylece sıfıra göre iki taraf dengededir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin zıttıyla kaim olduğu bir kainat dizaynı içerisindeyiz. İşte
Allah-u Teala bir fizik vücut yaratıyor ve onun zıttı olarak nefsi yaratıyor. Sonra da bir üçüncü varlığı ruhundan bize üfürmek suretiyle fizik vücudumuzun aynı şeklini alacak olan bir ruh ikram ediyor. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve %100 hasletlerine donatılmıştır. Ruhla nefs arasındaki dengeye baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir özellik taşır. Nefs ise baştan aşağı afetlere donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir farklı yapı. Yani ruhla nefs, fizik vücudun dışında bir denge unsurudur. Biri tamamen afetlerle, diğeri tamamen hasletlerle doludur. Denge gene korunmuştur, yüze karşı yüz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle bir dengeyle başladığımız hayatı yeni bir dengeye ulaştırıyor. Çünkü bizim üç vücudumuzdan ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz, ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah Teala "Men yefâ fîhî min ruhihî" diyor. Biz onun insanın içine, ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuz mu? Biz ona ruhumuz diyoruz ama o aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'ın ruhu hangi standartlarda olursak olalım, mutlaka Allah'a dönecektir. İşte Allah'ın ruhunun Allah'a dönüşü iki ayrı form gösterir. Birinde biz insanlar bilerek, isteyerek ruhumuzu Allah'a ulaştırırız ve bunu gerçekleştirebilirsek dünya hayatını yaşarken ermişlerden oluruz. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu, o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmış. Peki ulaşmasaydı ne olurdu? Ulaşmasaydı bu kişi bir gün ölecekti. Öldüğü gün Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, yardımcıları gelecekler. O kişinin ruhunu alarak 7 kat gökleri aşacaklar. 7. katın yeni alemine geçecekler. Sitet-i Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına gönderecekler. Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a iade etmek. Her insan buna mecburdur. Çaresi de yoktur. Bir gün ölüm hepimizin kapısını çalacaktır. Ve de öleceğiz. Öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a ulaşacak. İyi ama benim ruhum yok. O ruhu çok seneler evvel Allah'ın zatına zaten ulaştırdık. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak mutluluğuna ulaşırsa, işte o kişi eskilerin tabiriyle ermişlerdendir.
Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye, kime? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği anda cehennemden kurtulur. Cennetin birinci katını hak eder. Allah'a ulaşmış, Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da kişi ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti ifade eder. Bu kişi daha sonra Allah'tan mürşidini soracaktır. Kalbinden gelen bu talebi Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın kalbine mutlaka mürşid sevgisi koyar. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala onun bu talebi üzerine ona mürşidini gösterecektir. İşte bu mürşide ulaşıp ona tabi olan kişi, hacet namazıyla Allah-u Teala'dan sorduğu ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi Allah için dileyen kişi o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu an o kişinin yeri artık birinci kat cennet değildir. İkinci kat cennettir. Hem birinci kat cenneti Allah-u Teala garanti ediyor, bir tek talebin karşılığında o kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye, hem de ikinci kat cenneti garanti ediyor. O kişinin bu mürşide ulaştıktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama ruhunun da kalbi %100 hasletlerle doluydu. Allah Teala dengeyi kurmuştu. Ne kadar nur varsa ruhun kalbinde, nefsin kalbinde de o kadar afet var. Birbirine eşit, dengede bir muhteva. Ama sonra Allah Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için kişi kendisine ulaştıracaktır. Ruh vücudu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradaki kafileyle 7-8 ay sürecek olan bir işleve başlayacaktır. Bu işlemin 7 ayda tamamlandığını düşünsek, 7 tane gök katı var. Her katta bir aylık bir zaman süresi geçiyor gibi görünüyor. Ama bunlardan 7. kat 7 tane alem ihtiva ettiği için ötekilerden çok daha fazla bir zaman parçasını gerektirir. Orada Ümmül Kitap vardır. Evvela kader hücreleri, birinci alem. Sonra Ümmül Kitap, ikinci alem. Sonra kudret denizi, üçüncü alem. Sonra Divan-ı Salihinden evvel gelen makamı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, en sonra da zikir hücreleri. Zikir hücreleriyle Allah'ın katını birbirine bağlayan şey, başlangıç, yolun başlangıç noktası. Dünyadaki en güzel yaprakların ve renklerin sahibi olan bir ağaçtır. Sitretül Münteha, kainatın
Varlıklarının son noktasındaki ağaç, sitre. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yola çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Peki bu ruhun görevi tamamlandı, Allah'ın zatına geri döndü. Allah'ın zatında mı kalacaktır? Böyle bir ruh Allah'ın zatında kalmaz. İndi ilahide Allah'ın zatından tekrar çıkacaktır ve ona ruhunu Allah'a ulaştırdığı için bir taht ihsan edilecektir. O tahtta sonsuz bir ömür sürecektir. Tahttan huzur namazına ulaşacaktır. Namazlarını muntazaman kılacaktır. Günde 7 vakit ve sonra da tahtta olacaktır. Dilediği zaman dilediği istikamette uçmak yetkisinin sahibidir. Ama bütün namazlarda mutlaka bulunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya bir kişi bu noktaya nasıl gelmiştir? Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu zaman buraya ulaşır. İlk %2 fazıl girişimiyle başlar her şey. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte bu göğsün yarılması, göğüsten kalbe nur yolunun açılması, nefsin kalbine %2 rahmet nurunun girmesini ifade eder. O bir denge unsurudur. Önce %2 rahmet nuru girer kalbe. Nefsin kalbi %98 afetlerle kaplıdır. İşte bundan sonraki safhaya baktığımız zaman başlangıçtan itibaren her gök katında o kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala %7 fazıl ulaştırır. İlk %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine girdiği zaman ruh zemin kattan birinci kata çıkabilir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katındadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katındadır. Birinci gök katında açıkta bir secde söz konusuyken, seccadeler üzerinde, otlar üzerinde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılmak söz konusudur. Üçüncü katta iki katlı bir köşk mescidinin içinde ya üst katta ya da alt katta kişinin durumuna göre secde etmek söz konusudur. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde etmesi söz konusudur kişinin.
ruhların hepsi bu işlevleri birer birer geçerler. Altıncı katta ise sıbkatullah olma standartlarına girilir ve o kişinin yüzü ve elleri buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz renkte nurların rengine ulaşır ve deri çatlar. Bu, o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala o çatlayan elleri tedavi eder. Bir kişi oradan yükselerek yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katı yedi tane alemden oluşur. Baştan söylemiştik. Bu muhtevanın kalple alakası nedir? Kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikmedikçe, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazıl nuru birikmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Oysa ki seyri sülük insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse kalp ile vuslat arasında bir ilişki var mı? Sadece vuslat arasında değil, fizik vücudun teslimi açısından da, nefsin teslimi açısından da, iradenin teslimi açısından da kalp son derece önemli bir organdır. Manevi kalbimizden bahsediyoruz. Fizik kalbimiz bir organdır. Manevi kalbimiz ise Allah'ın nurlarını taşıyan ama aynı zamanda afetlerin de sığınağıdır. Ruhumuzun kalbi başlangıçta %100 nurlarla doluydu. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a gönderdiğimiz zaman nefsimizin kalbini %51 afetle dolu olan nefsimizin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Bir kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse kalple seyri sülük arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu kalple seyri sülüğün ilişkisidir. %7'lik nur birikimi ikinci katta bir daha %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7, %7 nur birikimleri %49+2 nur birikimiyle o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İlk %2 nur birikimi, fazıl birikimidir. Geri kalanlar artık hep ilk %2 nur birikimi rahmet birikimidir. Ondan sonrakiler %98'e ulaşacak olan ikinci kesim fazıl birikimidir. Ve kalbi aydınlatan da fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu birikimin başlangıçtaki %7 her artışında insanın ruhuna paralel bir seyir takip etmesi söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki her %7 nur birikimi ruhumuzun Allah'a ulaşmak için bir gök katı açtığını ifade eder.
Yedi tane gök katı aşılır. Nefsin kalbi yedi tane gök katında %7'den %49 nura kavuşur. Fazıl nurudur bunlar. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan çok aydınlıklara ulaşır. İşte kalp böyle bir muhteva taşır. Kalp Allah için son derece önemli bir uzuvdur. Fizik alem içinde son derece önemli bir unsur, hayati bir unsurdur. Allah ile ilişkiler açısından da gene kalp son derece önemli bir uzuvdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbi %51'e kadar uzanan başlangıçtaki %2, 7 tane de %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a dönmesini farz kılıyor üzerimize. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. İşte ruhumuzun Allah'a geri dönebilmesi başlangıçtaki %2 fazıl birikimden sonra rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimiyle birer birer bütün gök katlarını ruhumuz aşacaktır. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını açıp 7. gök katta 7 alemden geçerek Sitr-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse kalple insan arasındaki ilişki, kalple Allah arasındaki ilişki bir bütünü oluşturur. Bir başka ifadeyle kalp insanla Allah arasında bir bağlantı müessesesini temsil eder. Kalbimizde hangi ölçüde nur varsa biz Allah katında o ölçüde değerliyiz. Kim daim zikre ulaşmışsa onun kalbi %100 afetlerle dolu. Afetleri temizlemiştir. Böylece %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla dolmuştur. İşte karanlıkla aydınlığın farklılığı. İşte geceyle gündüzün farklılığı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bir ömür boyu geceyi yaşarlar. Nefslerinin kalpleri kapkaranlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbi %51 aydınlanmadıkça o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl. Allah-u Teala bu muhteşem olayı tahakkuk ettirirken gene muhteşem bir denge unsuru koyuyor ortaya. Neden başlangıçta %2 rahmet? Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte bu noktadan sonra nefsimizin kalbine girecek olan 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. %49 nurlarla dolu olan kalbimizin, nurlarla dolu olmayan kesimine baktığımız zaman onun da %49 olduğunu görürüz. 2 tane 49, 98 eder. Bu 98'e 2 de rahmet nurunu eklerseniz %2, %100 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi bir denge unsuru olarak Allah-u Teala tarafından rahmet hüviyetinde ulaştırılıyor. Onlar
öncü kuvvetler kalbe, Allah'ın nurlarının girişi. Göğsümüzün yarılması ve kalbimize %2 rahmet nurunun gönderilmesi Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir. Bu nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Ve bundan sonra kişi nefs tezkiyesini giderek arttıracak. Nefsinin kalbindeki nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerle 7 gök katına aşacaktır ruh. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Netice %7 defa 7, 49 fazıl nuru, %2 rahmet nurudur. Salavat ise sadece taşıyıcı faktördür. Rahmeti de, fazla da nefsimizin kalbine taşıyan nurlar, taşıyıcı nurlar, salavat nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bütün insanlar için hidayeti onlara temin etmek üzere hazırdır. Bunun için bir tek dilek yeterlidir. Bir kişi sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, böyle bir dileğin sahibi olan kişi, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef, Allah'a ulaşmayı dilemenin vücuda getireceği sonuca hazır olmaktır. Bu sonuç, 7 kademede %7 fazıl birikimini ifade eder. Her bir %7 fazıl birikimi ruhun gök katlarında bir kat yükselmesini ifade eder. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın neden kalbinize baktığının delilleri bunlar. Allah yolundaki manevi tekamülünüzün bütün kademeleri kalbinizdeki nurlarla ölçülür. Ne zaman zikrinizi gününde 18 saatin ötesine geçirirseniz, o zaman nefsinizin kalbindeki nurlar bu muhtevada sizi fizik vücudun teslimine götürür. Fizik vücudun teslimi nefsinizin kalbinin %81 nurla donatılmasını ifade eder. İşte bu %81 nura ulaşan herkes dik yokuşu açmıştır. Dikkat edin, bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi, onun nefsinin kalbinin %51 nurlarla %2 artı 7 defa %7, 49, %2 artı %49, %51 nur birikimi o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla noktalanır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Kişi yarı yarıya bir dünya mutluluğunun sahibi olmuştur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ruhundaki %100 hasletle nefsinin kalbindeki %100 afet oranı küçük bir değişiklikle sonuca ulaşmıştır. %49 fazıl nuru,
%2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Dikkat edin. %2 rahmet nurunu bir kenara bıraktığınız zaman fazıl nurlarıyla karanlıklar birbirine eşittir. İşte bu Allah'ın dengesidir. Bu dengenin bozulabilmesi için kişinin dik yokuşu aşması lazım. Dik yokuşu açabildiği takdirde, zikrini günde 18 saate çıkarabildiği takdirde fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %81 nurlarla bezenmiştir. Ve bundan sonra daimi zikre ulaşmak artık bir problem değildir. Bundan sonra kişinin ulaşacağı daimi zikir o kişiye ne sağlar? Daimi zikir o kişinin nefsinin kalbinin %100 hasletlerle dolmasını sağlar. Yani fazıllar. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazıl olmak üzere %100 nurlarla donatılır Allah-u Teala tarafından. Kim daimi zikre ulaşırsa bu işlem mutlaka tahakkuk eder. O kişinin kalp yapısı, nefsin kalbi nasıldı başlangıçta? %100 afetlere doluydu. Bu noktada %100 nurlarla dolu, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, hepinizin kalbini Allah-u Teala %100 nurla doldurmak ister. Gayesi budur. Ama siz serbest iradeyle yaratılmış birer mahluksunuz. Hepimiz öyleyiz. Ve kendi irademizle bir karar almadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden biz insanlar için ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusu olmaz. Mutlaka cüz'i iradelerin sahibi olan bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Ancak böyle bir dilek var ise Allah-u Teala sözünü tutar. Ne diyordu? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Görev ikiye ayrılmış. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah dileyen insanı, insanın ruhunu kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn. Bir talep, Allah'a ulaşma talebi ve sonuç. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun Allah'a ulaşması bir dönüm noktasıdır. Bir insanın üçüncü kat cennetin Allah tarafından sahibi kılınmasıdır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala tarafından oluşturularak o kişiye dünya mutluluğunun yarısının hibe edilmesidir, hediye edilmesidir. Çünkü kişinin bu konuda sadece Allah'ın ona yaptırmasıyla yaptığı bir işlev vardır. O kişiye zikretme zevkini Allah verir. Allah o kişiyi zikrettirir. Ve o kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek bu şerefe ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan herkes ermiş evliya olmak şerefine erer. Allah-u Teala'nın hepinizin kalplerini, bu hedefe ulaşmayanlardan bahsediyoruz, hepinizin kalplerini en az %51 nurla doldurarak mutlaka vuslata ulaştırmasını, sizlerin ruhunu kendisine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salâvâ.

0: Yani amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları Nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü.

0: atama. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman ve nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah Teala bizleri yine beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki İçinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah Allah Allah Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışta içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. O Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının, fazl nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz?
Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Yani hep denge. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah-u Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünya verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve o tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, ayetinde
hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi bir başka ifadeyle? Ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh fürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah-u Teala ruhundan fürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman, onu yaratanı düşünürseniz, ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala, gözler arasında iki bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz. Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye
genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrolü oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyresülük yapan kafirenin içine gireceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa yani 7-8 aylık bir ömür Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Böyle olan bir kişi öldü. Kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır. En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahluk da
Allah'ın ruhu yok. Benefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla üçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs teskiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet, sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve Hak'tan inen nurla aydınlanması, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve Hak'tan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz, en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak dökene kadar geçen devrede kılınır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra üç defa ayetler kürsü okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra 2., 3., 4. rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye,
Allah Teala belki o gece değil ama kişi eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini veya de paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları kendisine çeker. Bir manyetik olan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide tabiiyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazılara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlanır. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik faslalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane alemi geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 Rahmet Nuru, %49 fazla birikimi, o kişinin nefsinin kalbini %51, yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi, o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere, o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru, arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek, 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara, o ruhların zikirlerini tamamlamasını sağlayarak, Zetil-Müta'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala. Ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinin ruhu, eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
Nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge, biraz daha fazla insanın deyine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edilir. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevkle zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk
görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sulh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak, yani kainatın en üstün mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o Yüce Rabbimiz Allah sahibimiz, o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde, her noktada mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. Her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Köşeden evvel Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattı, yaratıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olan etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli varlığı yaratılmıştı. Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama iblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat olacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Onlara söyle, insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Evet, kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Ben ise böyle bir dizaynda bütün insanlar için

İnsan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat fenimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taahhüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zâid dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Ve Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli,

bir ilahi kompüter, bir ilahi bilgisayar. Her olayı, her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan, olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif ve negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah-u Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar, ne eksik ne fazla. Bu kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin yöresinde orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainattaki kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor.

ikinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet müesseselerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olsun o şahittir. Her devrin hangi devirde nebi yaşamışsa o devrin nebisi, peygamberi bütün kavimlerdeki resullere tabiyetinde, onların dışındaki müşriklere tabiyetinde şahididir.

Her peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki Resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki Resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlarına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Mihakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imamını yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun. İster Allah'ın İrşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun. İster Resullere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun. Hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları üçüncü grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler
aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani nebidir, asaletin o göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletin o görevdedirler. Bütün Nebi olmayan, Nebi Resul olmayan, Veli Resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaleten getirilir ve oradaki karşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyircilikte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Sevgisülükte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan Allah Teala'nın ona yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke'nin Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke'nin için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü, misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki, söz veriyoruz. Ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, öyleyse şahit olun, biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler bütün ülkelerdeki Resullerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa, o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu resullerden birisi, herhangi bir milletteki resullerden birisi ölürse, Allah Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderildiği Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller sana makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın Resulleri. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün Resullerdir. Ve beşinci grup şahitler Salah makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşad makamına irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikunel ebelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Öyleyse insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bunu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olan Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha önceki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce girerler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katib'in melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitlik edecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

0: devletinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katibin melekleri şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şehadetle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine 7 grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arşı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arşı tutan melekler İndi ilahide huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin, tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmü Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Gene etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti, taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü %100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammüde göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden 3 boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar. Ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş. Ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gideceklerin hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde. Ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Rabbil alemin.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin değerli öğrencileri. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere şeytanın tuzaklarından İslam'ın 5 şartını anlatmak istiyorum. Evvela şunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz ki İslam aleminin %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını yerine getirdikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sözümüze bu şeytanın bir tuzağıdır diye başlıyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Allah'ın bütün sistemi öğretmek üzere, kainatı öğretmek üzere indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın katından indirilmedir. Ve o Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sözümüze oradan giriyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennübiha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı, ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bu cehenneme gidecek olan insanlar kim? Bu insanların sadece bir tek suçu var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onun dışında İslam'ın 5 tane şartını yapmışlar. Namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Ama bu 5 tane farzın hepsinden daha önemli olan 6.'sını akıllarına bile getirmemişler. Zikir. Zikri bir kenara bırakalım. İbadetlerin içinde en büyüğü, en önemlisi hangisiydi size göre sevgili kardeşlerim? Bu üniversitenin talebeleri olmadan. Namaz değil miydi? Namaz dinin direği demiyor muyduk hepimiz? Ne zamana kadar? Allah Teala bize Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini öğretene kadar. Ne oldu öğrenince? Öğrenince şunu gördük. Allah Teala buyuruyor. Uttu uhiye ileyke minel kitabin ve kumus salat. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o kitaptan onlara oku, anlat. Namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan
men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Neyden büyükmüş? Kur'an-ı Kerim tilavetinden büyükmüş. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Neyden büyükmüş? Namazdan büyükmüş. Namaz da bir zikirdir. Öyleyse namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet var Kur'an-ı Kerim'de. Adı zikir. Kurtuluşun olmazsa olmaz şartı. Dikkat edin ki İslam kelimesi silm kökünden gelir. Bu kökün Türkçe'de en çok kullanılan deyimi teslimdir. İslam kelimesi teslim olan demektir. Müslüman gene aynı istikamette kullanılır. Müslim gene aynı istikamette kullanılır. Selam, selamet kelimeleri de aynı kökten türemiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada duralım. İslam'ın 5 şartı nelerden oluşur? 1- Namaz kılmak. Gördük ki namaz kılmaktan daha ötede başka bir farz var. Zikir. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış. Kur'an'ın en büyük ibadeti, namaz kılmaktan daha çok kıymetli saydığı ibadet Allah-u Teala'nın, zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz ve farzların arasında ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Şeytanın insanları nereden nereye ulaştırdığını anlatmak istiyorum size. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani zikirle Allah'a dönmenin mümkün olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Allah'a dönüşün Allah'ın zikriyle mümkün olduğunu söylüyor. Ve zikri farz kılıyor. Allah'ın zikriyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz. Ne zaman? Ara sıra zikir yap diyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. Sabahleyin, öğlende, akşam, fırsat buldukça ara sıra zikret diyor. Bir ölçü vermemiş. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinden fazlasını, çoğunu zikirle geçirin diyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikredin diyor. Zikirle geçen zamanınız her gün zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun diyor. Sadece zikir değil demek ki, günün yarısından daha çok zikir de farz. O kadar mı? Hayır, değil. Daha ötesi de var. Nisa 103'te diyor ki Allah Teala, namazı da bir zikir kabul ettiği için, zaten daimi zikir sahipleri namazda da zikredecekleri için, namazın bittiği zaman diyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Sevgili kardeşlerim, üç halde bulunabiliriz. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Ama dördüncü bir hal yok. Dördüncü bir hal mevcut değil. İnsanlar üç halde bulunabiliyorlar ve üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Yani buna zikri daim diyoruz. Daimi zikir, sonsuz zikir. Uykuya dalarken
zikirle dalmak, uyanırken zikirle uyanmak, zikri kalbe indirmek. Bunlar şimdi bizim zamanımızın din adamlarına masal gibi geliyor. Hiç zikir yapmıyorlar. Sanki zikir farz değilmiş gibi. Ama diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okuruz, o da bir zikirdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. O, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmektir. Veya kıraat etmektir. Veya Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Tamam. Ama Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'i zikretmektir. Allah kelimesinin geçtiği yerlerde bir defa Allah demek. Oysa ki Allah-u Teala söylediğimiz gibi daimi zikri farz kılmış. Allah'ı daimi olarak zikretmeyi, ayaktayken de, otururken de, yatarken de her zaman Allah'ı zikretmeyi farz kılmış. Öyleyse İslam'ın 5 şartı evvela eksiktir. Kur'an'daki en büyük ibadeti muhtevasına almadığı için eksiktir. İkincisi İslam'ın 5 şartı İslam kelimesinin muhtevasını almadığı için eksiktir. Namaz kılmak Allah'a teslim olmak demek değildir. Oruç tutmak Allah'a teslim olmak demek değildir. Zekat vermek Allah'a teslim olmak demek değildir. Hacca gitmek Allah'a teslim olmak değildir. Kelime-i şehadet getirmek Allah'a teslim olmak değildir. Allah'a teslim olmak ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmektir. Allah'a teslim olmak fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez hale getirmektir. İşlemeyen bir noktaya getirmektir. Allah'a teslim olmak nefsinizi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokmaktır. Allah'a teslim olmak, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Bu ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiçbirisi sizi hiçbir teslime götüremez. Öyleyse

veriyoruz diye söyleyecekler, söylediklerimizi inceleyecekleri yerde bize sadece kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zavallı ilimsizlik, zavallı cehalet insanları nasıl nefslerinin afetlerinin esiri hale getiriyor, görebiliyor musunuz? Onlara her zaman nasihat ediyoruz ki dininizi öğrenin. O öğrendiğiniz şey İslam değildir. O öğrendiğiniz şeyle İslam'ın 5 tane şartıyla hiçbirinizin kurtulması mümkün değildir. Şimdi sözümüze başlarken Elif Vadisi'ndeyiz sözümüzün. Allah Teala daha baştan bitirmiş işi. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir diyor. O zaman şeytanın bir korkunç tuzağıyla karşı karşıya değil miyiz sevgili kardeşlerim? Peki namaz kılmak gereksiz midir? Gereklidir, mutlaka yapılması lazım. Bu sebeple bizim kardeşlerimiz 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılarlar. Burada Mihir Vakfı'nda 7 vakit namaz kılınır. 5 vakte ilaveten bir kuşluk sünneti, 6 vakte ilaveten bir de teheccüd sünneti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi aynen uygulanır. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Davranış biçimlerimizi tetkik ettiğiniz zaman bir bütün sünnet-i seniyenin tatbikatı girdiğini göreceksiniz. 7 vakit namaz kılarız. Bütün kardeşlerimize daimi zikri hedef veririz. Bütün sahabenin ulaştığı daimi zikri. Kim Mihir Vakfı'nın mensubuysa o Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetinde olduğunu bilir. Mutlaka tabi olacaktır. 10 tane ihsan alacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'tan mutlaka tabi olacaktır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İrşad ehli olacaktır. Allah onu irşad makamına tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, 7 safhadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim basamakları dizisi ve 4 tane 7 basamaktan, 28 basamaktan oluşuyor. Bize yabancı olanlar bu söylediklerimizi hiçbir yerden duymadıkları için bunları da nereden uyduruyor diye düşünüyorlar baştan. Ama kim Allah'ın bize öğrettiklerini ciddiyetle ele alır da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle birer birer tahkik ederse hepsinin 14 asır evvel sahabe tarafından mutlak olarak tahkik ettirildiğini ve Kur'an'ın temel emirleri olduğunu görür. Ve bugün dünyadaki din eğitimi şeytanın öyle bir tuzağına düşmüş durumda ki başka dinler zaten çoktan kaybetmişler partiyi. Ama İslam da 14 asırda mahvolmuş. 14 asırda sevgili kardeşlerim öyle bir hale gelmişiz ki İslam'ın %90'dan fazlasının kurtuluşu mümkün değil. Geri kalan dinlerin de durumu ondan farklı değil. Her dinin içinde %10'dan daha az insan aynı şeyleri yaşıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, Budistlerin içinde de bizim gibi olanların varlığını görüyoruz. Yani

Allah'a ulaşmayı diliyor insanlar. Yani tabi oluyorlar mürşitlerine. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Yani fizik vücutlarını Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırıyorlar. Nefslerini de aynı standartla ulaştırıyorlar. İrşada ulaşıyorlar. En sonunda da iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. İslam'ın 5 tane şartı, sözüme dikkat edin, İbadetlerdir. Sevgili kardeşlerim, size bir şey sormak istiyorum. İblis acaba ne yapabilirdi? Konuyu baştan alalım. İblis neden insanların düşmanı? Çünkü Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala yarattığı zaman diyor ki, ben şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin bakalım. Bütün melekler, bütün cinler, hepiniz secde edin. Meleklerin arasında cinlerden İblis var. Hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor bütün melekler. Ama İblis secde etmiyor. Allah Teala soruyor, ey İblis, seni emrime itaat etmekten men eden şey nedir? Huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis cevap veriyor. Onu çamurdan yarattın, beni dumansız ateşten, enerjiden. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki, seni emrimi yerine getirmeyerek kafir olduğun için sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım ve huzurumdan da kovuldun. Defol diyor, git. İblis de cevap veriyor, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan eğer, o insanların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları kendime, tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Tabi kılacağım diyor. İfadeye dikkat edin. Tek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Bu pek azından ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onların bir kısmı hariç deseydi, yarısı hariç deseydi, yarıdan azı hariç deseydi kendime bağlayacağım, %50 civarında bir şeyler düşünecektik. Ama pek azı hariç diyor. Şeytan ve bir ölçü geliyor aklımıza. %10'dan daha az insanın kurtuluşa ulaşması. Pek az. Az değil, pek az. Şimdi burada başka bir kriter daha var. Allah-u Teala'nın dizaynında bir başka kriter. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular diyor. Peki bu fırkalar başka bir yerde daha geçiyor mu? Bir tek fırkayla diğer bütün fırkalar, evet geçiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. 4 tane sırat-ı müstakim. Ruhun sırat-ı müstakimi, fizik vücudun sırat-ı müstakimi, nefsin sırat-ı müstakimi, iradenin sırat-ı müstakimi. 4 tane sırat-ı müstakim.
Ve Allah Teala diyor ki Sırat-ı Müstakim'e tabi olun. Enam 153. İşte bu Allah'ın ahdini yerine getirmek Sırat-ı Müstakim'dir. Allah'ın ahdini ifa etmek Sırat-ı Müstakim'dir. Sırat-ı Müstakim'e tabi olun. Sakın Sırat-ı Müstakim'in dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan Sırat-ı Müstakim'den saptırır. Fırkalara ayırır. Allah Teala Âl-i İmrân 103'te fırkalara ayrılmayınız diyor. Burada da Enam 153'te de sadece bir tek fırkaya Sırat-ı Müstakim'e tabi olun. Sakın geri kalan fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki sizi Sırat-ı Müstakim'in dışında bırakır. O fırkalardan bir tanesinde olursunuz ve kurtulamazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse o fırkaların sayısını soruyor sahabe. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka söz konusu? 73 diyor. Peki kurtuluşa gerçekten bir tek fırka mı ulaşacak? Evet diyor, bir tek fırka ulaşacak. Kim onlar? Onlar sizin ve benim gibi Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne görüyoruz? Bütün sahabe Sırat-ı Müstakim'in üzerindeydi. Ve bütün sahabe Sırat-ı Müstakim'e çağırıyordu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün sahabenin durumu buydu. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olmak ne demek? Fatiha suresine bakacağız. Ne diyor Fatiha suresi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kulunuz. Ve İyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğne isteriz. Demek ki Allah'a kul olmamız söz konusu. Sadece Allah'a. Kim şeytana kul olursa işte bu konuşmamız onlarla alakalı. Şeytana kul olanlarla alakalı. Biz Allah'ın kuluyuz. Siz de Allah'ın kulu olun. Allah'ın kulu olmanız için önce Allah'laşmayı dilemeniz lazım bütün sahabe gibi. Sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi kendisine ulaştırır. Allah'a mutlaka ulaşırsınız. Üçüncü basamaktan 21. basamağa nasıl geldiğinizi hiç anlayamazsınız. Allah Teala size o hedefe en güzel şekilde ulaştırır. Büyük bir coşkuyla merdivenleri birer birer aşarsınız. Üçüncü basamaktan 21. basamağa ulaşırsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunu size yaptıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bunu yapmak için
Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Allah Teala mutlaka sizin iradenizin de devreye girmesini istiyor. Bir kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gördük, sözlerimizin başında gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen İslam'ın 5 şartını ne kadar yaparsa yapsın hedefe ulaşamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin felaha ereceği kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hüsranda olan birisi değildir. Kimdir hüsranda olanlar? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi diyor ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Tekrar ediyorum, Mü'minin 103. Kimin günahları sevaplarından fazlaydı? Demin söylediğimiz Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olacağı kesin. O zaman Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecekler. Öyleyse bu vakta Allah-u Teala'nın dizaynında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o kurtuluşa ulaşıyor. Dilemeyen kişinin durumunu gördük. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla, gidecekleri yer cehennem. Peki ya dilerlerse? Dileyenlerin genel adı amin olanlardır. Kur'an-ı Kerim 7 kademe amin olma standardı ifade eder. 7 kademe takva standardı ifade eder. 7 kademe hidayet standardı ifade eder. 7 kademe felah ifade eder. 7 kademe kulluk ifade eder. Yedi kademe teslim ifade eder. Yedi kademe bir olma ifade eder. Ebrar olmak ifade eder. Yedi kademe rıza ifade eder. Üçüncü basamaktan başlar. 28. basamağa kadar devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen kişi amin olandır. Bakalım ne diyor Vel Asr suresi. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu. İlla ellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değildir diyor. Onlar hüsranda olanların dışındadır diyor. Hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların işareti neydi? Günahların sevaplarından fazla olmak. Hüsranda değillerse demek ki sevapları günahlarından fazla. Öyleyse bu adamlar sevaplarını günahlarından öteye çıkarmak için ne yapıyorlar? Bir tek şey yapıyorlar. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayet üzredir. Dalaletten kurtulmuştur.
Allah'a ulaşmayı dileyen mümin standartlarındadır. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen felah sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kuvvet seviyesindeki kulluğun sahibidir. Bütün muhtevayı Allah'a ulaşmayı dilemek kurtarıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü. Yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dileğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Onların kendisine ulaşacağını söylemiyor. Ben ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse buna enibe olmak, inabe olmak, münib olmak diyor Allah Teala. Aynı kökten gelen birçok hüviyette kullanmış bu kelimeyi. Münibine kullanmış. Münibi kullanmış. Münib kullanmış. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmenin sonunda ise teslimi emrediyor Allah Teala. Zümer 54'te diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm el azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a yöneldikten sonra Allah'a ulaşın. Allah sizi kendine ulaştıracak ve böylece Allah'a teslim olacaksınız diyor. Ayrıca Allah Teala Yunus 7 ve 8'de söylediğinin tam tersini, yani kurtuluş alternatifini Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ne diyordu Yunus 7 ve 8'de? Kim onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Ve başka birilerinden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne olurmuş bakalım? Yunus suresi, Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. Devam ediyor Allah Teala Ankebut 6'da. O kişi nefsiyle cihad etsin. Yani nefs tezkiyesi yapsın diyor. Ve zaten otomatik olarak yapıyor kişi. Zikri Allah Teala ona sevdirdiği için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde verdiği sözü tutuyor Allah Teala. Şura 13'te Allah'ın verdiği söz. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a yönelmediği cihetle Allah'a ulaştırılacağı, Allah tarafından ulaştırılacağı kesinleştirilmiş. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun sevapları günahlarından fazla kılınıyor Allah Teala tarafından. Ard arda işlemlerde bulunuyor Allah Teala. O kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Allah'a ulaşma talebini görüp, işitip, bildiği zaman kişi de gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alıyor, kulaklarındaki vakayı alıyor, kalbindeki ikindeti alıyor, kalbine ipat koyuyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor, o kişiye zikri sevdiriyor, o kişiyi mürşidine ulaştırıyor Allah-u Teala. Ard arda 10 tane ihsanda bulunuyor kişiye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah
O yapacak. Allah'a kapalı olan bütün kapıları o açacak. Sizin bir dileğiniz üzerine. O dilek varsa bütün kapıları açar. Dilemiyorsanız bütün kapılarınız kapalıdır. Ölüsünüz. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestürü olduğu için başlangıçta herkes kördür diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında başlangıçta vakra olduğu için bütün insanlar sağırdır diyor. Bütün insanların kalbinde ekinnet olduğu için bütün insanlar idraksizdir diyor başlangıçta Allah Teala. Ve bütün insanlar için bu kör, sağır ve dilsiz olan, idraksiz olan insanların hepsi ölüdürler diyor Allah Teala. Ve sen o ölüleri hidayete erdiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe erdiremezsin diyor. Ama dileseler onlar gelecekler, tabi olacaklar. Ve Allah Teala zaten onların nefs tezkiyesi yapacak düzeye getirmiş oluyor iş dünyalarını. Onlara 10 tane ihsan, 10 tane nimet vermiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, çok basit bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işitmiş, görmüş ve bilmiş. Bunu gördüğü ve bildiği anda Allah derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi nefs tezkiyesine başlatır. Ama şu başlangıçtaki 5-6 tane olay birkaç dakikanın içinde gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından. Ne olmuştur? Kişinin kör olan gözlerini Allah açmıştır. Sağır olan kulaklarındaki bakrayı alıp Allah kulaklarını duyar hale getirmiştir. Kalbindeki ekinneti almış, yerine ihfat koymuştur. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Her birini yaparken de o kişiye dereceler vermiştir. Kaybettiği derecelerden kazandığı derecelerin büyük olacağı noktaya kadar o kişinin günahlarını örtmüştür. Bütün günahlarını örtmüyor. Sevaplarının günahlarından fazla olması Allah için yeterli. Oraya kadar getiriyor. Amin olan herkesin sevaplarının günahlarından fazla olduğu kesin. Demin söylediğimiz Velasr suresinin 2. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde tecelliye derhal başlar. O kişinin sevaplarını aynen bırakır. Günahlarından bir kısmını örter. Öyle örter ki o kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla hale gelir. Böyle bir insan ertesi gün öldü. Allah'ın cennete girmek konusundaki kanunu ne? İnsanın sevaplarının günahlarından fazla olması. Ne olmuş? Bu kişinin sevaplarını Allah-u Teala günahlarından fazla hale getirmiş. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. O kadar. Peki bunu yaptığı zaman ne olmuş? Kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ekinneti almış, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almış Allah-u Teala. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi sırf bunun için cennete girer.
İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü diyor, kafirler cehennemin kapısına ulaşırlar diyor. Cehennem kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de sizin buraya, kıyamet günü buraya, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size haber vermediler mi? Onlar da derler ki geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bir kişinin bunu söylemesi demek, o kişinin kalbinde ekinnet aynen duruyor demek. İdraksız kişi Allah'ın indirdiği kitapları kabul etmiyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Bize geldi, o nezir bize söyledi, buraya cehenneme geleceğimizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir kıyamet günü dedi. Ama biz onlara inanmadık diyor o kişi. Evvela inançsız. Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine, ki bütün nezirler Resuldür, bütün Resuller de nezirdir. İnanmıyor kişi. Allah'ın kitap indirdiğine de inanmıyor. Evvela Resul'e inanmadığına göre Resul'ü bu gözleriyle idrak edemiyor. Sadece bakıyor, göremiyor. Onların sana baktıklarını görürsün diyor Allah Teala. Ama göremezler diyor seni. Onların sana baktıklarını görürsün ama seni göremezler. Sadece bakarlar diyor. Onlar kördürler diyor. Onlar ölüdürler diyor. Sen ölüleri hidayete erdiremezsin diyor. Öyleyse bu kişi kör. Resul'e bakıyor. Diyor ki seni dalalet içinde görüyorum diyor. Biz onlara dedik ki diyor, biz seni dalalet içinde görüyoruz. Allah'ın Resulüne dalalette olduğunu söylüyor. Her devirde söylenmiştir. Bugün de söyleniyor. Seni dalalette görüyoruz. İfade aynen böyle. Allah'ın indirdiği kitaba inanmıyor adam. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. O zaman kişinin idraki mevcut değil. Kalbinde ekinnet var. Ve şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakıa olmasaydı ve akledebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet olmasaydı da onun yerine ihfat olsaydı, idrak edebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Kişinin gözleri Resul'e bakıyor, görmüyor, kör. Kulaklarında vakıa var, işitmiyor. Kalbinde ekinnet var, İdrak etmiyor. Bu şartlarda olan insanların gireceği yer cehennemdir. Onlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileselerdi ne olacaktı? Allah Teala derhal onların hepsini ard arda kaldıracaktı ve onları cennetin sahibi hale getirecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birkaç dakikanın içinde, 5 dakikanın içinde, 6 dakikanın içinde bütün bu engellerden arıtılmış olacaktı. İşiten, bilen, gören bir insan olacaktı. İşiten, idrak eden
ve gören bir insan olacaktı. Ölüyken irşat makamına alışıp tabi olacak. Ölüyken kendisine Allah-u Teala'nın nur verdiği kişi olacaktı. Başının üzerine onunla yürüsün diye nur verdiği kişi olacaktı. Ölüyken Allah'ın hayata getirdiği kişi olacaktı. Şimdi böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah-u Teala tarafından anında o talebi görülüyor ve birkaç dakika içinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını bir kısmını örterek öyle bir duruma geliyor ki günahları kişinin sevaplarından az oluyor. Aza düşüyor. Bu kişi günah ve sevap dengesi açısından mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ertesi gün öldü, bu kişinin yeri cennettir. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla 80 yaşında ölen bir adam düşünelim. İslam'ın 5 şartıyla 65 yıl amel etmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet getirmiş kendi kendisine. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bütün bunları yapmış kişi 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış. 65 yıl bunların hepsini yapmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bu yaptığı amellerin hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir takım saflar çıkmış, nereden biliyorsun diyorlar. Diyoruz ki kardeşim biz bilmiyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle yazıyor. Sen ne kadar bağırsan, çağırsan, yırtınsan Allah'ın yazdığı doğrudur. Senin söylediğin değil. Ne diyor Allah-u Teala? O bana ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Ve onlar diyor derecatları itibariyle cehenneme gireceklerdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır diyor onların. Bu bizim bilmemiz değil. Biz sadece öğretiliyoruz. Allah-u Teala tarafından eğitiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bunları size söylemeye başlayalı biz 26 yıl geçti aradan. 1976'dan bu tarafa 26 hatta 27 yıl, 2002 yılındayız. 2002 yılındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Elbette namaz kılacaksınız ve 5 vakitten daha fazla kılmanız tavsiye olunur. Elbette oruç tutacaksınız. Orada da biz sünneti tatbik ederiz. Sünneti seniyeyi bütün Ramazan oruç tutmakla kalmayız. Her perşembe günü, kandil günleri, Muharrem'in onunda mutlaka orucumuzu tutarız. Böylece en az 2 ay daha oruç tutmuş oluruz. Yani 3 ayları 3 aylar boyunca oruç tutarak değil ama 1 sene zarfındaki oruçlarımız toplamı 3 ayı tutar. Her perşembe Allah izin verirse oruçlu oluruz. Kandillerde de. Kardeşlerimiz zekatı 2 kat verir sahabe gibi. Her sene kardeşlerimizin bir kısmı hacca gider. Ve La ilahe illallah diye de zikrederler. Ve tabi olurken de
La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah diyerek tabi oldular hepsi. Önemli olan da tabiiyet sırasında bu sözü söylemektir. Öyleyse orta seviyede ibadet yapanların hepsinin ötesinde bir ibadet standardının sahibiyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Erbain'i de çıkardık. 41. günü Perşembe olduğu için 40 günde değil 41 gün bir itikafta Ankara'daki mescidimizde 41 gün itikafa çekildik. 41 gün Erbain çıkarma orucunu tuttuk. Öyleyse bu muhtevada ne görüyoruz? Namazsa en çoğu, oruçsa en çoğu, zikirse en çoğu, ibadetlerin, yani sen ibadetlerin yapılmamasını mı istiyorsun diye bize bir şeyler yakıştırmaya çalışanlar var. Yapılmamasını istemek ne kelime? Biz sizin yaptığınız ibadetlerin çok ötesini yapanlarız. Sadece ben değil, bütün kardeşlerimiz öyledir. Gelin bizi yakından tanıyın. Üniversitemizin sitesine girin. Merak ettiğiniz her şeyi, nerede kafanızı tırmalayan bir şey varsa bize sorun. Her seferinde Kur'an'dan bir ayetle size cevap vereceğiz. Ve ondan sonra da bizden öğrendiklerinizi gidin onlara sorun. Ve alacağınız cevaplara o zaman merak ediyoruz, gülecek misiniz yoksa ağlayacak mısınız? Sahabe kimdir diyoruz bizim sevgili din adamlarımıza. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır diyoruz. Görenler değildir. Putperestler de görmüştürler. Hristiyanlar da görmüştürler. Yahudiler de görmüştürler. Şeytana tapanlar da görmüştüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ama onlar sahabe değillerdi. Sahabenin tarifini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf 108. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların kimmiş sahabe? Bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Neymiş? Tabi olanlarmış. Bakınız Allah Teala Ali İmran 20'de ne söylüyor? O ümmilere ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve çiğimizi Allah'a teslim ettik. Kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Öyleyse hurafelerle vakit geçirmeyin. Allah'ın yegane dinini öğrenin, başka bir din hiç olmadı. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. O dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arapça olarak İslam ismiyle verildi. Ama dinin esasının Hanif dini olduğu Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde işaret ediliyor. Allah'a ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimini gerektirir. Öyleyse hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehenneme giremez, cennete giremez. Gideceği yer ne yazık ki sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi uyarıyorum. Özellikle din adamlarını uyarıyorum. Yanlış yapıyorsunuz. İncelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. İncelemediğiniz için de bize kızıyorsunuz. Söylediklerimiz sizin söylediklerinizin aksi olduğu için, ama doğruyu söylüyoruz. Ve sizin her açıdan yanlış olduğunuzu bugüne kadar yüzlerce defa ispat ettik. Bu insanların kitle halinde 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine göz yumacak mısınız?
Bunun vebalini alacak mısınız omuzlarınıza? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili dostlarım, can kardeşlerim, bu akşamki konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğunu nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El ilah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla

3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap hatlarıyla fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap hatlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapıdır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz. Gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var.
Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da eğer bizi görürseniz, size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerini indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini.
hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakire olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına
dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklı İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. El-Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safhayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safha, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safha, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safha, 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safha, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız, 6. safha, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah-u Teala
baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Setedin müntaha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak
Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve ademi, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki, sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir
güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutlulukları ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
2: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin altına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınırız. Ve size bu akşam Miraç'tan bahsetmek istiyoruz. Kod numarası 16.7.2. Yani

Sevgili kardeşlerim, Miraç Allah'ın huzuruna ulaşmaktır. Allah'ın huzuruna fizik vücutlarıyla ulaşan Allah'ın katına yükselebilen sadece üç peygamber vardır. Hazreti Üzeyr, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan, bu üç tane peygamberden Allah'a ulaşıp da Allah'ın huzuruna yükseldikten sonra tekrar yeryüzüne inebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Üzeyr de, Hazreti İsa da oraya çıkmış ve orada Allah Teala tarafından alıkonulmuşlardır. Kıyametten evvel Hazreti İsa da tekrar yeryüzüne inecektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve geriye döndü. Çıkışının arkasından dönüşü de gerçekleştirdi. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu kesinleştirmiş. Kulu muhabbeti kendisine ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala kulu muhabbeti bir gecede zatına çıkaran ve tekrar yeryüzüne gönderen odur diyor. Miraç müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indindeki değeri büyüktür. O Allah'ın huzuruna çıkmış ve geri dönebilmiş olan aynı gün hemen huzura kabul edildikten sonra geri dönen tek peygamberdir. Ne yazık ki zamanımızda birçok din adamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını inkar etmektedirler. Bir kısmı göklerde bir Allah yoktur demeye kadar vardırmıştır işi. Ama sevgili kardeşlerim, bu herkesin dilediğini rahatlıkla söyleyebileceği bir arenada kimlerin Kur'an'ı anlattıklarını, kimlerin anlatmadıklarını ortaya koyan bir kesin ayıraçtır. Önemli olan Kur'an-ı Kerim. Bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağından alınıyor. Önce Beyt-ül Makdis'e götürülüyor. Mescid-i Aksa'ya. Ama giderken iki yerde duruyor. İki tane kervan. Birinci kervan ya bir ay sonra ya da bir hafta sonra, süreyi hatırlayamıyorum şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yere ulaşacak olan kervandır. O kervana ulaşıyor. Onlarla birkaç kelime konuşuyor. Oradan ayrılıyor. İkinci kervana ulaşıyor. O da birinci kervandan bir hafta sonra gelecek olan kervandır. Onlarla da konuşuyor. Ve bu standartlarda
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor. Mescid-i Aksa'dan dikey bir yolculukla 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Bu bir tayyi mekan olayıdır. 3 tür tayyi mekan olayı söz konusudur. Yani mekanın tay edilmesi, ortadan kaldırılması, burada zamanın da bahsedilmesi, kısaltılması, yok edilmesi söz konusu. Bahsi zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç tür tayyi mekandan herkese nasip olmayan, çok az kişiye nasip olan üçüncüsünü gerçekleştirebilmiştir. Birinci tayyi mekan nefs tayyi mekanıdır. Nefsiniz gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayısını fizik vücudumuzun elektron devir sayısıyla dengeye getirmek üzere yükseltir. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da gerçek uykuya geçtiğiniz zaman azalır. Ve orta noktada iki elektron devir sayısı eşit olur. Eşit olunca nefs vücudu terk etmek imkanının sahibi olur. Nefs vücudu terk ederken fizik vücudu kontrolü altında tutan akıl fizik vücudun uykuda kaldığı sürece akla ihtiyacı olmadığı cihetle akıl nefsi kontrolü altına alır. Nefsle beraber nefsin gitmeyi seçtiği aslında akıl seçer. Nefs de oraya ulaşır. Aklın kumandasında. Nefs tayyi mekanını hepiniz yaşadınız. Her rüyanız bir tayyi mekan olayıdır. Mekanı değiştirmek, bulunduğunuz mekanı yok edip başka bir mekanın içinde olmak. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğunuz oda veya salon, her neredeyseniz, bizi bilgisayarınızdan ya da televizyonunuzdan nerede seyrediyorsanız, bilin ki o oda, o salon, o bulunduğunuz yer aynı anda 6 tane alem ihtiva etmektedir. İçinde bulunduğunuz zahiri alem, fizik vücudunuzun alemi, onu fizik vücudunuzun görebileceği, hissedebileceği bir alemdir. Böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu dizaynda Allah-u Teala'nın güzellikleri bütün boyutlarıyla fark edilir. Zahiri alemin her şeyini görürsünüz, hissedersiniz, dokunursunuz. Ama içinde bulunduğunuz o salon aynı zamanda berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda cinlerin yaşadığı alemin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda onların berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz.
emr aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Zünvani aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Ve sizinle beraber olan Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşattığı Allah'ın oluşturduğu bir muhteva da bu altı aleme ilavedir. Onu da hissedemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve fazlı sizi de bütün hüviyetinizi ihtiva ederek kuşatmıştır. İhata etmiştir. Sizde de Allah'ın rahmeti ve ilmi tecelli etmektedir. Bir başka ifadeyle Allah tecelli etmektedir rahmetiyle ve ilmiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün alemler bu içinde bulunduğunuz salonda temsil edilmektedir. Fizik vücudunuz, gördüğünüz, işittiğiniz, dokunduğunuz, beş duyunuzla ayrı ayrı hissettiğiniz ortamı ifade eder. Fizik vücut bu aleme aittir. Ama nefsiniz berzah alemine aittir. Ve ruhunuz da emr alemine aittir. Üç aleme ait üç vücudu beraberinizde bulunduruyorsunuz. Ne zaman nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılır da aklınız nefsinize kumanda etmeye başlarsa, nefsinizin uçabildiğini göreceksiniz. Ve o müthişim olayı bir defa yaşadıktan sonra uçmak zaten sizde tutku halini alır. Ama her rüya gören aslında Allah'ın herkese nasip kıldığı tay mekanı yapmıştır. Ama bunun bir tay mekan olduğunu bilmemektedir. Bir hayali yaşadığını zannetmektedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin yaşamaması aşağı yukarı mümkün olmayan bir tay mekan türü nefs tay mekanıdır. Herkes rüyada hayal gördüğünü zanneder. Ona göre sadece fizik alem vardır. Oysa ki nefsinizin de bir alemi vardır. Ve şimdiye kadar ölen herkesin nefsi orada hayattadır, yaşamaktadır. Onun için öldü zannettiğiniz insanlar aslında ölmemiştir. Nefsleri aynı hüviyetiyle öldükleri andaki şekilleriyle yaşamaya devam edecektir. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününden sonra da devam edecektir fizik vücudun yeniden içine girerek. Kaldı ki fizik vücudunuzda öldükten sonra kıyamet günü tekrar son andaki haliyle canlanacaktır. Öyleyse her halükarda yaşam devam edecektir. Kıyamet günü sizlere sorulduğu zaman ne kadar kaldın ölü olarak, yarım saat veya daha fazla diyeceğiniz ifade buyuruluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefs tayı mekanı tekrar edelim. Herkesin yüzlerce defa, binlerce defa yaşadığı bir tayı mekan türüdür. Ama insanlar rüyayı bir tayı mekan olarak değerlendirmezler, hayal gördüklerini zannederler. Nefs tayı mekanına sahip olduğunuz zaman alemler arasındaki farkı çok net anlayacaksınız. Nefsiniz berzah alemine aittir. Eğer Allah Teala size bu alemde tayı mekan yaptırdıysa, bu alemdeki hiçbir şey
sizin için dokunulabilir hüviyette değildir. Görüntüsü vardır evlerin, duvarların. Net olarak bir ev görürsünüz, duvar görürsünüz ama bakarsınız ki duvarın içinden geçebiliyorsunuz. Evin kiremitlerinden yukarı, çatısından yukarıya çıkabiliyorsunuz.

vücuduyla uğraştı. Öyleyse ikinci tayin mekan nedir? İkinci tayin mekan ruh tayin mekanıdır. İrşat makamına tayin edilenlere Allah Teala onların başlarının üzerine kendi ruhlarını verir. Yani iradesini de Allah'a teslim eden Adn-ı Cennetinin sahibi olan irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada tayin edilen kişilerin başlarının üzerinde kendi ruhları da yer alır. Ne olur yer alırsa işte Allah-u Teala'nın önlerinde ve sağlarında onların nurları vardır diyor Allah-u Teala. Birisi devrin imamının ruhu, diğeri kendi ruhu. Hem önde hem sağında iki tane ruh, ikisinin de başının üzerinde salah nuru olduğu için nurları önlerinde ve sağlarındadır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden veriyor Allah-u Teala bu ikinci nuru, yani ikinci ruhu? Ruh tayin mekanı yapılabilsin diye veriyor. Ruh tayin mekanı fizik vücut tayin mekanından çok daha ötede, nefs tayin mekanından çok daha ötede bir olaydır. Ruh tayin mekanı yapıldığı zaman ruh dilediği zaman fizik vücut hüviyetine girer. Dilediği zaman ruh hüviyetine girer. Ruh hüviyetine girdiği zaman zahiri alemde hiç kimse onu göremez. Bu gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri ruhu da nefsi de normal standartlarda göremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh tayin mekanı gerçekleştiği zaman ruhun fizik vücut mu olduğu, ruh mu olduğu diğer insanlar tarafından teşhis edilemez, tespit edilemez. Fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Farklı bir özelliğinde sahibidir. Uçabilir. Ve görünmez olabilir. Ruh tayin mekanının iki özelliği uçabilmek, görünmez olabilmektir. Yetmez. Bütün alemlerde ruh bulunabilir. Görünmez olarak da bulunabilir. Görünür olarak da bulunabilir. Hangi alemde bulunmayı diliyorsa, hangi alemin hüviyetinde olmayı diliyorsa, ruhun yetkisi o alemin hüviyetine kendini çevirebilmektir. Bu bakımdan ruh tayi mekanının, nefs tayi mekanının çok ötesinde üst seviye bir tayi mekan türüdür. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh tayi mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Daha da ötesi. Fizik vücut tayin mekanıyla. Nefsin fizik vücudun içinde esir olmasının, ikincil unsur olmasının, bağımlı unsur olmasının, fizik vücudun da nefse göre dominant unsur olmasının bir sebebi var. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefsin elektron devir sayısının iki katı. İki katı olduğu için nefs fizik vücudun içinde esirdir. Bir insan bayılmadıkça, ölmedikçe, iki, ve uyku haline girmedikçe, üç,

Nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Fizik vücudun içinde bir rehinedir. Bir esirdir. Öyleyse nasıl ayrılır? Gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayınızda düşme oluşur. Nefsinkinde de yükselme, orta noktada aynı devir sayısına ulaşımlar. Ulaştığı anda nefsin fizik vücudu terk etmesi çok kolay bir olgudur. Nefs fizik vücudu terk eder. Güç olan nedir? Şuurlu olarak bunu gerçekleştirebilmeniz. Şuur, akıl melekelerinin aktivitesini ifade eder. Aktif bir melekedir. Ve aktifse uyku haline girmeniz zor bir olaydır. Onun için Allah-u Teala siz uyumadan evvel uykuyu aşarak tayin mekana bilinçli olarak ulaşmak istiyorsanız bu sizi çok uğraştıran bir tayin mekan türü olacaktır. Bütün tayin mekanlarda ışık duvarını iki defa aşmak mecburiyetindesiniz. Hem vücudunuzdan ayrılıp da gitmek istediğiniz yere giderken hem de geri dönerken. Ruh tayin mekanı bir insan için önemli bir tayin mekan türüdür. Allah'ın çok büyük bir lütfudur. O kişiyi fizik vücuduyla bulunduğu şehirde herkes görür. Ama bir de bakarsınız aynı kişiyi haçta da görenler vardır. Aynı gün konuşmuşlardır, sohbet etmişlerdir, beraber yürüyüşe çıkmışlardır. Aynı mekanda bulunmuşlardır. Orada da bir fizik vücut vardır. Ama iki tarafta şahitlik eder ki o gün birisi onu yaşamakta olduğu şehirde görmüştür. Diğeri de orada haçta görmüştür. Mümkün müdür? Mümkündür. Haçta gören ruhunu görmüştür. Ama fizik vücut hüviyetindedir. Ruh hiçbir farkını göremezsiniz. Fark edemezsiniz. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruh tayyi mekanımıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Fizik vücut tayyi mekanıyla ulaştı. İşte konumuz orası. Miracın gerçekleşme standardı fizik vücut tayyi mekanıdır. Fizik vücut yer çekimi kanununa tabidir. Bu sebeple normal standartlarda uçması mümkün değildir. Öyleyse ne olabilir? Ne zaman ki o kişinin başının üzerindeki kendi ruhu vücuduna örtü olursa. Yani ruhun elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olursa, o zaman fizik vücut bağımlı unsur olur, ruh dominant olur, hakim unsur olur. Ve ruh baş gözüyle görülmediği için ruhu göremezler, ama ruhun dominant olması sebebiyle örtü olduğu, hakim olduğu fizik vücudu da kimse göremez. Ruhun sonsuz hızı her an harekete geçebilir. Ruh dilediği an fizik vücudu dilediği yere götürebilir bir anda. Nasıl akıl
onu neresini düşünürseniz, onun düşünüldüğü yerde oluşursa, oraya hemen vasıl olursa, aynı an ulaşırsa, ruh içinde aynı şey söz konusudur. Düşündüğünüz yere ruh hemen ulaşmak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda eğer fizik vücut tayin mekanı söz konusuysa, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı o miraçtır, o zaman fizik vücut da ruhla birlikte ruhun içinde hareket halinde olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı gece çok kısa bir zaman parçası içinde ruhu vücuduna örtü olmuştur ve önce birinci kervana, sonra ikinci kervana, sonra da Beytül Makdis'e, yani Mescid-i Aksa'ya ulaşmıştır. Mescid-i Aksa'ya ulaştığı zaman oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına, 7 tane gök katını aşarak indi ilahiye ulaşmıştır. Oradan da yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle görmüştür. Sitret-i Münteha'dan sonra. Ve Allah Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalbi nefsinin kalbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin kalp gözü açıktı tabiatıyla ve Allah'ı yüzlerce defa kalbinin gözleriyle, nefsinin kalbindeki görme hassasıyla görmüştü. Ve ne zaman ki ruhunun baş gözüyle de gördü, Allah Teala diyor ki kalbi, nefsinin kalbi, görüntüyü ona evvelce yüzlerce defa veren nefsinin kalbi, baş gözünün kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani baş gözünün, ruhun baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Çok kısa bir zaman süresinde Allah'ın katına kadar çıkmak, Allah'ın katından tekrar Allah'la konuştuktan sonra, karşılıklı muhabereden sonra tekrar dönmek, Mescid-i Aksa'dan bulunduğu yere geri dönmek, Allah Teala'nın bir dizaynıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyada tek kişiye Allah'ın katına yükselip Allah ile konuştuktan sonra tekrar bu dünyaya geri dönmek yetkisini Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Aynı anda geri dönüş sadece onun için mümkün olmuştur. Allah Teala dilediğine kendisini kalp gözüyle gösterir. Bunlara Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Allah'ın katında bir müşahede, Allah'ın katında bir şehadet. Kalp gözünün Allah'ı Allah'ın katında görmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
Allah'ı görmüştür. Defalarca kalp gözüyle görmüştür, nefsinin kalp gözüyle. Ama o görüş, Miraç gecesi olan görüş, ruhun baş gözüyle bir görüştür. Öyleyse ruhun baş gözüyle görmek. Nasıl şu anda bizi fizik vücudunuzun baş gözlerinizde görüyorsanız, eğer orada ruhunuzla olsaydınız, o zaman da ruhunuzun baş gözleriyle bizi görecektiniz. Ruhun elektron devir sayısı, fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olduğu zaman fizik vücut ruhun içinde ikincil olur. Yani bağımlı unsur olur. Ve bu noktada ruh fizik vücudun üzerinde örtü olmuştur. Aslında ikisi de aynı alanı kaplar. Yani birisi dışta, birisi içte değildir. Ama ruhun tecellisi hakim olduğu için fizik vücut görünmez. Allah-u Teala'nın kanunları her alemde geçerlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döndü. Allah-u Teala da olayı ayetle indirdi, Kur'an-ı Kerim'e geçti. Münafıklar ve putperestler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yalancılıkla suçladılar. Bütün devirlerde bütün resuller ve nebiler hep yalancılıkla suçlanmışlardır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir şeydir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiğiniz gibi son nebiydi, yani son peygamberdi. 1400 senedir dünya üzerinde peygamber olmadı. Şu anda da yok. Bundan sonra da peygamber olması mümkün değil. Kainat şeriatı Allah'ın nebilerine, peygamberlerine indirdiği şeriat kitabıyla dizayn edilir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dünya durdukça, kainat durdukça, kainatın şeriatı o şeriattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. Alemlere hakim olarak yaratılmıştır. Ve bütün kainatta bilinmektedir. Kainatta hayat olan bütün gezegenlerde din de vardır. Ve bütün gezegenlerde de aynı din söz konusudur. Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in ve bütün peygamberlerin hanif dini. Öyleyse Allah'ın görülmesi müessesesine bakıyoruz. Hazreti Musa Allah'ı fizik vücudunun baş gözleriyle görmeyi diledi. Ben dedi seni görmek istiyorum. Allah-u Teala ben görülmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Lem terani. Hazreti Musa da ısrar etti. Ben dedi seni mutlaka görmek istiyorum. Allah-u Teala onun yalvarmalarına gene dayanamadı. Dedi ki şu karşıdaki dağa tecelli edeceğim. Sen bak duruma. Ondan sonra dilersen bunu gerçekleştiririz. Allah Teala dağa tecelli edince Hazreti Musa dağın berhava olması dolayısıyla düşüp bayıldı.
ayıldığı zaman artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmeyi dilemiyordu. Allah-u Teala ona kalp gözüyle saatini gösterdi. Hazreti Musa da zamanının huzur namazının imamıydı. Hiçbir huzur namazının imamı olmamıştır ki Allah'ın zatını görmemiş olsun. Bütün devirlerde huzur namazının imamları her zaman Allah'ı görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebi olması dolayısıyla zaten namazının, huzur namazının kendi zamanındaki imamıydı. Ve Allah-u Teala'yı defalarca kalp gözüyle görmüştü. Önemli olan Allah'ın katına birinci altın kapıdan girip ikinci altın kapıdan çıkarak yedinci kata ulaşmak, yedinci katın yedi tane alemini geçmek, Sesedin müntahadan sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve yoklukta onunla beraber olabilmek. Fizik vücuduyla, ruhuyla ve nefsiyle beraber olabilmek ve tekrar bu dünyaya bu olayı yaşadıktan sonra geri dönebilmek, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimseye nasip olmamıştır. O Cebrail Aleyhisselam'ı da görmüştür. Ama Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman oradaki Nur Mağarası'ndaydı. O mağarada, Nur Mağarası'ndaki olaylar dizisine baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam bir anda bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde görünüyor. Birçok melek, birçok peygambere insan hüviyetinde görünmüştü. Hazreti İbrahim'e görünenler, Hazreti Şuayb'a görünenler, Hazreti Lut'a görünenler,

aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde ilk adımı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru attı ve ikra dedi, oku. Alak suresinin 1. ayet-i kerimesi. İkinci adımı attı, gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birinci emrinde de, oku emrinde de, ikinci oku emrinde de aynı cevabı aldı. Ben ümmiyim. Okumak, yazmak bilmiyorum. Ve Cebrail aleyhisselam üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve onu sımsıkı kucakladı. Ve dedi ki ikra ve ne demişti Cebrail aleyhisselam? İkra bi ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Ve okudu. Kalbindeki yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca hiç şaşırmadan okudu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sarmasıyla birlikte Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a cezbe verdi. Ve cezbe Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Cebrail Aleyhisselam'ın maksadı neydi? Cebrail Aleyhisselam'ın maksadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi cezbeli kılmaktı. Ve o günden sonra sık sık sarsılmaya başladı. Birçok kişi ona hazık hekimler bulmak için faaliyete bile geçtiler bu titremesi yüzünden. Onu ağır hasta zannediyorlardı. Bizi de ağır hasta zannedenler var tabii. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında her zaman bir güzellik var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Miraç kelimesi, bizim Türkçe'de Miraç olarak kullandığımız kelime, Meariç olarak geçiyor. Meariç kelimesinin veya aynı kökten gelen kelimelerin geçtiği ayetlere beraberce bakalım. Hicr suresi 15. ayet-i kerime وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَزَّلُّ ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, miraç etseler bile diye, başkalarıyla alakalı, hatta kafirlerle alakalı bir konudan bahsediyor Allah-u Teala. Meariç, yükselme demek. Ve

Secde 32'de Allah Teala diyor ki yudebbirul emre mines semai ilel ardı sümme yarucu ileyhi fi yevmin kâne miktarı erfesinetim mimma ta'uddûn. Gökten yere her işi o evrip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine onu yükselir. İşlerin yükselmesi. Allah-u Teala yükselmekten bahsediyor yine. Sebe-2'de o yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. O Rahim ve Gafur'dur. Zuhruf suresinin 53-33. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala yükselmek konusunda Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselerekleri merdivenler yapardık diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı en güzel şekilde anlatmak bir dizayn işi. Miraç müessesesi Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ihsanıdır ki Sitret-i Münteha'ya geçtikten sonra vücut bulduğu kesin. Sitret-i Münteha'ya açtı diyor. Bir yay kadar oldu arası diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra muarızları Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki, diyor ki Allah onu kendisine ulaşmış, Allah'la konuşmuş, sonra da aşağı inmiş. Hiç böyle saçmalık olur mu? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki, saçmalık olup olmadığını söyleyeyim diyor size. Kimden duydunuz bana söyleyin yalnız diyor. Ondan mı duydunuz yoksa başka biri mi size ulaştırdı? Diyorlar ki kendisinden duyduk. Böylesi diyor. O söylemişse mutlaka çıkmıştır diyor. Mutlaka Allah onu huzuruna çıkarmıştır diyor. Onun şimdiye kadar yanlış veya yalan söylediği hiç görülmedi diyor. Vaki olmadı diyor. Ve muarızlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine İtiraz edenlerden kim varsa onlarla konuştu, hepsini ikna etmeye çalıştı. Ki o mutlaka Allah'ın Resulüdür, mutlaka doğruyu söyler. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'in adı Ebu Bekir'i Sıddık oldu. Doğruyu söyleyen, tam doğruyu söyleyen. Birinci aşamada bu var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yalnız doğruları söylemesi. Kaldı ki gelen kervanlar, iki kervan da geldikleri zaman aynı şeyi söylediler birbirlerinden. Birer hafta farkla yolda olan kervanların ikisine de uğruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zaman aralığı sadece dakika, bir dakika veya daha az bir zaman parçasında bir hafta mesafede olan ikinci kervana ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kervancılar da tasdik ediyorlar ki o bu imkansız olan şeyi başarmıştır insanlara göre imkansız zannedilen. Allah'a göre imkansızlık var mı sevgili kardeşlerim? Dilediği kuluna dilediği şeyi yaptırır. Dilediği kuluna dilediği şeyi verir. Dilediği kulunu dilediği şeye layık kılar. Liyakat vermek de onun elindedir. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Miraç olayı 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiştir. O Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatıyla konuşmuştur. Namaz emrini almıştır. Ve dönüşünde bir gün Cebrail aleyhisselam önde olmak üzere namaz kılmışlardır. Cebrail aleyhisselam ona namazın bütün inceliklerini öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti ve yatsıdan sonra sabah namazı ile yatsı arasında teheccüd namazı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna ulaşan, onunla konuşan ve tekrar inen, konuştuktan hemen sonra tekrar inen ilk insandır. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de kesin bir vakadır. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamının olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir vetire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz.

Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz. İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte onun. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli ulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bir ses size hadi canım sen de şimdi namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işin var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köfteor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz, ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamının sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız, sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizde Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızda.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz sesli olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İrade açısından sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak. İradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok

sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, İblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size, düşünce platformunuza, hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken, onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise, ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar, dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'laşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'laşmayı denemekte birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'laşmayı dinemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'laşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Hı? Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizle her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra, onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, devrin tövbe ettiği an
devrin onun ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu, tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah-u Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah Teala devrin imamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala, affedersiniz. Demiş ki bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor. Ben de oradayım diyor. Kasap, kasabın önünden geçerken kasap da diyor beni de yaz diyor.

gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah-u Teala'dan 7 tane furkan alırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp, onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an, 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde diyor ki: "Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hazama tuadune li kulli evvabin hafiz." Diyor ki Allah Teala, cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğun şey budur, bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa, o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fenafillah deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah'a ulaşarak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepimiz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de.

Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dinlemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadırlar diyor Allah-u Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Sadece devrin imamı o gecenin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah-u Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi, devrin imamı, her tövbe merasiminde hazırdır. 1.000 yerde, 1.000.000 yerde tövbe merasimi yapılsa, hepsinde devrin imamının ruhu ve arşı tutan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ama diyor, tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar, onlar hariç, bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'te de Allah Teala bunu söylüyor.
Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşen Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt talakın geldiğini haber vermek için. Yevmüt talak, Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh, Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane insanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte ruhun nasıl geldiği Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor. Senin Allah'a mülaki olma günün yevmit talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza
altında devam eder. Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram ve katib melekler tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendini düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler, tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci davet icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye geçiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır mücadele 22'de başının üzerine devrin imamı gelir. Kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırası müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ullerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zamanki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer. İç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir iyiliği işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah yolunda bir beraberlik daha. Bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere. Teoriden pratiğe ulaşmak üzere Allah'ın yolunda gene el ele gönül gönüle bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bir güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölüler idiniz. Ve ahyaküm ve sizi diriltti. Sümme yumituküm sonra tekrar öldürecek. Sümme yuhyiküm sonra tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcaun sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı, insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu insanları saptırma vesilesi. İblis diyor ki Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar. bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir. Bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar. Ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen ikinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan sağlıklı olsun ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor bakın şu anda kendinize falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor binlerce defa şu dünyada verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde bir, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah-u Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. İki, insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekat zerenna li cehenneme biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah-u Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah-u Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki, hayır cehennem diye bir şey yoktur, hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa İblis'in bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi insanların defaatle yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyor. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez. İki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekûne billahi ve küntüm emvâten fe ahyâküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi turcuun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekfirüne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötronları ve karşıt nötronları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötronlar. Karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötronlar. Ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle onları büyütmeye başlıyor. Yani yıldızları, vücuda getirdiği yıldızları birbirinden uzaklaştırarak insan vücudu şeklinde yarattığı kainatı giderek büyütüyor. Yani kainat hala büyüyor. Bunun manası zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ama Allah'ın o büyütme enerjisi hudutlu bir gün duracak. Ne olduğunu keşfedemedikleri bu enerjinin bir gün durması söz konusu. İşte durduğu zaman duracağı an sura üfürülüyor. Ve büyüme duruyor. Zaman da duruyor. Sonra gravitasyon başlıyor. Zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar. Birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler. Birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar. Başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yer çekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnce İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar, o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor o zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekim hükümeti kalmadığı için o insanlar yerçekim hükümetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler içinde, insanlar içinde aynı şey geçerli. İnsanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sura birinci üfürüldüğünde birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci üfürülmüşünde geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana, yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o anda canlılar. Eğer çekim hükümetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş. Ufacık çocuklardan 90'lık 100'lük insanlara kadar bir sürü insan hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah-u Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün birinci özelliği, hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz. Ve yaşayan birisi oluyoruz. Devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz, organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım. Ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah-u Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve iki defa ölüyoruz. İki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra bu birinci ölümden sonra doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah-u Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden öldürüyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah-u Teala'nın indi ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor indi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah-u Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi. İki, yaptıklarınızın filmi. Aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar tahammül sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz? Gene bir kötülük yaparken onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz, o zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa deriniyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyurulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada. Bakıyorlar, takip ediyorlar, söyledi doğru. Benim karım falancaydı diyor. Ahmet, Mehmet, Süleyman diye üç tane de çocuğum vardı diyor. Misal olarak söylüyorum. Takip ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor. Bu zamanda bu olayları yaşadık diyor. Tahkik ediyorlar. Gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış. İkinci defa nefsi bir vücuda gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisi ne? Bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinizde aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budalalığını gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara cinler Bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşneken tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nes yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış. Ondan evvelki hayatını bir başka bir bedende daha yaşamış. Birçok bedenlerin içine defaatle girmiş çıkmış tecrübeli bir cin. Ama cehenneme gidecek olan bir cin. Ve insanları da şeytanın ona olan tepkiniyle reenkarnasyon fikrini aşılamaya çalışıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir saçmalık. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de yok. Ona geçit vermiyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayete bakalım. Ne diyor?

Sonra tekrar diriltileceksiniz diyor Allah Teala. İşte birinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme. Reenkarnasyoncuların iddiası ne? Bir bedende bir, onlar ruh diyor adına, nefsten bahsediyorlar aslında. Nefsten bahsediyorlar aslında. Bir nefs bir bedende yaşıyor. Onun iddiasına göre o kişi ölüyor. Ama öldüğü zaman oradan çıkıyor, başka bir bedene geçiyor. O beden doğuyor. Doğduğu sırada geçiyor ona. Birisi öldüğü zaman bir başkası doğarken ona geçiyor cin. Ve onda yaşamaya başlıyor. O ölse ondan sonra bir başkasına geçecek. Onda da yaşayacak. Belki 15 tane ceset, 20 tane ceset değiştirecek. Belki çok daha fazla. Her bir 100 sene yaşadığı insanların 30 tane ceset değiştirebilir 3000 sene yaşayan bir cin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlar ölecekler, nesiller geçecek. O cin her seferinde bir tecrübe daha kazanıp ve birçok bedenlerde yaşayacak ama hiçbir zaman ıslanmayacak. Hep insanları tehdit ederek, onların canlarını yakarak, onlara zulmederek, onlara işkence edecek. İşte böyle bir dizaynda cinin konuşturduğu insanlar böyle bir iddianın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece iki defa ölüm ve iki defa dirilmeden bahsediyor. İki defa doğumdan bahsetmiyor. İkisinde de iki defa öldürdün, iki defa dirilttin diyor Allah Teala'ya kişiler. İşte ikinci ayet-i kerime, mümin 11. Kalu, dediler ki Rabbena emetten esneteyni ve ahiyetten esneteyni. Ya Rabbi, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki defa dirilttin. Ma feterefna bi zunubina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebirin, şimdi çıkış için, dünyaya geri dönüş için bir yol var mı? Kim söylüyor bunu? Cehennemde olanlar söylüyor. Kime söylüyor? Allah'a söylüyor. Cehenneme girmişler. Cehenneme girdikten sonra itiraflarını da yapmışlar. Evet demişler, biz bu günahları işledik. Yapmamaları mümkün mü? Çünkü hayat filmlerinde her şey görünüyor. Cehenneme girmiş adamlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün. Ne zaman? Birisi dünya üzerindeki ölümleri, ister kıyamet günü ölsünler, ister daha verilmiş olsunlar. Birinci ölüm, sonra diriltilmişler. Birinci sura-i filişinde zamanın geri dönüşü boyunca kıyamet günü yaşayanlardan ta ilk insanlara kadar herkes diriltilmiş. Sonra bu diriltilen insanlar mahşer meydanına ulaşmışlar. Orada mahşer meydanında Allah-u Teala tekrar sura öldürtmüş. Herkes bir defa daha ölmüş. Bir defa daha öldürtmüş. Üçüncü defa herkes bir defa daha dirilmiş. Ondan sonra hayat filmlerini görmüşler. Cehenneme gitmişler. Bu mümin 11'deki insanlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi bizi tekrar dünyaya döndürür müsün? Allah Teala diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Aralarında bir berzah koyduk diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Görüyorsunuz ki her tarafı yanlış olan bir iddia. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Şimdi üçüncü sura Sâli Cebbar'ın kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara 28'de bir ilahiyat rabıtası var mı? Elbette kıyamet olayı ile Bakara 28 kesin bir ilahiyat rabıtası içinde. Çünkü Allah Teala o sıradaki birisine sesleniyor. Yani sura birinci defa üfürülmüş, kişi ölmüş.

büyümüş ve zaman tersine çalıştığı için, gelecekten geçmişe döndüğü için o zaman parçasında dirilmiş kişi. İkinci defa sura üfürülmemiş. Siz ölüydiniz diyor Allah Teala, sizi dirilttik, diriltmiş. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz diyor. Mahşer meydanında tekrar ölüm, tekrar dirilme. Ondan sonra da bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah'ın ince ilahisine, hayat filmlerimizi seyretmeye, Allah'ın katına döndürüleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda dirilen herkesin Allah-u Teala Allah'ın katına, yani mahşer meydanına doğru süzülerek çıktığını söylüyor. İşte dizayn bu. Bulabildikleri bütün ayetler şu bizim reenkarnasyon iddiacılarının bulabildikleri bütün ayetler iki defa ölümü, iki defa da dirilmeyi ifade ediyor en çok. Daha ötesi yok. Ve iki defa ölüm, iki defa dirilme de iki ayette de kesin olarak ifade edilmiş. Mümin 11'de daha net olarak ifade ediliyor. Bakara 28'den daha net olarak. Çünkü Allah Teala cehennemde olanlardan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki defa ölüm, iki defa dirilme bütün insanlar için geçerlidir, mümkündür ve mutlaka öyle olacaktır. Herkes iki defa ölecektir, iki defa dirilecektir. Ama ne var ki sadece birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada, indi ilahide gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Serdar Demirci kardeşimiz diyor ki, İnşallah bize bidatları anlatır mısınız?

Sonra da ikinci sualinde Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde maraz vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini, Ekev suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar üstünden anlatır mısınız diyor. Bidat nedir? Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerin, mevcut olmayan şeylerin insanlar tarafından hayata geçirilmesi, insanlar tarafından uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş olan emirlerin Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen insanlar tarafından emredilmek suretiyle kuvveden fiile çıkarılması. Bidatın birinci yüzü, bidatın ikinci yüzü, Kur'an-ı Kerim'de var olan emirlerin, farzların yok edilmesi. Her ikisi de bidat. Ama ne yazık ki zamanımızda korkunç bir bidatlar dizisi hüküm sürüyor. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri zaman içerisinde yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsi duruyor. 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bütün emirleri gerçekleştirmişler. Bugün mü? Bugün artık yok. Din öğreticilerin hepsi ağız birliği etmişler ve Allah'ın emretmediği şeyleri varmış gibi göstermeleri bir yana, bu zaten önem de taşımıyor. Ama önemli olan Allah'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen ve bütün sahabe gerçekleştirmesine rağmen bugün yok etmiş olmaları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün insanlar için 7 tane safa görürüz. Yedi tane takva, 7 tane teslim, 7 tane Allah'a kul olmak, 7 tane hidayet ve bir muhteva kazanıyor konu. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bugün dilemiyorlar. Bir, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız farz kılınmış. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşit yoktur diyorlar, mürşidi reddediyorlar. Dikkat edin, sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan hatta 4 halifeden sonra sahabeye tabi olmuş tabi'in. Yani sahabe de irşat makamının sahibi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim tabiyeti farz kılıyor. Ama bugünün din adamları hayır diyorlar, mürşit yoktur. 2-3 ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üzerimize 11 defa farz, bugün reddediliyor. Allah'ın farzı yok edilmiş. Bu farzlardan en önemlisi zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış. 1. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılmış. 2. Daimi zikri farz kılmış. 3. Üçü de reddedilmiş. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir müessesesi yok. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi yok.
bidatlardan bir tanesi de, en korkunç bidat bu. Çünkü zikir yoksa hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa Allah'a kul olabilmek yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Sevgili kardeşlerim, iblis öyle bir tuzak kurmuş ki hep 12'den vuruyor. İnsanların cennet saadetine ulaşacakları bütün hükümleri 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabede gerçekleştirmesine rağmen tatbikattan kaldırmayı başarmış ve böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onunla kalmamış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimini de yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata terk etmiş. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Bunların hepsi bid'attır. Ve zikri yok ettirmiş insanlara. Bunun bel kemiğini, omurgasını, kurtuluşu mümkün kılan yegane silahı, şeytana karşı en çok işleyen silahı iblis yok etmeyi başarmış. Öyleyse insanların cennet saadetine ulaşmasının üçüncü sofrası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 11 defa üzerinde farz ve insanlar diyorlar ki ruh mu? Ruh insana hayat veren unsurdur diyorlar. Allah insana ruhu verir, insan böylece hayata girer. Ruh ayrıldığı anda ölürsünüz diyorlar. Hiç kimse diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte üçüncü bidat. Seri itibariyle konuşuyoruz. Baştan sona gidiş. Allah'a kul olma standartları, Allah'a teslim olma standartları, hidayet standartları, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin hidayet standartları hepsi birden yok edilmiş. Sonra fizik vücudunuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması, ahsen kılınması. 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi teslim etmişler. 14 asır sonra mı? Öyle bir şey yok diyor adamlar. Öyle fizik vücudun teslimi falan yok diyor. Ne varmış diye soruyoruz. Diyorlar ki İslam 5 tane şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve böylece Allah'a teslim oluruz. Allah'a teslim olmak budur. Sizler saçmalıyorsunuz diyorlar bizlere. Sevgili kardeşlerim, ne var ki o saçmaladığımız şeyleri sahabe hep gerçekleştirmiş ve Kur'an-ı Kerim sadece bizim saçmaladığımız şeyleri söylüyor. Onların söylediklerini de reddediyor. İyi mi? Ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, yani ihlas safhasına ulaşmamız, ondan sonra irşada ulaşmak, ondan sonra bir hakkın takvanın sahibi olmak ve 7 tane safha söz konusu. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Eğer devrin imamını devreye koyarsanız yeni bir teslim, yeni bir safa açılır önünüzde. Aklın da Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse nasıl bir ortam İnsanları dalalette bırakan, insanları küfürde bırakan, insanları çok büyük bir kısım olarak, %90'dan daha fazlasını cehenneme mutlaka ulaştıracak olan bir bidatlar dizisini
İblis insanlara kabul ettirmiş. Nefsin teslimi söz konusu değildir diyorlar. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi söz konusu değildir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yaparız. Bunların hepsi tamamdır. Biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Bütün sahabenin veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Her birisinin ortadan kaldırılması bir ayrı bir bid'attır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırması sizi cennet saadetinin birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne, üçüncü kat cennet ulaştıracak olan bir temel muhtevadır. Hepsini yok etmeyi başarmış iblis. Bid'at oluşturmuş üç safhada da İslam'ın böylece bacaklarını kesmeyi başarmış. Sonra fizik vücudun teslimini reddetmiş, nefsin teslimini reddetmiş, iradenin teslimini reddetmiş. Ve İslam'ın bu bid'atları da din alimlerine asırlardan beri yazılan el yazması kitaplarla kabul ettirerek bu bid'atları da yerleştirmiş İslam toplumunun içine. İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Şu anda İslam kolsuz ve bacaksız yaşıyor. İslam'ın kolsuz ve bacaksız yaşamakta olduğunu hatırlatmak üzere size bir fıkra anlatayım. Kolsuz ve bacaksızlar arasında yarışma yapılıyor, yüzme yarışı. Ve birçok antrenmandan sonra getirmiş çalıştırıcı olan kişi yarışa girecek olanı ve tabanca patlıyor. Hepsi birden atılıyorlar suya. Ama bizimki yüzemiyor. Çıkarıyor onu menajeri. Diyor ki yahu diyor sen dün yüzüyordun diyor. Ne oldu sana? Evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti diyor. Yüzücü böyle söylüyor. Sevgili kardeşim İslam da işte bu standardın içinde. Bidatlar sebebiyle kolları ve bacakları kesilmiş olan, bitkisel hayatta olan bir İslam söz konusu bidatlar sebebiyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var olan sahabenin mutlak olarak tatbik ettikleri, hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Öyleyse hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sizler İslam'ı yaşıyorsunuz. Dünya İslam'ı yakın bir gelecekte öğrenecek. İslam'ın hanif dini olduğunu öğrenecek. Bütün dinlerin de sadece hanif dini olduğunu öğrenecek. Allah'a, tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olmakla noktalanan kainatın tek dini. Öyleyse bid'atların var olanların ortadan kaldırılmasıyla iblisin tuzağının nasıl bütün insanları cehenneme mahkum ettiğini gördük bid'atlar sebebiyle. Öbür taraftan aynı bid'atların var olmayanlarını ilave etmek söz konusu olmuş. İşte mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve şimdiki devirdeki bidatçılar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhunuz Allah'a bu sebeple yaşarken ulaşamaz. İşte bu insanların sonradan dine soktukları bir iftiradır. Bir yalandır. Şimdi iddialar var. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyonu ifade ediyor diye demin size anlattık. İşte Kur'an-ı Kerim'e reenkarnasyonu yakıştırmak, bu da bir bid'attır. Ve
Kur'an-ı Kerim'den 7 tane takva kademesine, takva Allah'tan korkmaktır diye yok etmek bir bid'attır. İnsanlar zaman içerisinde hep bir şeyler ilave etmişler kendilerinden. Ve ilave ettikleri şeylerle insanları asıllardan uzaklaştırmışlar. Birçok hurafe bu sebeple dinimize girmiş. Allah'ın hakikatleri değiştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, bid'atın ikinci sualine geçiyorum. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız diyor. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi. Ve insanlardan öyleleri vardır ki derler ki Allah'a amenü olduk. Ve yevmil ahire de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza da inanırız. Ve mâ hüm bi müminine. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Biz bunlara iman ettik diyorlar. Allah'a ve yevmil ahire, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. يُعَدِنُ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا. Akıllarınca Allah'a ve iman edenleri, amin olanları aldatırlar, aldattıklarını zannederler diyor Allah-u Teala. وَمَا يَهْتَعُونَ اِلَّا اَنْفِسَهُمْ. Onlar sadece nefslerini, kendilerini aldatırlar, kandırırlar. Ve ma yeşûne, ve farkına da varmazlar. Fî kulübühüm meradın, kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. Ve lühüm azabin elîmün bimâ kânû yekzibûn. Kalplerindeki maraz artar diyor Allah-u Teala. Tekzip ettikleri, yalanladıkları sebeple, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır diyor. Allah-u Teala şimdi burada Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a iman etmek ve ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman etmek, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya iman etmek demek. Ve böyle bir dizayn bu insanlarda mevcut değil. Biz diyorlar Allah'a da inanırız, ahiret gününe de inanırız. Ahiret gününü kıyamet günü olarak kabul ediyorlar. Ahiret günü kıyamet günü anlamına da gelir gerçekten. Ama ahiret gününün aynı zamanda ruhun o kişi sağ iken Allah'a ulaşması günü olduğunu onlar inkar ederler. Öyleyse Serdar'ın söylediği Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerinde bu husus gerçekleşiyor. Bir de
Araf suresinin 146-147. Ayetlerinde gerçekleşiyor bu ayetle mukayese ettiğimiz zaman. Öyleyse Allah Teala bu Allah'ın söylediklerini inkar edenlerin kalplerinde marad olduğunu söylüyor. Ve Allah da tekzip etmeleri sebebiyle, yalanlamaları sebebiyle onların onlar için elin bir azap koyuyor ortaya. Şimdi insanlar Allah-u Teala'ya ulaşma gününü, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracakları günü öyle kabul etmiyorlar. Öyle bir gün yoktur diyorlar. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaşmaz. Çünkü demin izah etmiştik. Ruh insana hayat verir. Ruhu aldığı an Azrail Aleyhisselam ölürüz. Başka bir sebeple ruh vücuttan çıksa gene ölürüz diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerimize farz kılmış. O zaman ahiret gününü tekzip eden bir insan 11 defa farzı yok sayıyor. İşte filmde oradan kopuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bakalım Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerine Allah-u Teala ne diyor? Kul hel minebbiyüküm bil ahserine amalem. Sizlere amellerini, yaptıkları fiilleri, Allah yolundaki amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi de onlara diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ بَلَّ سَعِهُمْ Onlar çalışmalarını, amellerini dalayeti düşürdüler, saptırdılar, boşa çıkardılar. Fil hayat et dünya, dünya hayatındaki çalışmalarını boşa çıkardılar. Çalışmalarını dalayeti düşürdüler, saptırdılar, hasara uğrattılar. Ve hüm yahsebûne ennehüm yusunine suna. Onlar muhakkak ki en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. İşte zamanımızdaki bidat sahibi olan bu zavallı din öğreticileri de aynı durumdalar. En güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Ama ne yazık ki amellerini ve çalışmalarını boşa çıkardılar. Hiçbir, onlara hiçbir şey yaramadı. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ Onlar Allah'ın Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Ve لِقَائِهِ ve ona Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ulaştırmayı inkar ettiler. فَحَبِيطَتْ اَعْمَالُهُمْ ve onların amelleri boşa çıktı. Yani kıyamet günü onların amelleri için Allah Teala değerlendirme yapmayacak. Amelleri sebebiyle namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Amelleri var. Ama Allah Teala Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman
kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor, amelleri boşa gitmiş oluyor. Öbür taraftan bundan daha öteye geçenler var. فَلَا نُك۪يمُ لَهِمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنَا. Ama o grup için diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır diyor. ذَلِكِ جَزَاهِمْ cehennemi, onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا, inkar ettikleri için. وَتَّهَازُ ayeti, ve ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve Resulü Hüzuva, ve Resullerimizle de alay ettikleri için. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için, Resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Birinci grup, amelleri boşa gidenler. Allah Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar. Onlar sebebiyle Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup, Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydeden dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup, Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Seasifu anayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebilen rüşte la yetehuzuhu sebila ve en yerev sebilen gayye yetehuzuhu sebila zalike biyennerim kezebu bi ayatina. Ve kânû anha gâfilîn. Vellezîne kezebû bi âyâtinâ ve likâil ahireti habitat amâlihim. Diyor ki Allah Teala, ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa, işte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki, bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmil ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı.
Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a münaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında, yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak. Net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var. O yolda mürşide ulaşmak var. Ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmül ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar. Gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da dalalet yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki, Tevbe Suresi'nin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri. وَمَا اَسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا كَالَ نُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın refah içinde burada illa kale dediler ki ve ma ersenna fi kayretin fi karyetin min nezirin, hangi kavme nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da
Allah-u Teala'nın kendilerini nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar açısından. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha, refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler, yani inna bima yusultum bihi kafirun. Gerçekten biz sizin muhakkak ki biz inna muhakkak ki biz bima yusultum sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz diyorlar. Ekalu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Kalu dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz embalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz. Ve nahnu bi muazzine. Biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Hangi devre, hangi ülke olursa olsun o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir resul mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yebsitur rizka limen yeşâ'yı ve yaktiru ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemun. Kul de ki inne muhakkak ki rabbi benim rabbim yebsitur rizka rızkı genişletir limen yeşâ'yı dilediği kişi için ve yaktiru ve takdir eder, yani dilerse genişletir, dilerse daraltır. Ve lakinne ekseren nasu la yalemun. İnsanların çoğu ne yazık ki bunu bilmez. Ve devam ediyor. Ve ma envaliküm ve sizin mallarınız da çocuklarınız da sizi bize yaklaştıracak olanlar değildir. Yani ne mallarınız ne çocuklarınız billeti tukaribikum indena sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. İlla men amine, ama amin olup da ve amine salihan, salih ameller işleyenler, fe ilayke lehim cezaet tevfi, biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat, iki kat mükafat vardır. Bima aminu, amin oldukları şey sebebiyle ve hüm fi grufati aminun. Onlar
yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada, cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, biz hangi kavme nezir gönderdiysek, ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür, oranın o zengin zümresi, insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor biz zenginiz de, hem çocuklarımız sizlerden fazla, hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah Teala, halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah, ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları ne kazandıkları paralar, ama kim amen olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse, işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah-u Teala. Onlara iki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde atlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah-u Teala orada buyuruyor ki, dediler ki diyor cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kata ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ كَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا وَاِذَا اَرَدْنَا biz irade ettiğimiz zaman, dilediğimiz zaman اَنْ نُحْلِكَ helak etmeyi dilediğimiz zaman kariyeten bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi emerna mütrefiha önde gelenlerine emrederiz. Güç sahibi olanlara emrederiz. Fe hakka aleyhkel havli fedemmernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse gene bu önde gelenler, yani Allah-u Teala'nın ümür verdikleri o insanlar söz konusu. Gene bir dizayn söz konusu. (Gülüyor)
Yani nerede insanlar Allah-u Teala bir ülkeyi helak etmek isterse, o güç sahibi olan, Allah'ın yolunda olmayan insanlara Allah-u Teala emirler vermiş oluyor. Onlar Allah-u Teala tarafından bu emrin verildiğinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirine aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ. وَلَوْ اَيَرْ بِزْ اَنَّا muhakkak ki اَهْلَكْنَاهُمْ onları helak etseydik بِعَذَابٍ bir azapla مِنْ قَبْلِهِ ondan evvel. Lekalu demiş olacaklardı ki, muhakkak diyeceklerdi, Rabbena Rabbimiz, levla erselte ileyna, levla olsaydı, erselte ileyna, bize bir, bize gönderseydin Resulen, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebi'a ayatike, böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. Min kabli, bundan evvel, en nezille ve nahsa. Biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir liyet rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerle, ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle, o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı, mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında bazen melevu diyor Allah-u Teala, bazen sadatlar diyor, bazen kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor. Ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan kübera değil, aynı zamanda sadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda diyor ki, eğer Allah-u Teala diyor biz onları azap ile, bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında, bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor.
O cehenneme gelenlere diyor Allah Teala, büyük 8-9-10'da cehennem bekçileri derler ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki, geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakıa alınsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ikindet alınıp onun yerine ihbat konsaydı, akıl etmiş olsaydık, böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı, Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah Teala orada, biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, çekmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim ülkemizde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını. Dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın. Hem de cennet saadetine ulaşmasını. O da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin işini yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinizde titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasreti.

nefislere. Nefsiniz mi başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim sahneyi, kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık.
ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de o affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini defedip yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfel-i safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amel-i salihat nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı? Kandırmaya çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle
tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinizde ne bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfasından olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Sesle çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır. Ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir iblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikle idiler. %100'ü nefsin afetleriniz. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 4/3'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 4/3'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin hissesizliğini taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması ve tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz. Onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz. Olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda
O kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirine çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Bardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7'nin birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51 ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur.
şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur. Yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar
71 %51 olur. 200 %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200 %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadetimi, dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak diyor ki ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'ından fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri
olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi. Fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? Dördüncü kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin beşinci katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytan dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişi de %100 mutluluklu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da İradesini de Allah teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağınızdan öden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki Emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar.
Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim olunursunuz ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insandan, Allah-u Teala sadece insanın mutluluğunu istediği halde, hem cennet saadetine ulaşmasını, hem de dünya saadetine ulaşmasını istediği halde, insanoğlu ne yazık ki mutlu değil, huzurlu değil. Bütün dünya bir kaynama içerisinde, kaynaşma içerisinde, birçok yerlerde sıcak savaş şu anda da sürüyor. Bir tanesi de bizim vatanımız. Ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların Allah yolundan ayrılmaları, onların manevi alanda gerilemeleri, dünya üzerinde bir takım anlaşmazlıkların had safhaya ulaşmasını ve anlaşmazlıkların kanla temizlenmesini icap ettiriyor. Ne kadar hazin bir tecelli ki Allah'ın düşmanları, Anadolu'nun düşmanları, bütün insanları bizim ülkemizin bölünmesi istikametinde harekete geçirebiliyor. Ve bizim insanımız da buna ayak uydurmuş durumda. Bu bir tuzaktır. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları ve Türkiye'nin düşmanları bizi kendi içimizde parçalamak istiyorlar. Ve bu emellerine nasıl ulaşabilirler? Bizi gruplara ayırmak suretiyle, birbirine düşman kliklere ayırmak suretiyle. Evvela ne vardı? Komünistler vardı ve komünist olmayanlar vardı. Onları birbirine tutuşturmak istediler. Sonra Atatürkçülerle Atatürkçü olmayanlar diye iki grubu tutuşturmak istediler. Şimdi Atatürkçüler de dincileri birbirine tutuşturmak istiyorlar. Bütün gayretleri bizi düşman kamplara ayırıp hepimizin birbirimize düşman olmasını sağlamak, birbirimizi kırmamızı sağlamak, birbirimizi yok etmesini sağlamak. Size her zaman iki ayrı cepheden bahsederim. Derim ki bir tarafta Allah var. Ne istiyor? Bütün insanların birbirine dost olmasını. Bütün cemaatlerin birbirine dost olmasını, birbirinin sevgisini kazanmaları, hiç kimse arasında kin ve adavet meselesinin, düşmanlık meselesinin oluşmamasını istiyor Allah-u Teala. Bunun arkasında ne var? Mutluluk var. Başka bir adıyla saadet var. Şeytanın istediğine bütün insanların birbiriyle kavgalı oluşu, herkesin birbiriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olması, bu sebeple insanların hepsinin birbirine zulmeden hale gelmesi ve insanların birbirini rahatsız etmesi. İşte size iki ayrı cephe. Allah ne istiyor? Bütün insanların dost olmasını, onların mutluluğunu, saadet içinde bir hayat geçirmelerini istiyor. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği şey de hepimiz için, onu dikkatle incelerseniz aynı olduğunu göreceksiniz. Birbirimize düşman olmamızı, düşmanların mutlaka mevcut olmasını istiyor. Hem iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasında bir düşmanlık, hem de dış dünyamızda bizimle başka insanlar arasındaki bir düşmanlık, hem de ülkeler arasında bizim ülkemizde başka ülkeler arasında bir düşmanlık. Hep düşmanlık, husumet, kan. İblisin istediği şey bu. Ve bugün bütün dünya kaynıyor. Silah satıcılar da bu arada kârlarını ediyorlar. Onlar bu konuda kazandıkları sürece dünyada savaşlar hep körüklenecektir. Sırf onların o kör nefsleri para kazanmayı dilediği için. Dünya kan kokuyormuş, milyonlarca insan ölüyormuş. Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Vaktiyle bu yollarda değildik. O da işte böyle bir şeyler söylerdi. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Ne Londra konferansı, ne atom bombası. Umurunda mı dünya?

0: Senin için de aynı şey söz konusu. İnsanlar birbirini öldürürse onun ekmeğine yağ sürülüyor. Ama asıl silah satıcıları için bu umurunda mı dünya söz konusu? Bunlar sadece silahlarının satılmasına bakarlar. Silahların gölgesinde kurulan bir adaletsiz müessese hiçbir devrede insanlara mutluluk sağlayamamıştır. Sağlaması mümkün değildir. Öyleyse sulh ve sükunun oluştuğu bir ortam nasıl oluşur? Allah'ın nurları altında oluşur. Oluştu mu? 14 asır evvel oluştu mu? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe ile birlikte oluştu. Hepsi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ondan evvel bütün peygamberler zamanında oluştu. Hepsi mutluluğu yaşadılar. Sonra Osmanlı devrinde oluştu. Tam 400 sene saadet yaşadılar. Dünyaya nizam-ı alemin ne olduğunu gösterdiler. Dünyaya hükmettiler. Öyle bir devre yaşandı ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki kadırga sayısı bütün Avrupa kadırga toplamından daha fazlaydı. Harp kadırgalarından bahsediyorum. Onun için Kaptan-ı Derya bütün denizlerin kumandanıydı. Öyleyse işte arkamda haritayı görüyorsunuz. Ha, siz görmüyorsunuz. Belki de şu anda size göstereceklerdir inşallah. Bundan sonraki seferlerde Osmanlı haritasını inşallah hazır bulunmalarını rica edeceğim kardeşlerimizden. Onu göstersinler size. Bu iki tarihi hiç unutmayacaksınız. 1299 1699. 400 yıl. 400 yıl dünyaya İslam'ın ve Osmanlı'nın İslam'ın ve Türk'ün ne olduğunu gösterdiler onlar. Nasıl gösterdiler? İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşayarak. İslam onlar gibi nasıl yaşanır? İslam Kur'an'daki İslam'dır. Onu yaşamanın adı ise tasavvuftur. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Yani yaşadıkları şey tasavvuftu. Bu kelime hep tartışılır. Tasavvuf da neymiş? Bizim dinimiz bize yeter. Sanki tasavvuf dinin dışında bir şeymiş gibi. Şunu söylemek istiyorum size. İslam eşittir tasavvuf. 100 üzerinden 100'le. Ama bugünün şeriatı 14 asır evvelki şeriattan eksik bir şeriattır. Onu tatbik ediyorlar. Neler noksan? Dünya üzerindeki en önemli şeyler noksan. Ne demek istiyorum? Soruyoruz size, insanları kurtuluşa ne ulaştırır? Cennet saadeti mi? Ne ulaştırır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir, ilk 7 basamak. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlaması. İkinci 7 basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunu Allah'a teslim etmesi. Üçüncü 7 basamak. Fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim edip bütün teslimlerin tamamlaması, Allah'a teslim olması, yani İslam olması. Dikkat edin, İslam kelimesi silm kökünden gelir. Sin, lam, emin, seleme. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, Müslüman kelimesi de, Müslim kelimesi de hepsi silm kökünden gelir. Bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. Aynı kökten gelen teslim kelimesidir. İslam eşittir, teslimdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim din adına ahkam kesenlerin hiçbirisi bunu bilmezler ama ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam olamazsınız. İslam olamazsınız çünkü İslam teslim olmuş demek. Kim kendisini Allah'a teslim ederse o İslam olmuştur. 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin beraber görelim. Âl-i İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onların da aralarında Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar evvelce hidayete ermişlerdir. Acaba Allah Teala neden ikinci kısmı ilave etmiş? Onların arasında teslim olanlar varsa mutlaka önce hidayete ermişlerdi diye. Hidayete ermeyi biliyorsunuz. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşması demek. Bu ruhun teslimidir. Ama kişinin Allah'a teslim olması ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi demektir. Ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, yani velayetin en üst makamından sadece bir makam aşağıda gerçekleşir. Yani İslam olmak hiç de zannedildiği gibi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiği için insan İslam'dır şeklinde değil. Hele hele kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam'dır ifadesi hiç geçerli değil. O İslam değildir. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak neyi ifade eder size? Birçoklarına neyi ifade ettiğini biliyoruz. Hans gelmiş mesela bizim imamlardan birinden de durmuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Tamam. Hans İslam oldu diyorlar. Hayır, Hans İslam olmadı. İslam dairesine girdi sadece. O dairenin en üst noktasına kadar yükselmesi lazım İslam olmak için. İslam olmak, tekrar ediyorum, teslim olmak demektir. Teslim olmakla İslam kelimesi, teslim kelimesi aynı kökten gelir. Teslimi tamamladıkça insanlara göre İslam olabilirsiniz, insanlar sizi İslam sayabilirler. Ama Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz mutlak olarak Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmenizle gerçekleşir. Benimki bundan evvelki bütün peygamberler zamanında aynı şeyler olmuştur. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Hepsi İslam'dılar. Dikkatiniz, bir Allah'tan bahsediyorum. Ve Allah Teala diyor ki inne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Ve bütün peygamberlerden bahsedilirken Allah Teala diyor ki onlar benim peygamberlerimdi diyor. Allah'ın bütün peygamberleri açık ve kesin Allah-u Teala'nın ifadesiyle İslam'dılar. Çünkü hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki ayeti söyledik. Âl-i İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Kim sahabe? Ona tabi olanlar. Uyduruklara bakmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, onlar sahabeymiş. Hayır, onlar değil. Onların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar. Tabi olanlar. Sadece onlar o şerefe erdiler. İşte söz konusu olan şey İslam olmaksa, söz konusu olan şey mümin olmaksa, insanlar hep yanlıştılar. Her zaman söylüyorum, 14 asırda Allah'ın hemen hemen bütün Kur'an-ı Kerim kavramlarını insanlar değiştirmiş. Dikkat edin, şeytan size hiç çaktırmadan kendi düşüncelerinizmiş gibi devreye girip sizin yanlış şeyler düşünmenize sebebiyet verebilir. Hepiniz bu tehlikenin altındasınız. 14 asırdır kitap yazan insanlar da bunlardan müstani değildi. Onlar da aynı hatanın içine düştüler. Düştüler mi? Şu açıdan düştükleri kesin. Şimdi bir konunun ispatı söz konusu. Bir insanı cennet saatine götürecek olan şey nedir? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Nefsini tezkiye etmek. Yani nefsinde Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla ulaştırmak. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bu üç hususu görelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte yeminlerini yerine getiren nefsler, onların cennette olması, bu bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Nefsler tarafından verilen bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Ve tüm nefsler Allah-u Teala'ya yemin vermişler. Ne diye yemin vermişler? Tezkiye olacaklara dair. Şimdi yeminlerini yerine getirenler ne oluyordu? Allah'ın cennetine giriyorlardı. Yani bunun Kur'an'daki adı ne? Bunun Kur'an'daki adı felaha ermek. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha, en zekaha, and olsun ki onlar felaha ererler. Men, onlar o kişiler eflaha, felaha ererler. Kimler bunlar? Zekaha, onu, nefslerini tezkiye edenler. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi felaha erer. O zaman felaha eren bu kişi nefsini ne yapmıştır? Tezkiye olmuştur, etmiştir. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin onun tezkiye olmasıyla alakalı. Manası yarıdan daha fazla nefsin karanlıklarına Allah'ın nurlarını getirip Allah'ın nurlarını nefsin kalbinde hakim konuma getirmek. Tamam. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde yatıyor. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِاَصْلَاهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yani yeminlerin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklarını bozmazlar. Nedir misak? Anlatıyor 22. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesab ve kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir iptigâe ve çıkar Rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına hem ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kim bunlar? Misaklarını yerine getirenler. Öyleyse misak nedir? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah'a bu yemini vermişiz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya bu yemini vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemine. Bu yeminin adı misak değil, ahd. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe. En la tabidu şeytane innehu leküm aduvün mübin. Ve aynı buduni hâzâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala bizden Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nemiz Allah-u Teala'ya kul olacak fizik vücudumuz. Nemiz Allah'a ulaşacak biz ölmeden hemen ruhumuz. Nemiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacak diye yemin vermiş nefsimiz. Hadi şimdi beraber Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında biraz araştırma yapalım ve yakalayalım. Sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Zümer 18. Onlar sizi dinlerler, sizin en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erenlerdir diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Güzel, sonra acaba fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Evet, ettiler. İşte ifade. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنُمُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَيْنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْيُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a döndüler. Allah'a ulaştırdılar ruhlarını. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Cin sahabeyi kulları arasında kabul etmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmışlar. Gördüğünüz gibi Allah'a kul etmişler ve böylece Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a ulaştırdılarsa, fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ne ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa cenneti hak ettiler mi? Ettiler diyor Allah-u Teala. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olursa, onların hepsi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler diyor Allah-u Teala. Kimler de o cennet müjdesiyle müjdelenen felaha erenler? Nefslerini tezkiye edenler. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler, o kişiler ki nefslerini tezkiye etmişlerdir. Hadi gelin beraberce bir sonuca varalım. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 3 defa farz kıldığı nefslerini tezkiye etmeyi bütün sahabe başarmış. Allah'ın 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı bütün sahabe başarmış. Allah'ın 3 defa farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a kul etmeyi onu da başarmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve bunları yerine getirdikleri için de hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ne demiştik? 14 asırda her şey değişti demiştik. Bugün milyonlarca insandan, 1 milyardan fazla Müslümandan acaba kaç kişi bu gerçekleri biliyor? Özellikle bizim ülkemizde din adına hakem kesimlerden kaç kişi bu gerçekleri biliyor acaba? Diyoruz ki Allah'ın bu müstesna işaretleri ki insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır, hep kaybolmuş. Neler kaybolmuş? Farzlar kaybolmuş. Allah'ın farzları kaybolmuş, yok olmuş. Allah-u Teala 2 ayet-i kerimesinde 3 yeminimizi birden 2 defa üzerimize farz kılıyor. Birincisi Maide 7. Diyor ki o zaman dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize farz kıldık verdiğiniz misak'ı diyor. Ne demek istiyor? Araf 172'ye göre ezelde Allah Teala hepimizi etrafına toplamış. Adem Aleyhisselam'ın sırtından, onun çocuklarının, onlardan, onların sırtlarından onların çocuklarının, onların sırtlarından onların çocuklarının hep fizik vücutlarını, nefslerini, ruhlarını çıkarmış ve onların hepsine birden demiş ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyor. Dediler ki, kalu dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne söylüyor Allah Teala? Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre bana diyor yemin vermenizi istiyorum ey nefsler. Nefsinizin kalbine benim nurlarımı yerleştireceksiniz. En az %50'den fazla olacak bu. Yarayı geçecek. O takdirde nefsiniz tezkiye olur. Hepinizden nefsiniz tezkiye etmenizi istiyorum. Bu konuda bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar diyor, işittiniz mi sözlerimi? Hepinizin fizik vücudunuz ölmeden evvel geldiğiniz yer olan bana, Allah'a geri dönmenizi istiyorum. Bu konuda bana misak vermenizi emrediyorum. Ondan sonra Allah-u Teala fizik vücutlarını sesleniyor. Ey diyor bedenler, fizik vücutlar, sizlerin de diyor bana kul olmanızı emrediyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanızı emrediyorum. Bunlara ait ayet-i kerimeleri vermiştik. Sonra diyor ki Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hiç istisnamız yok. İşittik. Ayrıca diyor Allah-u Teala, itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Bütün ruhlar misak veriyor Allah'a ulaşacaklarına dair. Ölmeden evvel fizik vücutları. Ve bütün ruhlar Allah-u Teala'ya misak veriyor. Ruhları ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Bütün nefsler tezkiye olacaklara dair Allah'ın nurlarını nefslerinin kalbinde %50'den daha fazla yerleştireceklerine dair yemin veriyorlar ve bütün fizik vücutlar ahd veriyor Allah-u Teala'ya, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Ve Allah-u Teala gene de onlardan teyit almak üzere soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap geliyor atana. İtaat ettik. Birinci sesleniş, sözlerimi işittiniz mi? Hepimizden cevap, semina, işittik. Allah'ın ikinci seslenişi, emrime itaat ettiniz mi? İkinci cevap, atana, itaat ettik. Sonuç ne? Allah Teala sonucu işaret ediyor. Sonuçta ne var? Diyor ki hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminleri, misakleri, ahdleri farz kıldım. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bunlar üzerinize yüklendi, üzerinize farzlar. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Birinci defa bu ayetle üzerimize üçü birden yükleniyor. İkinci farz ayeti Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdlerini, Allah'ın yeminini, misakini ve ahdini yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Üç yemininizi birden ifa edin. İki defa farz. Üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üçüncü kere farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühen nâsü müdür rabbikü vellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah-u Teala'nın emri bu. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Demek ki kul olmamız üçüncü defa farz kılmıyor üzerimize. Nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılmıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurrüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercuküm cemi'a. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah Teala nefsiniz üzerinizedir diyor. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz diyor böylece nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Aslında sonunda ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırsanız da, öldükten sonra ulaştırsanız da sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a geri döner diyor, geri dönecektir. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi üzerimize üç defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a nefs tezkiyesi istikametinde başarılı bir sonucu hediye etmesi üzerimize farz kılınmış. Nefsimizi tezkiye etmek. Gelelim ruhumuza. Ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması üç defa değil, tam dokuz defa farz. Öyleyse madem ki üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz kılındı, daha yedi defa farz kılınması lazım. Kılınmış mı? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. Yedi ayetten bir tanesi Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyesimin azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün.
1: Allah.
0: Yani ruhunuzu Allah'a döndürerek Allah'a ulaşın.
1: Allah.
0: Ve Allah'a teslim olun.
1: Allah.
0: İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaşın. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sevila sen ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırıyor? İşte Nisa 175. Allah Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Nereye? Kendisine ulaştıran yola. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse burada da Allah Teala açık açık bana ulaşan yola diyor tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakim üzerinden siz de bana ulaşın diyor Allah Teala. Peki sonra ne oluyor? Allah Teala 6. ayet-i kerimesini söylüyor. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedü darüsselam. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu neresidir? Allah'ın zatı. Nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleden. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Allahü yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'ın zatı söz konusu. Oraya hepimizin ulaşmasını istiyor. 6. defa farz kılıyor üzerimize. 7. farz müzemmil 8. Allah Teala buyuruyor. Feskür veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne oldu? Şu oldu. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış oldu. Peki ne olur? Nefsimizi tezkiye etmesek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmasak ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etmesek ne olur? Cehenneme gideriz. Peki bunları gerçekleştirirsek ne olur? O zaman da cennete gireriz. Gerçek mi? İşte bakın ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman nefsinin yeminini yerine getirip nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece ruhunu da Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, işte o zaman sen bana kul olursun ve bana kul olmak için ahd vermiştin ezelde. Ben de senin üzerine onu 3 defa farz kılmıştım. İşte o zaman onu yerine getirmiş olursun, kullarımızın arasına girmiş olursun. Tamam, onları gerçekleştirdin. Şimdi hadi gel kullarımızın arasına gir. ve 30. ayet-i kerime ve tüfüli cennetine benim cennetime gir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Ne görüyoruz şimdi biz burada? Son derece açık bir sahne görüyoruz. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudumuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kıldığını söylüyor. Bütün sahabe bu farzlar üzerine nefslerini tezkiye ediyorlar, ruhlarını Allah'alaştırıyorlar ve fizik vücutlarını Allah'a kul ediyorlar. Bunların hepsini şimdi anlattık mı? Hepsini anlattık. Ve şimdi bugüne geliyoruz. Bugün farzlar arasında Allah-u Teala'nın 3 defa üzerimize farz kıldığı nefs tezkiyesi diye bir olay yok. 3 defa farz kıldığı fizik vücudumuzun Allah'a kul olması diye bir farz yok. 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir farz mevcut değil. Peki öyleyse sonuç ne? Sonuç korkunç. Sonuç, bütün bu farzlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen iki, ve bunları gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine gireceği bir vaka olmakla üç, birlikte hiçbirisi artık bugünkü farzların arasında yer almıyor. Ne olmuş? Aradan sadece 14 tane asır geçmiş. 14 asır evvel Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabeye ve bütün insanlığa kıyamete kadar farz kıldığı hususlar o devirde mutlaka yerine getirilmiş. Kesin hükümler taşıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra ise Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki farzları bugünkü tatbik edilen farzların arasında yok. Anlamı ne? Anlamı son derece açık olarak şu. 14 asırda yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını zaman içerisinde devreden çıkarmışlar. İblisin belki onlar farkına bile varmadan kalplerine soktuğu bir takım ihmallerle ve doğrudan uzaklaşmalarla. Sonuç ne? Sonuç korkunç. Asıl önemli olan bu. Yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi bir insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır. Sonuç bu olduğu için korkunç. Çünkü bugün bunların hiçbirisi insanlar tarafından bilinmediği için yemin, misak ve ahdin hiçbirisinin ve insanlar bunları tatbik etmediği için hiç kimsenin cennete ulaşması bugün standart tarafından mümkün değil. Ve sizlere yüzlerce defa söylediğimiz bu hususlar hala bir takım insanlar tarafından gerekli ehemmiyetle ele alınmıyor. Onlarla cehennemde onların neler yaptıklarını gördüğümüz zaman hesaplaşacağız. Unutmayın, cennete girecek olanlar da cehenneme önce giderler. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme giderler. Cennete girecek olanlar cehennemdeki olanların durumuna bakıp da hallerine şükretsinler, hamd etsinler diye. O zaman çırpınmalarınız size bir fayda vermeyecek. Zannediyorsunuz ki şu dünyada yaşadığınız 56 senelik ömrünüz her şeydir. Hayır, değildir. Sonsuz bir ömrü cennet veya cehennemde geçireceksiniz. Şu 50-60 yıllık ömür için Allah'ın emirlerini hiçe saymak ve cehenneme gitmeyi hak etmek değer mi acaba? Şu dünyanın sahte menfaatleri için, nefsinize hoş gelen şeyler için ve asıl önemlisi din adamlarının, insanların bu tuzağa düşmesinde ön ayak olmaları ve hem kendilerine hem onlara yazık etmeleri. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. İşte Allah'ın doğruları Kur'an-ı Kerim'e yazılmış, hiçbiri de değişmemiş bugüne kadar. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olması, Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmemesi birçok din alemi için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan kitap öğrenmeyiz. Neden? Neden mi? Kur'an'dan din öğrenen kafir olurmuş. Biz bu konudaki ilk açıklamalarımızı yaptığımız zaman ilk açıklamalarda yüzlerce insan geldi bizim dergaha. Vay! Sen nasıl Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsın? Sen bir kafirsin. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsa kafir olur. Ne var arkasında bunun? İşte o din alimlerinin insanları yanlış bilgileriyle cehenneme atmalarının arkasındaki gerçek bu. Asırlar boyunca insanların Kur'an'a yaklaşmaları engellenmiş. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Eğer Allah Teala bize bunları göstermeseydi, bütün bu ayetleri Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere şimdi açıklamasaydık ne olacaktı? Zaten din alimleri kitaplardan öğreniyorlar dinlerini. Sizler de onlardan öğreniyorsunuz. Hepinizin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama bugün en azından 500 bin kişi Allah-u Teala'nın güzellikleriyle yaşıyor bizim ülkemizde. Biz bunu Yüce Rabbimize borçluyuz. Hala birçokları bizim bir sahtekar olduğumuza inanıyor. Yetmez, hafif de üşütük olduğumuza inanıyor. Biz de buna sadece uzaktan bakıp gülebiliyoruz. Önce insanların hakkımızdaki bu hükümlerine, sonra da biraz ağlıyoruz sonuçlara. Bir ülke düşünün. Din öğreticileri var, din öğrenicileri var. Ne öğretenler kendilerini kurtarabilirler, ne de onlardan din öğrenenler. Hepsinin gideceği yer cehennem oluyor sonuçta. Neden cehennem oluyor? Son derece açık olarak söylüyoruz. Eğer Allah Teala yemini misaki ahdi üzerimize farz kılmışsa, eğer bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse ve hepsinin bu sebeple cennete gireceği kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de hükümlenmişse, bütün sahabenin cennete gireceği Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde 100. ayet-i kerimesinde kesin şekilde yer almış. Ve bugün insanlar yemin, misak, ahd diye farzlardan haberdar değilse, bunları uygulamaları hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman din öğretenler de insanlara bunları öğretmiyorlarsa, Allah'ın kurtuluşa ulaştıracağı hükümlerini öğretmiyorlarsa, din adamları insanlara diyorlarsa ki siz devam edin. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiniz mi, doğru olsa cennete girersiniz. Namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, zekat veriyorsanız, hacca giriyorsanız, la ilahe illallah da diyorsunuz ara sıra, tamam, siz cennetliksiniz. Her şeyin asli unsurlarından koparıldığı, insanların değer hükümlerine göre değerlendirildiği bir devirde yaşıyoruz. Allah'ın değer hükümlerine göre değil. Allah Teala diyor ki la ilahe illallah diyenler, bunu bizim gösterdiğimiz mürşitlere ulaşıp da onun önünde tövbe ettikten sonra diyorlarsa, o zaman benim cennetime girerler. Çünkü o anda biz onların kalplerinin içine imanı yazarız. İmanı yazdığımız için de mümin olurlar. Bütün müminlerimiz mutlaka cehenneme gitmeden, cehennemde yanmadan bizim cennetimize girerler. Öyleyse söylediğimiz hükümler son derece önemli değil mi? Bizim Cevizoğlu Ceviz'le Yaşar Nuri Öztürk'le tartışıyoruz. O geceyi hiç unutmuyorsunuz herhalde. Hani bizim deli olduğumuza herkesin inandığı, şeytandan ilham aldığımıza, şeytan tarafından kandırıldığımıza herkesin inandığı o geceler, bizim dört kafadar karar vermişler bizi herkese öyle tanıtmaya. Başardılar da. Hiç fena değil sonuç. Bayağı başarılılar. Ama şimdi burada bir şey söylemek istiyorum size. Açın o kaseti defalarca dinleyin. Tam 7 defa biz orada size şimdi söylediğimiz bu hakikatlerden bahsettik. 3 kağıtçıların insanlar üzerindeki tesir derecelerine bakın ki biz ondan sonra birçok kişiyi yokladık. Ya biz bunları söyledik, haberiniz yok mu? Yo diyorlar. Biz seni dinlemiyorduk ki. Biz onların söylediklerine inanmıştık. ve senin sözlerinin birer safsata olduğunu zannediyorduk. Dikkat edin, biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biz Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. İnsanların bunları yapmadığı takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyoruz. Ve sözlerimizin hiçbir değeri olmuyor. Biliyor musunuz ki asırlar boyunca Allah'ın bütün dostları şeytanın üç gerçekleri tarafından böyle aldatıldılar. Allah'a dost olacak olanlar yollarından böyle insanlar tarafından saptırıldı. Ve açın ibretle o kaseti tekrar tekrar dinleyin. Neden Allah Teala acaba bizi, kendimizi müdafaa etmek durumunda bırakmadı, buna gerek görmedi? Çünkü arkasında çok büyük bir hakikat yatıyordu. Şimdi samimiyetle büyük kitlelere soruyorum. Bizim deli olduğumuza çoğunuz inandınız. Madde bir. Kimin sayesinde? Rahmetli Ayhan Songar hocamızın sayesinde. Sonra şeytandan ilham aldığımıza inandınız. Şeytanın bizi aldattığına, bize öğrettiğine inandınız. Kimin sayesinde? Değerli kardeşimiz Hüseyin Hatemi'nin sayesinde. Peki bu standartlar içinde büyük kitleler bizden yüz çevirdi. Kimin sayesinde? Bir tarafta Yaşar Nuri Öztürk biraderimiz var. Öbür tarafta da Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz. Peki bunların sonucu ne? Bunların sonucunda insanlar bizim deli olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza kesin karar verdiler ve büyük kitleler bu sebeple bizden yüz çevirdiler. Niçin Allah Teala bize o müdafayı yaptırmadı dersiniz? Hadi gelin sizin de Duhan suresinin 10 ve mütakip ayetlerine bakalım. Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, o günlere bak. Dikkatle bak ki o gün gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Bu duman gökyüzünü kapladı mı? Evet, kuvvet ordusu yenildiği zaman, Irak ordusu kuvvetten çekildiği zaman, çekilirken bütün rafineleri ateşe verdiler ve bütün gökleri belki bir hafta süreyle geceyle gündüz ayırt edilmeyecek kadar dumanlar kapladı. Peki devam edelim. O gün oradaki insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala bize, ey Allah'ım, bizdeki bu azabı hafiflet. Biz onlardan bunu pek az hafifletiriz. Çünkü bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş. Deli dediler. Bize söyledikleri. Ve bu yüzden büyük kitleler onlardan yüz çevirdiler. İşte Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde bahsettiği Resul, o Resul biziz. Biz bir peygamber değiliz asla. Biz Allah'ın sadece bir veli Resulüyüz. Bütün kavimlerde de şu anda bizim gibi Resuller mevcut. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ondan haber olmayan insanlar da hayır öyle değil diyorlar. Dikkat ediniz. Onlar hayır öyle değil diye dedi diye herkes onlara inanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösterdiğimiz halde onların üç gerçekleri yüzünden insanlar bize inanmıyorlar. Ama bütün Resullerine inanmamışlar. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde de, Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Ne söylüyor? Diyorsun ki biz Resullerimizi aralıksız göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resullerimizi ard arda göndeririz. Yani her devirde bütün kavimlerde Resuller daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Yetmez. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. Bizi de yalanlamaları kadar tabii bir şey ne var ki? Fire yok. %100 yalan diyorlar. Yani ne kadar kavim varsa yeryüzünde hepsini Allah Teala devamlı olarak Resuller gönderiyor. Bir Resul ölürken yerine de var ikinci bir Resul. O Resul ölürken yerine üçüncü bir Resul. Sonsuz sayıda Allah Teala'nın zamanı var. O zaman içerisinde ne kadar Resul gönderdiyse hangi kavme, dikkat edin, kavimleri küçültüyorum. Allah Teala diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki onlara da emrimizi bildirmiş olmayalım. Yani nerede bir küçücük kabile görürseniz orada da Allah Teala'nın bir Resulü mutlaka mevcut. Öyleyse Resul dediğimiz zaman yalnız peygamberdir diyen konulara burada dokunmak için zamanımız yok. Ama bir gün ona zaman ayırdığımız zaman göreceksiniz ki bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia eden bizim zavallı din adamlarımızın aksine Kur'an-ı Kerim melek Resullerden, cin Resullerden, Allah'la hiç alakası olmayan Resullerden de bahsediyor. İşte bir tek misal verelim. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği adam için bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bir kafir bu. Firavun, kafir olan Firavun'un, kendisini haşa Allah zanneden Firavun'un bir kafir adamı Yusuf'a ulaşıyor. Ve Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Unutmayın. İnsanlar hep hasis menfaatleri için, kör menfaatleri için insanlara yalan söylerler. Ve insanları kim daha çok kandırabilirse o haklı gibi görünür. İşte o konuşmada da böyle oldu. Büyük kitleler bizden deliyiz diye, şeytan tarafından ilham alıyoruz diye yüz çevirdiler duanın vücut bulduğu yıllarda. İşte biz o konuşma boyunca hepinize tam 7 defa bizim görevimizin insanları cennetten men eden bu Kur'an-ı Kerim hükümlerini yeniden devreye sokmak olduğunu, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi dünyada hiç kimsenin başka insanlara bunları anlatmasının, öğretmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık. Ama kimse anlamamış. Şimdi dinlerseniz eğer tekrar Allah Teala'nın neden bize kendimizi müdafaa ettirmediği sonucunu oradan çıkaracaksınız. İnsanoğlu akıllı bir mahluk olarak Allah Teala tarafından yaratılmış. Ve bunları incelediğiniz zaman hayret edeceksiniz. Biz nasıl bu kadar yanılabildik diye. Ama eğer bizim aklımızda hala bizim bir sahtekar olduğumuzu, deli olduğumuzu, Allah'ın Resulü olmadığımızı düşünüyorsanız o kasete, o bizi yerden yere vurduğunu zannettiğiniz kasete dikkatle bakın. O zaman neden onlara sizden de bir şey saklanmıyor dediğimizin manasını anlayacaksınız. Nerede kalmıştık? Bütün güzellikler aslında sizin için. Allah Teala sizlerin mutluluğunu küçücük bir talebe bağlamış, Allah'a ulaşmayı dilemek. İçinizden kim ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala onları mutlaka cennete ulaştırır. Çünkü cennete ulaşma Allah'a ulaşma talebiyle başlar ve ondan sonraki her devrede kişi Allah Teala'ya ulaşacaktır. Yoldan sapmadığı sürece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onun da ulaşması söz konusu değildir ve o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi diyeceksiniz ki asırlardan beri böyle bir şey hiç söylenmiyor insanlara. Sen nereden biliyorsun? İşte biz de onu söylüyoruz. Nereden biliyorum? Bir düşünün bakalım. Şeytan öğretmiş diyorlar değil mi? Yahu şeytan bu kadar aptal mı ki? Bize kendisini yere vuracak olan her şeyi öğretmiş. Vay alçak şeytan var. Bu nasıl şeytan ki? Şeytan gibi kurnaz deriz hani. Gayesi ne? Gayesi bütün insanları cehenneme götürmek. Başarmış mı? Biz size bunu söylediğimiz güne kadar başarmış. Hepinizi cehenneme göndermek için her şeyi yer yerine oturtmuş. Biz geliyoruz, onun bütün tuzaklarını yok ediyoruz. Ve bizim Allah'ın taraftarı gibi görünen bu zavallı şeytanın taraftarları bizim şeytandan ilham aldığımızı söylüyorlar. Ve sizler de kusura bakmayın ama saf saf inanıyorsunuz. Ne haber? Eğer söz konusu olan şey sözlerimizi ispatsa bunu yüzlerce defa ispat ederiz. Ama onlar hiçbir zaman ispat edemezler. İspat edemedikleri halde siz onlara inandınız. Ve bizim söylediklerimiz, 7 defa söylediğimiz şey suya yazılan yazılar gibi yok oldu gitti sizin iç dünyanızda. O zaman size soruyorum, biz vazifemizi yaptık mı? Onlar kadar alçalsaydık daha mı güzel olurdu? Biz her şeyden evvel bir seviyeyi sergileriz. Bize mürşitlerimiz başkası konuştuğu zaman susmayı öğretti. Bize mürşitlerimiz başkasının fikirlerine karşı saygılı olmayı öğretti. Davranışlarımızda bunlar lehine bunun karşısında olan bir şey görebildiniz mi? Hiç kimsenin kalbini kırmamayı öğrettiler. Başkalarının bize orada belki size ağır gelecek olan şeyler söylemesi ki bize hiç ağır gelmedi, umurumuzda bile değil. Ama bizim onlara bunun karşılığında hiçbir şey söylemememiz bile sizin için bir ders olmalıydı. Allah Teala'nın evliyası odur ki nefsine hiçbir zaman yenilmez. Hatırlayın Hazreti Ali'yi, rakibini yatırmış, boğazını sıkmış, kılıcını kaldırmış, tam indirecek. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne okkalı bir tükürük yapıştırıyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor. Kalk diyor. Seni öldürmekten vazgeçtim. Niçin diyor? Ben diyor sana her kötülüğü yaptım. Bir de yüzüne tükürdüm diyor. Herkesin huzurunda. İşte onun için diyor seni öldüremem. Çünkü seni öldürürsem nefsime tabi olarak öldürmüş olurum. Ona diyor dayanamam ben. Nefsimde kimseye kötülük edemem. Kimseyi öldüremem. Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Öyleyse Allah Teala'nın indinde sadece güzellikler olduğunu düşünüyorum. O sizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah Teala hepinizin Allah'a mutlaka ulaşmanızı, Allah'ın evliyası olmanızı, sonra daimi zikre, irşade ve teslime ulaşarak dünya saadetine de ulaşmanızı arzu ediyor. Ama siz bizim söylediklerimizi, yani Allah'ın söylediklerini hiçe sayıyorsunuz. Bizim söylediklerimizi Allah mı söyletiyor? Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Ne demek istiyorum? Diyorum ki eğer biz bu söylediğimiz şeyleri size iletmeseydik, dünya üzerinde hiç kimse size bunları söyleyemezdi. Bütün dünyadaki din adamlarına gidin. Sorun bakalım hangisi biliyor anlattıklarımızı? Neden bu kadar bizim söylediklerimizi yok etmeye çalışıyor insanlar? Cehaletleri ortaya çıkacak diye. Açık açık söylüyorlardı bunu zaten. Biz onu diyorlar biliyoruz doğru söylediğini. Ama biz insanlara yıllardan beri yanlış şeyler öğretmişiz, eksik şeyler öğretmişiz. Tükrüğümüzü yalayamayız. Yanlışlarımızdan dönemeyiz. İnsanlara bizim öğrendiklerimiz yanlışmış, artık doğrusunu öğrendik, size doğrusunu öğretmek istiyoruz diyemeyiz diyorlar. Nefsleri uğruna hem kendilerini hem de sizleri cehenneme atmaktan çekinmiyorlar. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar için. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi.

zihnin taasuba o şekilde mümkün değildir. Ve dini taasup için sevmeyenler, size sesleniyorum. Din taasuba geçit vermediğine göre din zannettiğiniz şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünmenizi istiyorum. Din, bizim ülkemizdeki din adamlarının size öğrettiği şeyler değildir. Öğrettikleri bir insanı asla cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramaz. Onları da kullanarak Allah'ın size verdiği biçim, Allah'ın size verdiği sistem üzere mutluluğa koşacaksınız. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Düşünüyorum, öyle bir ülke, bir gün sağ olursak onun yaşandığını göreceksiniz. İkinci asrı saadet. Ne hakime, ne savcıya, ne polise ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Askere de ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Bütün dünya insanlarının el ele, gönül gönüle yeni bir dünyada sülh ve sükun içinde Allah'a kendilerini teslim etmiş olarak yaşamaları. Teslimin ne olduğunu bilir miydiniz? O teslim ki bütün bekçileri, polisleri, bütün sistemi ortadan kaldırır. Çünkü herkes polisi, savcıyı, hakimi içinde taşır. O içindeki taşıdığı sistem Allah'a hesap verecek olan bir mekanizmadır. Hiç kimse nefsinin emrinde değildir. Ruhu ise bütün insanlara yalnız mutluluğu, yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Nefsi ruh hüviyetine dönmüştür kişinin. Nefsi de ruhu da aynı standartlarda emir verdiği için o kişinin kendisini mutsuz edecek bir davranışta bulunması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Yani başkalarına zulmederek kendisini mutsuz edeceği bir hüküm, bir davranış biçimi mümkün değildir. Biz ne zaman başkasına zulmederiz? Nefsimizden bir talep alır aklımız. Ve bu talebe uygun gördüğü takdirde oluşması için müsaade verir. Fizik vücudumuzda o akti, o fiili işler. İşte işlediği zaman başkasına zulmetmiş oluruz. Nedir bunun sebebi? Nefsimizdeki afetlerin bizi o zulme sürüklemesi. Ama nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırdığımız gün nefsimizle ruhumuzla sadece hayrı talep edeceklerdir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. Her ikisi de hayrı dilediği gün hiç kimseye zulmedemezsiniz. Aslında kendinize zulmetmemiş olursunuz. İnsanlık bir bilseydi ki başkalarına yapılan her zulüm aslında insanın kendine yaptığı zulümlerin en büyüğüdür. Bekçi içinizdedir. Sizi mutsuz kılan şey zannetmeyin ki başkalarıdır. Yalnız sizsiniz. Kendi dünyanızda başka dünyaların standartlarını hep hazır bulacaksınız. Her yaptığınız yanlış davranış sizi iç dünyanızda üzecek. Ve bundan daha tabii de bir şey olamaz. Allah'ın kanunlarını bilmediğiniz için hep yanlışlıklar yaparsınız. Ve başkasına zulmettikçe bundan memnuniyet duyacağınızı, başkalarının yanında yükseleceğinizi zannedersiniz. Halbuki hep alçalırsınız. Ve içinizde de devamlı bir huzursuzluk baş gösterir. Neden o kadar huzursuzsunuz? Allah'ın sizi mutlu kılmak için ortaya koyduğu kaidelerin hiçbirini bilmediğiniz için, tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın evliyaların neden mutlu olduğuna bakın. Hangi şartların içinde olurlarsa olsun, neden mutlu olduklarına bakın. Hep mutludurlar. Ve kendilerine yapılan hiçbir davranış biçimi onları huzursuz edemez. Ve başkalarına onlar kendisine kötü davranıyorlar diye Allah'ın evliyaları kötü davranamazlar. Davranmaları için işlerinden bir dürtünün onları oraya sürüklemesi lazım. Ama nefsleri de ruh hüviyetine ulaştığı için hiçbir zaman bunu yapmayacaklardır. Bunu yapmadıkları cihetle her zaman

0: zaman sülh ve sükun içindedirler. Hem içlerinde sülh ve sükun oluşmuştur, nefsleri ruhları arasındaki evrensel kavga sona ermiştir. Hem de dışlarında sülh ve sükun oluşmuştur, başka insanlarla aralarında bir kavga hiçbir zaman onlar tarafından başlatılmaz ve devam ettirilmez. Öyleyse onlar hem iç dünyalarında sülh ve sükûne ulaşmışlardır, hem de dış dünyalarında sülh ve sükûne ulaşmışlardır. Öyleyse onlar için söz konusu olan şey her zaman sülh ve sükûndur. Allah razı olsun. Görünüyor ki insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. İnsanlar için söz konusu olan şey saadettir yani. Ve Allah herkesin o saadete ulaşmasını mümkün kılacak bütün özellikleri insanın iç dünyasına yerleştirmiştir. Hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi Allah'a teslim edebilecek özellikle yaratıldınız. Cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmaya ehil olarak yaratıldınız. Siz onu istemediğiniz için o hedefe ulaşmış değilsiniz. İstemediğiniz sürece hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Biz hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları değiştiren bu din adamlarına dikkatle bakın ki bütün yanlışlıkları zaman içerisinde bizim mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Başka birisi değil. O yanlışlıkları düzeltecek olan biziz. Bu görev bize verildi. Aranızda hiç kimse bunları incelemeyecek mi zannediyorsunuz? Aramıza katılan 500 bin kişi aranızda artık onlar sizin yanlış fikirlerinize iştirak etmiyorlar. Allah'ın güzellikleriyle meşguller. Hiçbir zaman size düşman olmayacaklar. Onlar Allah'ın düşmanları, bizim ülkemize saldırdığı takdirde ne olduklarını gösterirler. Ama onlara dikkatle bakın. Biz bir kuvvetiz ve henüz hiçbir olaya karışmadık. Sözümüze dikkat edin. Henüz dedik. Öyleyse Allah-u Teala'nın önünde bir şeyi dikkatle yerlerine oturttuk. Biz bir kuvvetiz. İkinci defadır bunu söylüyorum. Ve Allah'ın düşmanları için varız. Allah-u Teala bu düşmanlıkları hep bizim vatan sevgimizin ötesinde gösteriyor. Bizim ülkemizin düşmanlarına karşı düşmanız. Öyleyse sakın ola ki bize olan düşmanlığınızı ülkemize karşı düşmanlık haline çevirmeyin. Belki bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman böyle kalmayacağız. Allah'ın emirleri bizim için mukaddestir. O emirlere canımız pahasına, kanımız pahasına mutlaka itaat ederiz. Osmanlı bu yüzden dünyanın hakimi oldu. Ve bir gün bu yüzden İslam ve özellikle bizler dünyaya hakim olacağız. Dikkat edin, dünyaya hakim olmak derken asla onlara hükmetmek, onları nefsimizle idare etmek, böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Olaylar bizi oraya götürecek. Siz, bizim ülkemizdekiler, size sesleniyorum. Bir gün yenilgiye uğradığınız zaman sizi kurtaracak olanın Allah-u Teala'nın yardımıyla biz olduğumuzu o zaman hatırlayacaksınız. Hayır, biz oraya gelmeyeceğiz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Bu olaylar birer birer yaşanacak dünya üzerinde. Kimliğimizi anladığınız gün Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimetini tepkinizi göreceksiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi, ve bir takım Allah'ın düşmanları sebebiyle ona alet olduğumuzu hatırladıkça hep bunun üzüntüsünü, sıkıntısını yaşayacaksınız. Şimdi dikkat edin, şu anda Türkiye, bu ülke Allah'ın nimeti konusunda küflerine nimet etmiş durumdadır. Tabiatıyla bunun sonuçları doğacak. O sonuçları yaşadığınız zaman sakın başka suç aramayın. Başka bir suçlu aramayın, çünkü başkası yok. Lut kavmini Allah Teala helak ettiği zaman aralarında daimi zikir sahipleri de vardı. Ne demek istiyorum? Allah Teala'nın dostları, neredesiniz diye seslenmiştik onlara. Hiç kimseden bir cevap gelmedi. Ama o cevaplar bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Bugün 500 bin kişiyiz. Gelecekte bu yüzlerce kat artacak olan bir rakamdır. Bu dünyada ikinci bir asr-ı saadet yaşanacaktır. O asr-ı saadeti kuracak olan gene biziz. Bize dikkatle bakın. Yakın gelecekte bu dünyada adından en çok bahsedilen kişiyiz. Evvelce de söylemiştik. Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi olacağız demiştik. Bugün bizim ülkemizde bizi tanımayan kimse yok. Kime gidersek gidelim, her taraf bizi biliyor. Yarın bütün dünya öğrenecek. Ve mutlaka 3. Cihan Savaşı, mutlaka sonunda asr-ı saadet. O asr-ı saadetin mimarı gene biz olacağız. Biz dediğimiz zaman sakın kendimizden bahsettiğimizi zannetmeyin. Allah'tan bahsediyoruz. Biz Allah'ın sadece onun iradesinin tesir altında hayatını vakfetmiş olan bir naçiz kuluyuz. Ne emrederse yaparız mutlaka. Hiç umurumuzda değil. Hayatımız bize ait olduğunu, sizin zannettiğiniz şeyler, hiçbirisi. Öyleyse bize ve kardeşlerimize dikkatle bakın ve gelecekte neler olacağını adım adım seyredin. Ve akıl sahiplerine, akıllarını kullanabilecek olanlara sesleniyorum. Allah bu mutluluğu sadece bizim için değil, hepiniz için verdi, sizin için de verdi. Kim aklını başına toplarsa, o Allah yolunda en güzele doğru hemen harekete geçebilir. Akıl sahipleri inceleyebilenlerdir. Öyleyse söylediklerimizi incelemek lütfunda bulunun. Bulunmazsınız, başkasına değil, kendinize ve kendi kavminize yazık edersiniz. Allah'ın dostu olan bir kavim olmaya çalışın. Başaramazsınız, sonunda yenilgi muhakkaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu işaretlerle size geleceğe dair bir şeyler söylemek isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız sözlerimizi dikkate almak, ciddiye almak mecburiyetindesiniz. Almadığınız takdirde başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada hepinizin Mevlid kandilinizi belki bir gece geç ama mutlaka kutlamak istiyoruz. Hepinizin Miraç kandilini tebrik eder ve mutluluğunuzu Yüce Rabbimizden dileriz. El Fatiha ve as-salavat. Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Ente aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Yarenlik etmek üzere. Dostlukların tazelenmesi, sohbet, Allah, bizler, her şeyin iç içe olduğu dostluğa dönük, sevgiye dönük, mutluluğa dönük bir beraberlik düşündüm sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin sizinle beraberce bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğunuz yerlerden ayrılın. Benimle beraber yukarıya gelin. Orada sadece güzellikler var. Sizi dünyanın hapishanesinden kurtaracak olan bütün güzellikler orada, yukarıda, indi ilahide. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden uzaklaşalım. Dünyanın bir türlü sıkıntısı, huzursuzluğu bizden bırak olsun. Bir saat Allah-u Teala'dan kâm alalım. Bir saat biz bize olalım. Her şeyden elimizi, eteğimizi çekerek Allah'la bir olalım. İşte burası huzur namazının kılındığı yer. Sonsuz bir genişlik. Çimenler üzerinde seccadeler. Sol tarafta tahtlar var. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda sıralanmış olan, hiçbir şeyle, hiçbir yere dayanmayan altın tahtlar. Sevgili kardeşlerim, o tahtlarda olmak istemez misiniz? Allah'ın birinci sınıf dostları. Kim fena makamını tamamlarsa, o kişi mutlaka o tahtlardan birine sahip olur. Allah-u Teala onun yeni bir ruhunu vücuda getirip, o tahtlarda ona bir yer mutlaka ihsan eder. Böylece Yunus'un dediği olay vücuda gelir. La mekana kavm olmak. İşte oradayız. Dünyadaki bütün renklerden güzel, bütün renkler. Hayır, ağaç yok. Sadece çimenler var. Her taraf yemyeşil. Göz alabildiğine uzanan, sonrasına kadar uzanan bir dizayn. İşte oradayız. İndi ilahide Allah Teala'nın huzurunda. Allah mı? O yoklukta. Ama sizi görüyor. Sizi her an sizden haber alarak sizi yaşıyor. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Her şeyi ilmiyle kaplamıştır sizleri de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
0: Allah-u Teala'nın dostu olmak, onun velisi olmak, evliyası olmak, onun sizin Mevlanız olması, hepsi sizin gayretinizle gerçekleşecek. Bir kısmınız için gerçekleşti. Öyleyse bırakınız dünya verilen bu gezegende bir ülkedeki problemleri, dertleri, sıkıntıları bir an için unutun onları. Onların dışındasınız. Bizimle berabersiniz. Orada mekansızlıkta, mekanın en üst noktasında etrafın pırıl pırıl aydınlık olduğunu göreceksiniz. Ama ışığın kaynağını bulamazsınız. Şimdiye kadar kimse ışığın kaynağını tespit edemedi. Ama her taraf pırıl pırıl.

Her şey orada da adım adım değişiyor. Önce sadece baştaki 3 kişi kefeliydi, geri kalanlar sarıklıydı. Ama şimdi 4. kişi de kefeli. Bir kişi, arkasındaki 2 kişi, o 2 kişinin arkasındaki 1 kişi, hepsi kefeli. Sonra gelen 2 kişinin sağ taraftaki gene kefeli. Tarihe dönük bir yeni düzenleme. Sonra onarlık evvela 7 kişi geliyor. Hepsi sarıklı. Ve sağdaki kefenin 2 kişiden sol taraftaki gene sarıklı. 7 tane sarıklı o 2 kişinin arkasında. Bunlar devrin imamının baş yardımcıları, 2 kişi ve yardımcıları, vezirleri, 7 kişi, 9 oluyor sayısı. Sonra yine 7 kişi, bunların elbiseleri bembeyaz. Her şeyleri beyaz. Sağ tarafta yine Kutbül Aktab, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onu diğerlerinden hemen ayırırsınız. Hayır, beyaz sakallarından değil. Onun farklı bir dizaynı var. Buradan aşağı doğru inen bir sırıma bağlı tam şurasında bir kese göreceksiniz. Şu büyüklükte bir kese. Kesenin içinde mi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mührü var. Onu görenler var mı içinizde? Yıllar önce bir kardeşimiz Kadiri tarikatındandı ve bizi gördüğümüz gün, ilk defa gördüğü gün ismimizle hitap etmişti ve mürşidi yanındaydı. Allah Teala'dan talepte bulunduk. Onun üzerinde görebilir miyiz dedik. Allah Teala mürşidini de gösterdi. Yanında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. İlk defa o gün gördüm. Belki 20 sene evvel. Arkadaşımın mürşidi simsiyah sakallıydı.